0: Buraya tayinimi istedim.
1: Ha.
0: Ama bir sorun var. Sana söylemek konusunda kararsızım.
1: Neymiş o?
0: Merkezde senin için yer kalmadı.
1: Ne dedin?
0: Senin yerini alıyorum.
1: Ne?
0: Şaka yaptım. Memurken tebrikler, terbiye ettiniz.
2: Tekrar göreve döndüm. İşte bu kadar, tekrar göreve döndüm. Nihayet sonunda olacağını biliyordum. Evet.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Artık hayalin gerçek oldu. Ben gidip Amy'ye yardım edeyim.
2: Fencik bekle.
1: Gizli görevdeyken beni koruyacak biri lazım.
3: Baksana. Annen sos almış mı diye soruyor. Ah,
1: tabii ya. Hemen gidiyorum. Çocukluğumda annem beni omuzlarına alırdı. Dünyanın en güzel yanlarını ancak özgürce uçarken görebileceğimizi söylerdi. İlk kez sivil polis olduğumda biliyordum. Bir gün mutlaka dünyanın en güzel yanlarını görebilecektim.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Ya Rabbi, sen Rahmansın, Rahimsin. Sen affedicisin, merhametlisin. Dünya yolculuğunu tamamlayan hikmetimizden biz razıydık. Sen de razı ol.
1: Amin.
0: Sen şehitlere onlar diridirler. Onlara ölü demeyiniz emrediyorsun. Kardeşimiz şehadet şerbetini içti. Sana kavuştu. Sen makamını âli tut. Sen milletimizin güzel evlatlarını koru, esirge. Hem topraklarımızda hem de sana inananların yaşadığı tüm topraklarda her gün gencecik fidanlar şehit oluyor. Sen azabını zalimlerden hem bu dünyada hem öbür dünyada esirgeme ya Rabbi.
1: Amin.
0: El Fatiha.

0: Abdüri. Hiç içilmesin dedi. Cenazeye gitmek lazımdı.
1: Zülfikar ağam. Benim de içim yanıyor ama abi gelmeyin. Sizin işiniz çok daha önemli dedi.
0: O zaman biz de Fatiha'mızı burada okuyalım.

0: Ağam.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam Zülfikar Ağa. Hoş geldiniz.
1: Hasan, nedir durumlar?
0: Ağa, canlar biraz tedirgin. Ama biz kimin ne olduğunu, ne için karışıklık çıkarmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyoruz.
1: Aman Hasan, bu Yezidlerin oyununa gelmemek lazım. Mahalleye girene çıkana çok dikkat edin.
0: Emret ağam.
2: Ağam, Haydar dede aradı. Onların mahallede karışıklık çıkmış.
1: Hayda. Ya Ali, nedir bu çektiğimiz?
0: Hadi.
1: Bu son olsun çektiğimiz. Hasan, buralar size emanet. Dikkat edin.
0: Tamam ağam.

0: Kararımı verdim. Mete iyileşene kadar onun vazifelerini de sen yürüteceksin. Fakat bu durum geçici. Sakın yanlış bir fikre kapılma.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Devletin stratejik kurumları göreve getirilmenizle ilgili bilgilendirildiler. İlk iş olarak senden Suriye meselesine odaklanmanı istiyorum.
1: Efendim, Kırmızı Kitabı ne zaman okuyacağım?
0: Bana kendinizi ispat ettiğiniz zaman ikiniz de okuyacaksınız.
1: Efendim, devletin stratejisini bilmeden ben Suriye meselesini nasıl yönetebilirim?
0: O konuda gerekli briefingi alacaksın.
1: Polat Alemdar çok fazla bilgiye sahip. Bu beni endişelendiriyor.
0: Bizim için Polat Alemdar mevzusu bitmiştir. Yoluna çıkarsa gerekeni yaparsın.
1: Devlette çok büyük desteğe sahip. Etkisini kırmak zor olacak.
0: Zamanında senin de devlet kurumlarında çok büyük desteğin vardı. Onu silmemiz ne kadar sürmüştü?

0: Bak ben de ağlayacağım.
1: Ağlama sen.
0: Sen ağlıyorsun ama.
1: Tutamıyorum kendimi.
2: Allah zalimleri yok etsin. Biz bu dünyaya zalimlerin elinde inim inim inlemeye mi geldik?
1: Artık ben bile diyorum ki bu iş olmuyor baba. Küçüleceksek küçülelim, büyüyeceksek büyüyelim. Bu iş bitsin artık. Sadece Hikmet'e ağlamıyorum. Hani dedin ya duada, her gün fidanlar ölüyor. Bu işin biteceği yok. Sen kaç sene önce bacağını kaybettin Hasan abi?
3: Vatana feda olsun savcı hanım.
1: Siz de beni anlamıyorsunuz. Sanki ben vatan için çalışmıyorum.
4: Ben seni anlıyorum. Sen kirpinin hikayesini soruyorsun.
0: Ne kiprisi?
4: Okudum ya sana kızım.
0: He. Sen buradan okudun diyorsun dede.
4: Evet güzel kızım. İki kirpi kış gelince kara kara düşünmeye başlamış. Bizim kürkümüz yok. Sadece dikenlerimiz var. Nasıl donmadan geçireceğiz kışı diye. Bir tanesi demiş ki sırt sırta yatalım. Birbirimizi ısıtmış oluruz. Diğeri demiş ki dikenlerimiz batacak. Alışırız demiş akıllı kirpi. Sırt sırta verip yatmışlar. Dikenlerinin acısı dayanılmayacak hale gelince bu böyle olmayacak. Üşümek daha iyi demişler. Dikenlerin acısı geçince üşümek dayanılmaz olmuş bu sefer.

0: İnsanoğlunun durumunu kirpiden ayırmamak lazım. Birbirimize alışmak, katlanmak çok zor. Ama başka çare yok kızım. Kara kış gelince soğuklar kimseyi köşesinde rahat bırakmaz. Dikenin acısına belki alışmak zor ama ayrılığın acısını en güzel bu toprakların insanları bilir.
1: O kadar seviyorum ki bu kibrileri, sarılmak istiyorum.
2: Siz niye gülüyorsunuz? Sanki Hikmet abi bir benim arkadaşımdı.
3: Nasıl gülmeyeyim Leyla? Hikmet'i tanıdım tanıyalı tek bir isteği vardı. Şehit olmak. O isteği de oldu. Üzülmesine elbette üzülüyorum ama... Yani deli Hikmet'in inadını düşününce de gülüyorum, ne yapayım? Değil mi Hasan?
4: Al benden de o kadar. Bizi gazi bıraktı, kendi şehit oldu. Yine kıdem yaptı rahmetli.

0: Benim aklım almıyor Polat. Hikmet abi iyiye gidiyordu. Doktorlar çok olumlu konuşuyorlardı. Ölümü bana şüpheli geliyor.
1: Şüpheli bir durum yok gülüm. Biz gereken bütün araştırmayı yaptık. Maalesef şu kadar bir kan pıhtısı Hikmet'i bizden ayırdı.
0: Hala inanamıyorum.
1: Hikmet istediği gibi gitti. Kimseye yük olmadan, elden ayaktan düşmeden. Üstelik şehit olarak.

0: nasıl? İyi misin?
1: İyiyim efendim. Bir sıkıntı mı var?
2: Sıkıntı yok. Her zaman senin yanında olduğumuzu, gözümüzün üzerinde olduğunu bilmeni istedik.
1: Mete hastaneye adamlarını yerleştirmiş, beni koruyorlar.
2: Mete önemli bir göreve getirildi. Senin zafiyet yaratacağını düşünürse senden kurtulmak isteyebilir. Dikkatli ol.
1: Teşekkür ederim efendim, bilgi verdiğiniz.

0: Hoş geldiniz. Eşref Bey, bugüne kadar olanlarla ilgili beni bilgilendirdi. Uyku dönemi artık sona erdi. Bundan sonra aktif görevdesiniz. Yalnızca bana ve benim vekilim olarak Eşref Bey'e karşı sorumlusunuz.
1: Efendim, arkadaşlarımız ne olacak?
0: Arkadaşlarınızı kurtarmanız için bütün gücümüzü kullanacağız.
2: Efendim, müsaade ederseniz kurtarma operasyonunu biz yapmak istiyoruz.
0: Size bu fırsatı tanıyacağım. Endişelenmeyin.
3: Eşref Bey bize Aynura ile ilgili bilgi vermedi. O neden burada değil?
0: Eşref Bey, Aynura'nın çok önemli bir görevde olduğunu bana bildirdi. Görevini tamamlar tamamlamaz aramıza katılacak.
2: Arkadaşlarımızı kurtardıktan sonra burada mı görev yapacağız, yoksa ülkelerimize mi döneceğiz?
0: Artık siz bir ekipsiniz. Tek başınıza görev yapmayacaksınız. Sorumluluk alanınız Bosna'dan Türkistan'a, Fas'tan Yemen'e kadar bütün bölge. Bu coğrafyayı stratejimize uygun olmayan eylem ve kişilerden arındırmakla görevlisiniz.
1: Bugüne kadar biz taban oluşturmak, kamuoyu yaratmak gibi psikolojik harekata ilişkin operasyonlar düzenledik. Ancak anladığım kadarıyla bundan sonra

0: operasyonel eylemler düzenleyeceğiz.
1: Bölgede etki alanımızı genişletmek ve sağlamlaştırmak için nokta operasyonları düzenleyeceksiniz.
2: Bu emperyalist devletlerin ajanlarıyla savaş demektir.
1: Bu savaşı biz kazanacağız. Çünkü bölge halklarının geleceği buna bağlı.

0: Efendim, maalesef Mete hayati tehlikeye atlatmış.
1: Canını sıkma koçum. Arada feri olur. Azrail değilsin ya. Bizim istediğimiz oldu. Göreve geldik. Mete iyileşene kadar nasıl olsa icabına bakarız.
0: Ama bizim yaptığımızı anlayacaktır.
1: Onun bir şey anlaması mühim değil. İhtiyarlara verecek kanıtı olmasın yeter. Ha. Şoförün icabına baktın değil mi?
0: Hallettim efendim.
2: Efendim, bütün boyutlarıyla araştırıyoruz. İlk incelemelerimize göre olayın suikast mı yoksa kaza mı olduğu konusunda henüz bir bilgimiz yok.
3: 20 yıllık polissin. Neyin ne olduğunu sana ben mi öğreteceğim? Çok açık. Suikast girişimi.
2: Efendim, kimden şüpheleniyorsunuz? Söyleyin, hemen icabına bakalım.
3: Mete Aymar.
2: Efendim, malumunuz. Türkiye'de onu alabilecek tek adam sizsiniz.
3: Ben senden adamı almanı istemiyorum. Bana Mete'nin yaptırdığına dair delil getir.
2: Elimden geleni yaparım efendim.
3: Ya delili bul, ya da bulamıyorsan yarat. İkisini de beceremiyorsan bir daha gözüme gözükme.
4: Biraz hızlan Bektaş.
5: Dikkat edin çocuklar.

0: Kaç kişi var Erkan'ı koruyan?
1: Koridorda hasta gibi dolaşan iki kişi var benim gördüğüm.
0: Gelen giden?
1: Mete Aymar ve adamı dışında sadece bir albay geldi bugün.
0: Neden geldiğini öğrenebildin mi?
1: Muhtemelen aracı. O gittikten sonra Erkan'ın yastığının altında telefon sakladığını gördüm.

0: Alo.
1: Abi, pusuya düştük.
0: Neredesiniz Abdülbey? Geliyorum Abdülbey. Cahit.
1: Bektaş, fazla sıkma. Mermi biterse işimiz biter.
2: Siz beni bırakın gidin. Ben bu Yezidleri oyalarım.
1: Gitmek yok abi. Ya beraber kurtulacağız, ya beraber öleceğiz.

0: Desene arkadaş, gücümüzü korumamız lazım.
1: Bunlar bizi konuşturana kadar öldürmeyecek. Bizim güçlü değil, ölü olmamız lazım. Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki, yeteri kadar süre olursa, eninde sonunda herkes çözülür.
0: Ne yapacağız?

0: Zülfikar Ağa, iyi misin?
1: Abdüle, benden hayır kalmadı. Siz kendinizi kurtarın.
2: Bektaş, amcanın silahını bana at. Abi kurşunum bitti.
3: Molotofları çıkartın.
2: Abi amcam sana emanet.
0: Dur oğlum, ne yapıyorsun?
2: Abi hepimizi yakacaklar. Bırak beni, dikkatlerini dağıtayım. Sen amcamı kurtar.

0: Dayan. Dayan emmi. Polat abi yetişti.
1: Cahit, Hüsnü'yü ara. Ambulans göndersin.
0: Dayan emmi, gözünü seveyim.
1: Hüsnü. Ambulans 10 dakika içinde burada olsun. Gerekiyorsa kendin getireceksin.

0: Can Polat, Zeynel'ime kıydılar. Bırak gideyim ben.
1: Durumu nasıl Abdülay?
2: Çok kan kaybetti abi ama dayanır. Hüsnü ambulans gönderiyor.
1: Cahit, bu itağı ofise götür. Zülfikar'ı ayağı hastaneye yetiştirelim. Geleceğim ben.
3: Tamam abi.
4: Üyelerin yarısından fazlasının talebiyle olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. Buyurun.
5: Bölgesel güç olmamız lazım diyorsunuz. Yeni dünya düzeni diyorsunuz. Ama Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan medet ummaya devam ediyorsunuz. Fiilen Suriye meselesini biz sürdürüyoruz. Bedelini biz ödüyoruz. Ne NATO, ne Birleşmiş Milletler kıllarını kıpırdatmıyor. Amerikan seçimleri diye dünyayı oyalamaya devam ediyorlar.
4: Biz Birleşmiş Milletler'in ya da NATO'nun kölesi değiliz. İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri bu dünya yapısını kurdular. Burada bize bir rol biçtiler. Biz de uzun süre kendimize biçilen rolü oynamaya razı olduk. Ama artık dünya 1950'lerin, 1970'lerin dünyası değil. Artan gücümüzle orantılı olarak Birleşmiş Milletler'de de NATO'da da giderek daha fazla söz sahibi oluyoruz. Tarihi bağlarımız gereği Türk ve İslam dünyasının oradaki temsilcisi biz olmak zorundayız.
6: Arkadaşlar, bölge politikaları bölge ülkeleriyle oluşturulur. Biz hala Atlantik ötesine göre düşünüyoruz. Halbuki bizim dibimizde Rusya var, İran var. Bunlarla ya anlaşırsınız ya savaşırsınız. Bizim bu iki ülkeyle şu anda savaşacak gücümüz olmadığına göre bu ülkelerle anlaşmadan onlara rağmen bölge politikası üretmek bizim için tarihi bir hata olur.
4: Biz Rusya'yla ilişkilerimizi hiç olmadığı kadar ileri taşıdık. İran'ı da uluslararası toplumda yalnız bırakmayarak daha sağduyulu davranacaklarını umduk. İsrail ile Amerika'nın olası müdahalesini engellemek için elimizden gelen çabayı gösterdik.
7: İran bizim onlara gösterdiğimiz iyi niyeti bizden esirgedi. Öncelikle Irak'ta, sonra Suriye'de bize karşı hasmane bir tutum takınarak hem terör örgütüne destek verdi, hem de bölgede Sünni-Şii çatışmasını körükleyerek bizi Sünni kampında Şiilerin düşmanı olarak göstermeye çalıştı.
4: İran'ın da, Suudi Arabistan'ın da derdi Müslümanların refahı, esenliği değil, kendi nüfuz alanlarını arttırmak. Bizim Sünni veya Şii diye bir meselemiz yok. Biz kendi nüfuz alanımızda kimsenin mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun zulme uğramamasını istiyoruz.
6: Ben bu bakış açısını çok romantik buluyorum. Devlet duygularıyla değil, akılla hareket eder. İran, Arap Baharı'nı İslam Baharı diye lanse ediyor. En büyük İslam düşmanı Esad'ı hem İslam dünyasının önemli bir parçası hem de antisyonist göstermekten çekinmiyor.
4: nüfus alanlarında etnik köken ve dini ayrımlara gitmeden hak ve adalet sağlayan güçler tarih boyunca her zaman yücelmişlerdir. Bu bölgede barış ve istikrarın hakim olduğu günlere bakarsanız orada hak ve adalet görürsünüz.
3: Bu yeni Osmanlıcılık sevdası Arap Baharı ile birlikte yeniden hortladı. Arap Baharı denilen demokratik devrimi halkın iktidarı zannedenler aynı naif rüyaları görmeye başladılar.
4: Arkadaşlar, eskinin yenisi olmaz. Eski, eskide kaldı. Ancak bu, tarihe bakarak bir takım analizler yapmamıza da engel değildi. Bu bölgede en önemli güç biziz. Biz buna kendi içimizde inanırsak, dünya da bunun böyle olduğunu kabul edecek.
6: Eskinin yenisi olmaz. Çok güzel bir laf. Ama siz aynı eski meteleri göreve getirip onlardan yeni bir şeyler bekliyorsunuz.
4: Benim Polat Alemdar'ı görevden almamı sorguladınız. Gerekli cevapları verdim. Hala bu konuda itirazı olan var mı?
6: İtiraz değil. Benim bir uyarım var. Polat Alemdar bugüne kadar görev verdiklerimiz içinde en başarılı, en istikrarlı ve en uzun süre bozulmadan kalmış olan bir nefer. Onu böyle bir kenara atmayı doğru bulmuyorum.
7: Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Polat Alemdar, içinde bulunduğumuz dönemde bize en faydalı olabilecek adamlardan biri. Belki de en önemlisi.
4: Polat Alemdar, son zamanlarda yaşadıklarından sonra zaaf göstermeye başladı. Kendini heyetin üstüne koymaya, bizim takdir ettiğimiz hususları sorgulamaya, hatta karşı çıkmaya başladı. Hepiniz bilirsiniz ki ben bir değeri kazanmak için pek çok şeyde sabır gösteren biriyim. Tolere edemeyeceğim bir şey varsa o da şahısların kendilerini bağır eden kurumların üstünde olduklarını düşünmeye başlamaları.
6: Polat Alemdar konusundaki gerekçelerinize katılmamakla birlikte onları anlayabiliyorum. Ancak o koltuğa meteleri oturtmanızı anlayamıyorum.
4: Gerekçelerim var.
7: Bizimle paylaşmayı uygun bulmuyor musunuz?
4: Zamanı gelince paylaşacağım. Toplantı sona ermiştir.
8: Gel.
9: Efendim, Mete Aymer geldi.
8: Gelsin.
9: Buyurun.
10: Geçmiş olsun adaş. Duyunca inan çok üzüldüm.
8: Tahmin ediyorum. Sağ olduğumu duyunca dünya başına yıkılmıştır.
10: Adaş, adaş. Ah, adaş, ah. Adaş, sen beni hiç anlayamadın. Hiç de anlamayacaksın. Sen olmasan bu dünyanın ne tadı olacak? Kiminle rekabet edeceğim? Yılların alışkanlığı kolay bırakılır mı?
8: Sen eskiden de böyleydin. Her işin yarım. Ama beni bilirsin. Sana benzemem. bir işi yaptım mı tam yaparım.
10: Ayıp oluyor adaş. Aldığın morfinler beynini uyuşturmuş. Ne dediğini bilmiyorsun. Ben sana geçmiş olsuna geldim. Sen beni itham ediyorsun.
8: Mete, ne bu yaptığını yanına bırakacağım, ne de devleti sana bırakacağım. Ben senin yerinde olsam, ben bu yataktan kalkmadan esas memleketime dönerim.
10: Memlekete sahip çıkacak biri olsa giderim. Bana ne de, ne Polat Alemdar'dan fayda var, ne de senden. Ben de gidersem memleket sahipsiz kalır.
8: Sıkıyorsa bunu ihtiyarlara da söyleseydin. Başkanın karşısında elin ayağın birbirine girdi.
10: Sen de, ben de ihtiyarlayacağız adaş. Yaşlılara hürmet etmek lazım. Onları incitmeden emekli etmek lazım.

0: Abdurrey, bir de farklı bir teknik uygula. Bıkmadın mı kemik kırmaktan?
1: Abi bilim bilim diyorlar ama gene en etkili şey kemik sesi.
0: Yok Abdurrey. Bu adam da elinde kalırsa çocukları bulamayız. Buna bilgisayar teknikleri uygulayacağız.
2: İnşallah bensiz başlamadınız.
0: Burada eğlence mi yapıyoruz?
2: Şimdi o değişir Polat Alemdar. Herkesin eğlence anlayışı farklı. Mesela Abdüley ile biz uzun hava dinlemeyi seviyoruz. Değil mi Abdüley?
0: Ne haliniz varsa görün. Ama bu adam elinizde kalırsa sizi benim elimden kimse alamaz.
2: Ha Abdüley. Şimdi madem ilk sen geldin, ilk fasıl senin. Ama 15 dakika sonra ben alırım, ona göre.
3: Arkadaşlar, ne istiyorsanız sorun söyleyeyim. Gerek yok böyle şeylere.
1: Kendi kendine konuşunca nereden bileceğim doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Bu elinle kaç yarjör boşalttın?

0: Şamil, ben daha fazla dayanamayacağım.
1: Alptekin, ne söylediğini bilmiyorsun. Sakinleş.
0: Buraya bak, buraya. Şefine söyle, konuşacağım.
1: Ne diyorsun lan sen? Ne çabuk sattın lan davamızı?
0: Başlarım senin davandan. Bizi buraya ölüme terk ettiler.
1: Tek kelime edersen muhaberata kalmaz, seni ben öldürürüm.
0: Ben kararımı verdim. Şefi çağırın.
1: İhanet var mı lan bizim davamızda? Ha?
2: Lan!

Polat Alemdar'ın adamları. Siz misiniz? Eğitiminiz yarım kalmış anlaşılan. Ben tamamlardım ama vaktim yok. En iyisi ben Polat Alemdar'a sizi geri götüreyim. Biraz daha iyisin. Sonra bir daha alırız. Götür şunları.

0: Sonunda tıpış tıpış geldin demek.
1: Annem çok ısrar etti. Salcı Hanım çok tatlı bir hanım. Üzme onu dedi. Onun için geldim.
0: Ben sana göstereceğim acıyı tatlıyı. Vahap, katibi çağır.

0: Bir ifadesini alalım. Bakalım tutuklanmamak için neler anlatacak.
1: Savcı hanım, cezaevi bizim bilmediğimiz yer değil. Ama sen geçen sefer de böyle tatsız bir üslup takındın. Adliyede itibarın zedelendi. Kendi odanda kilitli kaldın.
0: Şimdi onun hesabını vereceksin önce.
1: Savcı hanım, bu üslupla sen benden hiçbir şey alamazsın.
0: Haddini bil. Vahap, ara emniyeti gelip alsınlar bunu. Emniyette birkaç gün sorgulayıp ondan sonra getirsinler karşıma.
2: Abi istihbarat müdürü geldi.
3: Gelsin. Buraya gelmenize şaşırdım. İhtiyarların kararı size ulaşmadı mı?
4: Haberim var. Çok üzüldüm.
3: Üzülecek bir şey yok. Ben bu milletin bir neferiyim. Benim için değişen bir şey yok. Nefes aldığım müddetçe bu millete hizmet etmeye devam edeceğim.
4: Polat Alemdar, bu Suriye meselesi yüzünden çok zor durumdayız. Bir yandan örgüt, bir yandan örgütü kullananlar ülkede örtülü operasyon yapıyorlar.
3: Bizim bunlarla mücadele edecek gücümüz var. Fakat milletimizin moral gücünü yüksek tutmak zorundayız.
4: Terörle mücadele ederken bir yandan müzakereyi de dışlamamak lazım.
3: Örgütün ipini tutanları biliyorsunuz. Bunlar bu ortamda örgütün müzakere etmesine izin vermezler.
4: Konsolos meselesinde aşama kaydettiniz mi? Eylemi yapanların sorgusu bitmiştir sanıyorum.
3: Evet. Eylemi yapanlar yine Suriye'nin kendi ajanları. Kamuoyu desteği yaratmak için kendi konsolosluklarına eylem düzenlemişler.
4: Polat Alemdar, bu dediğim bana çok inandırıcı gelmedi.
3: Müdürüm, şimdilik bu dediğime inanmış gibi yapın. Ben bu meselenin kökünü kazıyacağım yakında.
4: Yine bizi zor durumda bırakacaksınız. Ben dediğinize inanmış gibi yaparım yapmasına ama El Muhaberat elimizde iki Türk ajanı var diyor.
3: Kimin adamları ellerinde?
4: Bilmiyoruz.
3: Sordunuz mu bütün birimlere?
4: Sorduk. Ama kimse bizim adamımız rehin düşmüyor.

0: Bu iki kişinin sizinle ilgisi yok değil mi?
1: Benim adamlarım ekseriyetle rehin düşmez. Toprağa düşer. Takas mı istiyorlarmış?
0: Evet. Suriyeli muhalifleri teslim ederseniz adamlarınızı veririz diyorlar.
1: Böyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmediğiniz umarım. Bu Türkiye'nin bölge politikasının iflası demek.
0: Haklısınız. Bizim böyle bir takası yapmamız mümkün değil. Ancak takası yapmayacağımızı anladıklarında adamlarımızın hayatı tehlikeye girecek. Tabii ellerinde gerçekten birileri varsa.
1: Peki bu takası gerçekleştirmeyeceğinizi anlamaları ne kadar sürer?
0: En fazla bir gün.
2: Bitti mi?
3: Konuştum ya Kara. Daha ne vuruyorsun?
2: Size böyle mi öğrettiler? Ha? Sen bana sıra gelmeden ne konuşuyorsun? İki dakikada bülbül gibi şakadın. Beni rezil ettin Abdül'e. Ulan ben...

0: Var ya ben. Senin o var ya. Dilini keseceğim, keseceğim dilini. Başka türlü akıllanmayacaksın sen. Ne lazım lan dil sana ha?
1: Ya, oyun oynamayı bırak. İşimiz var. Abdüle ne diyor bu?
2: Abi ihtiyarlara çalışıyorum dedi ama ben inanmadım. Suriyelilere çalışıyorum dedi. O biraz inandırıcı.
1: Sen nereden biliyorsun ihtiyarları?
3: Bu ülkede onlara çalışan bir tek sen değilsin. Yıllarca hizmet ettik.
1: Hizmet mi ettiniz, ihanet mi ettiniz? Yıllarca Gladio'ya çalıştınız.
3: Senin Aslan Bey kime çalıştı?
1: Aslan Bey hiç değilse beni yetiştirdi. Siz ne yaptınız? Makam için satmadığınız değer mi kaldı? Şimdi de tasfiye edildik diye ülkeyi karıştırıp tekrar makam mevki kapma peşindesiniz. Uludere'de sizin marifetiniz, Hatay'da sizin marifetiniz. Neyse şimdi bunları bırak da Suriyelilerle nasıl irtibata geçiyorsun onu söylesen.
3: Bir kadın var. İrtibatı onunla sağlıyoruz.
1: Nasıl ulaşıyorsunuz kadına?
4: Efendim, kayıp KGT elemanlarıyla ilgili Suriyeliler takas istemişler.
5: Çocukların kimliği deşifre olmuş mu?
4: Sanmıyoruz efendim. Polat'ın adamları zannediyorlar.
5: Polat Alemdar'ın bu işten haberi olmayacak.
4: Emredersiniz. İstihbarat müdürü takas için Suriyeli muhalifleri istediklerini söyledi. Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Ne yapalım?
5: İstihbarat müdürüne söyle, takası kabul ettiğimizi söylesin. Ama kurumu dahil kimsenin haberi olmayacak.
4: Efendim, devletimizin hem itibarını hem de bölge politikasını bitirir böyle bir takas.
5: Dediğimi yap. KGT timine de söyle hazırlık yapsınlar. Yakında operasyona çıkacaklar.
4: Efendim, takas sırasında operasyon yapmayı mı düşünüyorsunuz?
5: KGT elemanlarını el muhaberata bırakamayız. Deşifre olurlarsa ülke büyük sıkıntıya girer.
4: Efendim, operasyon da çok riskli. Hem muhalifleri hem KGT timini riske atmış olacağız.
5: Bu almak zorunda olduğumuz bir risk. KGT elemanları böyle zor operasyonları başarmak için yetiştirilmediler mi?
4: Efendim, haddimi aşıyorum ama benim bir teklifim var. Polat Alemdar'ı görevden aldığınıza göre böyle örtülü bir operasyonu yönetmek için ondan iyisini bulamayız. İşler ters giderse Polat Alemdar bütün sorumluluğu şahsi olarak üstlenip devletimizin zarar görmesini büyük ölçüde engelleyecektir.
5: Eşref, ne diyorsam onu yap. Polat Alemdar'ın devri kapandı.
6: Lütfen parolanızı girin.
3: 2 6 4 7 2 2.
6: Saat 16:30 Cumhuriyet Parkı.
1: Nasıl olacak buluşma?
3: Söylediği yerde, söylediği saatte bekleyeceğim. İzlenmediğimden emin olunca o gelip temas kuracak.
1: Abdüre, şöyle uzaktan kumandalı, sağlam, bombalı bir yelek hazırla. Bunun üstüne giydirelim. Parkta hava serin olur. Üşümesin.
5: Suriyeli Alevilerin lideri burada kalıyor. Onu buradan alacaksınız. Önünüzdeki planlarda ayrıntılar mevcut.

0: Şeref Zazaoğlu'nu ziyaret etmek için Polat Alemdar'ın hastanesine gidecek. Operasyonu orada yapacaksın. Hastane çok iyi korunuyor. Bütün kapılarda Polat Alemdar'ın adamları var. Her nokta kameralarla gözetleniyor. Güvenlik kayıtlarının tutulduğu oda, acil servisin hemen yanındaki koridorda. Her katta hizmetli kılığında kamufle olmuş korumalar var.
1: Efendim, operasyonu bu kadar iyi korunan bir yerde yapmamız sakıncalı değil mi? Hastaneye gidip gelirken yolda yapmak daha kolay gibi görünüyor.
0: Arkadaşlar, planlama buna göre yapıldı.
2: Efendim, operasyonda Polat Alemdar'ın adamlarıyla karşı karşıya gelirsek ne olacak?
0: İnisiyatif sizde. Adamı sağ ele geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Takas zamanı ve yeri size bildirilecek. En önemli şey, arkadaşlarınızı kurtarırken muhalif liderlerin sağ kalmasını sağlamanız. Gerekiyorsa canınızı vereceksiniz ama muhalifleri vermeyeceksiniz.

0: Arkadaşlar, hepimizin kafasındaki soruyu ben sorayım. Polat Alemdar'ın ekibiyle çatışacak mıyız, çatışmayacak mıyız?
1: Başkanın dediğini duydun.
0: Ben senin ne diyeceğini merak ediyorum.
2: Arkadaşlar, Polat Alemdar bizim hayatımızı kurtardı. Bir yolunu bulup bu işi çatışmaya girmeden çözmemiz lazım.
3: Hastaneye kan vermeye gitmiyoruz. O kadar kolay değil bu iş.
4: Buyurun.
5: Şöyle buyurun.
6: İhtiyarlar takası onayladılar.
5: Anlamadım. Ben size bilgi vermek için anlatmıştım durumu. Muhalifleri verebileceğimizi aklımdan bile geçirmemiştim.
6: Dış işlerindeki bağlantınla görüş. Takas için temasa sen geçeceksin. Ne kurumunun ne de bir başkasının haberi olmayacak.

0: Nesi var?
1: Trafik kazası.
0: Şöyle alalım.
2: Geç öyle,
1: tamam.
2: Geç.
0: Tamam,
1: geç.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Tamam, dediklerinizi yapacağız.
2: Geç öyle.
1: Hadi.
2: Geç, geç.
1: Geç.
0: Tamam.
2: İçerideyiz.
0: Tamam, sakin olun.
1: Herkes elini uzatsın. Uzat.
2: Çök.
0: Tamam.
1: Hadi, çök.
2: Hadi sen de.
1: Çök.

0: Abi, operasyonu düşünüyorsan parka baktık. İşimiz zor olmayacak.
1: Ben ne zaman operasyon düşünmüşüm Abdüley? Bu Yıldırım'ın ölümünü düşünüyorum. Bu zehir işinde bir şey atlıyoruz. Erkan'ın başına diktik kızı. Albay geldi diyor. Tamam, bunların bir sürü tanıdığı var ama bir şeyler aklıma yatmıyor Abdüley. Mematin'in ölümü yüzünden belki. Yani gözümün önündekileri göremiyorum gibime geliyor. Ya bilmiyorum. Bu işte bir tuhaflık var. Bir tek bunu biliyorum. Ya bu deli beni niye arıyor yani? Sizi aramıyor da beni niye arıyor? Ben onu anlamıyorum ya. Söyle Hüsnü.
2: Efendim, hastanemiz baskına uğradı.
1: Zaza'ya mı Zülfikar'a mı?
2: Hayır efendim. Şeref Zazaoğlu'nun ziyaretçisi İbrahim Bey kaçırıldı.
0: Erhan, arabayı çıkarsınlar.
1: Kim yaptı bu işi Hüsnü?
2: Bilmiyoruz efendim.
1: Geliyorum Hüsnü, geliyorum.

0: İtiraf ediyorum. Bu iddiayı kazanacağına hiç ihtimal vermemiştim.
1: Siz bizleri bir türlü tanıyamadınız. Ben sana o zaman da dedim. Bu coğrafyada adamı bir günde hain, bir günde kahraman ilan ederler.
0: Bu bilinmezlikle nasıl yaşayabiliyorsunuz anlamıyorum.
1: Biz en büyük kumarı kendi hayatımız üzerinden oynamayı severiz.
0: Tebrik ederim. Bir kez daha Türk devletinin en tepe noktalarından birine gelmeyi başardım.
1: Yahu millet başka ülkeye atanınca karısını, çoluğunu, çocuğunu bile getirmiyor. Sen bunu Afganistan'a bile getirdin.
0: Karım ben Irak'tayken başkasıyla kaçtı. Çocuklarım pasifist olup beni reddettiler. Hayatta bana sadık kalan bir Windy kaldı.
1: Türkiye'den sonra korkarım Windy de seni bırakır.
0: Ülkemle aynı kaderi yaşıyorum. Bütün güvendiğim müttefiklerim bir bir benden kopuyorlar.
1: Kabahat biraz da sende. Güç sende olduğu için kuralları istediğin gibi koyma hakkına sahip olduğunu sanıyorsun. Ama insanlara hiç nefes alma şansı vermezsen bir süre sonra korkunun da bir yaptırım gücü kalmaz.
0: Amerika niye büyük devlet biliyor musun? Biz hatalarımızdan ders çıkartmasını her zaman diliyoruz. Seninle de bugün bunun için buluşmak istedim.
1: Yine bir hata yaptınız. Ondan bir ders çıkarmak için bana geldiniz, değil mi?
0: Yeni göreve gelmiş olan dostumun beni kırmayacağına inandığım ve onun itibarını

0: Lekelemek istemediğim için geldim.
1: Silah mı? İnsan mı?
0: İnsan. Bir grup El-Kaide üyesini Suriye'ye geçirmek için buraya getirmiş bizimkiler. Fakat devletiniz yakalamış.
1: Kamuoyunun haberi olmadan sınır dışı ederiz, alırsınız.
0: Mete. Sınır dışı edeceksiniz de ne olacak? Adamlar ortak düşmanımız Esad'a karşı savaşmak istiyorlar. Bırak geçsinler Suriye'ye, savaşsınlar.
1: Yıllarca millete bunları en büyük düşman olarak gösterdiniz. Hiç mi ortaya çıkmasından korkmuyorsunuz?
0: Medya diye bir şey var Mete. O elinde olduktan sonra insanların neyi nasıl düşünmelerini istiyorsan öyle sunarsın, olur biter.

0: Bilmiyorum anne. Bunu sen daha iyi bileceksin. Tamam, ben de bunalıma girdim ama uzatmadım. Kızım benden inatçı da.
1: Bir Polat'la konuşsak.
0: Polat abi psikolog mu? Doktora götürün diyecek. Kızın mı?
1: Doktor demişken, bir arkadaşım hastanede, gidip onu göreyim. Hem güvenebileceğimiz bir psikolog, psikiyatr var mı sorayım Selvi için.
0: Hangi arkadaşınmış o?
1: Aman Pusat, tanımazsın.
0: Bu yaştan sonra peşine taktığın arkadaşı tanımam.
1: Ben de onu diyorum. Tanıma işte.
0: Yok yok. Ben götüreyim seni. Tanıştır bakayım arkadaşın kimmiş.
1: Oğlum ne alemsin? Kim olacak? Sevim.
0: Sevim kim?
1: Hani sen çocukken yanaklarını ısırırdı.
0: Aman o şirret mi? İnşallah hastaneden çıkamaz, gebersin.
1: Saygısızlığın alemi yok.
2: Aç, aç dedim.
3: Ya ne yapıyorsunuz?
2: Hoş geldiniz efendim. Lütfen kusurumu mazur görün. Sizi kapıda karşılayamadım.
3: Ya ne diyorsun Hüsnü, ne yapıyorsun?
2: Efendim, İmdat Bey çok inatçı. Bu ilacı yutması lazım ama bir türlü yutmuyor.
3: Ya bırak onu da, hastanede ne oldu, bana onu anlatsana.
2: Bir saniye efendim, şunu bir yutturayım. Aman be. Efendim, bir oturuşta bir koyunu bütün olarak yutuyor. Bir tepsi baklavayı götürüyor. Ama şuncacık hapı yutamıyor. Bu nasıl bir yama içerisi İmdat Bey?
3: İmdat, aç ağzını. Geçmiş olsun gülüm.
2: Efendim, bir kez daha görüyorum ki Allah sizin otoritenizi başımızdan eksik etmesin.
3: Ya konuşma, yürü Hüsnü. Otur otur.
4: Bilgilerin kurtarılma şansı yok abi. Kim bozduysa işi biliyormuş.
2: Efendim, ilk olarak acile gelmişler kaza gibi. Orada doktor arkadaşları etkisiz hale getirip havalandırmamıza bayıltıcı gaz karıştırmışlar.
4: İçeri girmişler işte, gaza ne gerek var?
5: Belli ki çatışma istememişler.
6: Bizim istihbarat aldı o zaman abi. Alo.
3: Kaç kişilermiş olsun?
2: Efendim, iki erkek bir kadın girmiş acile.
6: Tamam. Abi, Alevi lideri de kaldırmışlar.
3: Ya nasıl kaldırmışlar?
6: Abi, milleti uyutmuşlar ilaçla.
5: Bunlar takas yapacaklar.
6: Bizim devlet mi abi? Niye yapsın?
5: Muhaberatın elindeki rehineler kimin için Abdüre?
6: İhtiyarlar için abi.

0: Devletimize yapılan menfur saldırıyla ilgili gelişmeleri bize ısrarla aktarmıyorsunuz. Polat Alemdar'ın ele geçirdiğini iddia ettiğiniz suçluları biz de sorgulamak istiyoruz.
1: Hangi devlet? Suriye'de devlet mi kaldı?
0: Devletin olup olmadığını en iyi sizin bilmeniz gerekir. Ülkenizde gerçekleşen eylemlerden devletimizin nasıl güçlü olduğunu görüyorsunuz. Böyle giderse daha uzun sürede görmeye devam edeceksiniz.
1: Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Devletinizi yönetenler önümüzdeki baharı çıkaramazlar. Bu tartışmanın bir anlamı yok. Biz ne için buluştuysak artık o konuya gelelim. Takas nerede ve ne zaman olacak?

çok uzun süreceğini sanmıyorum. Devletinizi yönetenler önümüzdeki baharı çıkaramazlar. Bu tartışmanın bir anlamı yok. Biz ne için buluştuysak artık o konuya gelelim. Takas nerede ve ne zaman olacak?

0: Abartmasaydın. Abartıyor Safi. Merak ederler, etmişlerdir. Hadi çıkalım biz.
1: Naci. Gene uzayacak saçlarım. Belime kadar hem de. Senin için.

0: Ceylan abla, gerçekten beni teselli etmene gerek yok. Ben merhem sürüyorum, geçiyor. Ya bir şey değil bu.
1: Biliyor musun Neriman? Senin yaşlarındayken ben de saçlarımı yolup atıyordum.
0: Neden? Yani nasıl saçlarını?
1: Kendimle aram iyi değildi. O yüzden de hep kendimi cezalandırıyordum. Böyle saçlarımı tek tek alıp döndürüp döndürüp koparıyordum. Sonra böyle yere atıyordum. Rahmetli annem geldi bir gün. Makine bozuldu dedi. Süpürgeden bahsediyor. Baktım hakikaten çalışmıyor, çekmiyor. Tıkanmış. Ya dedim para girmiştir ya, boncuk falan. Açtım içini. Sadece benim saçlarım var. Yumak yumak, tomar tomar. Ağlamaya başladım. Ya annem görseydi ne kadar üzülürdü. Anlardı bir de benim saçlarımı yoldum. Çünkü o sarışındı. O günden sonra bir daha saçlarımı hiç yolmadım. Ama kendimle derdim devam ediyor mu diye sorarsan ediyor. Hala ilk fırsatta en çok kendimin canını yakıyorum. Bir şekilde bir yolunu buluyorum. Sen benim gibi olma, olur mu? Alışkanlık oluyor sonra. Benim yaşıma gelmeden hallet. Yani yolun ne olur, yordamın ne olur, nasıl yaparsın bilmiyorum ama koluna değil, ruhuna merhem bulmaya çalış. Anlaştık mı fıstık?
0: Kendini abimle mi cezalandırıyorsun?
1: Tabii ki hayır. Niye öyle bir şey yapayım?
0: Eğer o ruh merheminden bulursan abime de sür olur mu? Saçlarını tekrar yolmaya başlamadan önce.
1: Tamam. Denerim.

0: Abla, döndün demek. Çok korktum biliyor musun? Sen kendini çok kötü hissediyorsundur diye o kadar korktum ki. Ama abla, oranın bu hale gelmesi senin suçun değil. Vallahi ben gerekirse tek tek hepsini anlatırım. Böyle böyle derim. O kokunun ablamla ilgisi yok derim. Utanması gereken biri varsa o benim derim.
1: Gülben sus. Üstüm başım ne halde biliyorsun ama yine de soracağım. Eğer izin verirsen sana sarılabilir miyim kardeşim? Bebeğe hiçbir zarar gelmezmiş, bir şey olmazmış. Doktor söyledi. Benden bir zarar gelmezmiş yani.
0: İzin veriyorum. Bana sarılabilirsin abla.

0: Kurşunu yukarı çıkardım, gelirler şimdi. Ne dedin Erman?
1: Hiç, dertleştik öyle.
0: Neyse, ortalık bir sakinleşsin, ben konuşacağım onunla. Terapiste gönder demeyecek misin?
1: Hancım, bu onun bileceği iş. Zaten her şeyin farkında.
0: Ne gibi? Hoş geldin abla. Ver istersen onu, hemen atayım ben.
1: Gerek yok.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hoş geldin Safiye. İyi misin daha?
0: İyi, çok iyi görünüyor. Neyse, biz seni tutmayalım. Sen git dinlen istersen, bir duşunu al. Sakinleş, kendine gel.
1: Şimdi değil.
0: Nasıl şimdi değil?
2: Yani sen yukarıda...
0: Ya dışarıdan geldiniz ya, onu diyor.
1: Çöp daireyi diyorlar. Neyi? Çöp daire, yukarıda bizim yıllardır çöplerimizi biriktirdiğimiz bir daire var da... Bugün köpek gelince ben korktum, ayağım kaydı, bir düştüm çöplerin üstüne. Çöp dediğim de yani öyle az uz bir şey değil, yılların çöpü. Leş gibi, pislik içinde bir yer.
0: Abla yeter bence bu kadar.
1: Niye Han? Utanıyor musun? Utanma ya. Ceylan halden anlar. Senin çöplüğe de ses çıkarmamıştı o zaten. Neyse, ben gideyim ve ellerimi yıkayayım, siz de Gülben'i çağırın. Ha Naci, bir araba... Ya da şimdi Han kıskanır. Han, bir kamyon ayarla büyükçe. Artık belediyeden mi ayarlarsın, nereden ayarlarsın bilmiyorum. Yukarıdaki her şeyi bir güzel atalım, bitsin gitsin artık. Geliyorum ben. Gülben'e haber verin ha. Gelsin, o da konuşacağım.
0: Ne oldu ablama böyle? Ne yaptı bu doktor? Hipnotize mi etti? Elektroşok mu verdi kadına? Ne yaptı?
2: Sadece konuştular.
0: Ya ben 3 senedir konuşuyorum bu konuyla ilgili. Temizleyelim orayı diyorum. Tehdit ettiler beni. Camdan atarız kendimizi diye. Nasıl bu kadar kolay ikna olabildi?
2: Belki de şey iyi gelmiştir.
0: Ne?
2: Artık saklayacak bir şeyinin kalmaması. Bir de şey... Anlaşılmak yargılanmadan.
0: Ya hepiniz psikolog oldunuz başıma ya. Gerçekten. Neyse, ben şu kamyonu halledeyim.
1: Aa. Teşekkür ederiz, yine trip attı değil mi? Yaptı yani.
2: Çocuk o da. Büyüteni olmamış.
3: Niye topladın bizi buraya Safiye? Yine kız mı isteyeceğiz?
1: Yok baba. Ben... Size bir teşekkür etmek istedim aslında. Bunca zaman kusurlarımızı başımıza kakmadığınız için sağ olun.
3: Hangi kusurlarınız?
4: Yukarıyı diyor işte baba, anla.
3: Hangi yukarıyı?
0: Abla tamam, biz anladık seni. Sen de sağ ol. Hep yanımızda durdun.
1: Son bir ricam daha olacak sizden. Hep birlikte yukarıyı bir elden... Boşaltacağız bugün, olur mu? Şunları sizin için getirdim. Onları giyerseniz üstünüze.
0: Nasıl, hemen mi?
1: Hemen. Gülben'in çocuğu çöp kokan bir apartmanda doğmayacak Han. Ben yırtılan poşetleri alırım. Siz onlara dokunmayın. Gerisine yardım edin yeter. Baba sen hariç tabii.
3: Yok, bir de bana da taşıtsaydın. Esat bir amal tutamamış mı? Sıkışık mıymış yine?
4: Yok baba, öyle değil. Yani biz kendi işimizi kendimiz halletmek istiyoruz da. Ailemizin de desteğiyle.

0: E Ceylan'ın ne işi var o zaman? Çöp taşıtmaya mı çağırdınız kızı? Nikah yok, bir şey yok. Sömürüyorsun oğlum kızı.
1: Hikmet amcacığım, benim de şimdi haberim oldu. Ama yardım ederim yani, ne olacak ki, seve seve.
0: Ondan sonra da benim odanın tozunu alır mısın?
1: Temizlerim.
2: Abla, sen kamyon çağırmamı istedin ya. Onu gece için söyledin değil mi? Yani herkes ayaktayken olacak iş değil.
1: Herkes gördü göreceğini zaten ha.
2: İyi de yani bile bile gözlerine sokmamıza da gerek yok değil mi?
1: Yeterince vakit kaybettik. Bir an önce halledelim, bitsin gitsin artık. Neriman, sen de yardım edersin bize değil mi kardeşim?
3: Benim geç saatte dersim var. Gitmem lazım.
1: Olsun. Sen gelinceye kadar biz halletmiş oluruz zaten.
0: Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Oluyor nihayet ha. Kurtuluyorsunuz artık oradan.
2: Neriman, sen çıkmadan bir bekle beni, konuşalım.
3: Beklerim.
0: Safiye, annenin altınlarına da bak orada mı?
1: Ne altını baba?
0: Ya, düğündeki takıları diyorum. Kayboldu, çalındı filan demişti de inanmamıştım ben hiç.
1: Tamam baba, tamam, bakarız. Tek derdimiz o olsun bizim.
0: Gerdanlık ne oldu damat? Sattın mı yoksa?
4: Sattı baba. Sattı, tatile gidecekmiş tek başına, beni de götürmüyor.
5: Dur, Gülben deme, inanacak şimdi ya.
0: Hadi oradan be, aptal mıyım ben? O tatile falan gidemez bir kere. Şirketten izin alması lazım.
6: Neriman, ben de sana geliyorum.
3: Hangi yüzle pardon? Sen beni abime ispiyonluyorsun. Şimdi bir de karşıma çıkıp...
6: Seni görmezden gelmeyi bıraksınlar diye ispiyonladım. Sen değil miydin sürekli varlığımla yokluğum bir, görünmezim diyen? Belki sen görünmez olmayabilirsin. Ama yaraların görünmez Neriman. En azından onlar göremiyor. Çünkü sen ablanlar gibi değilsin. Ablanlar bağırıyorlar, çağırıyorlar ama sen saklıyorsun. Saklanıyorsun Neriman. Ama ben buradayım işte bak. Seni görmezden gelmiyorum. Bütün gün sağanak yağmurun altında bunları aradım.
3: Neymiş ki o?
6: Bu kantaron ya. Çok iyi geliyormuş bak. Bu da şey, sarı kantaron. Bunda çay gibi demleyeceksin. Bu da şey, strese böyle sinire falan iyi geliyormuş. Ne yapayım? Elimden bir tek bu geliyor benim de, ilaç yazamayacağıma göre. Okşan abladan da yardım aldım tabii biraz.
3: Sen benim için mi sandın bu kadar?
6: Söz var bak, kullanacaksın bunları.
3: Çok sağ ol. Çok romantik bir şey bu. Zatürre olacaksın benim için.
6: İnşallah olmam tabii.
3: Olursun, olursun. Hatta beni bir de abime ispiyonlarsan sıtma da olursun. Verem de olabilirsin. Hatta belki de tavuk
6: arasın. Tamam Neriman ya. Bütün hastalıkları saydın zaten. Yeter.
3: Bir tane kaldı ama.
6: Neymiş?
3: Aşkımdan deli divane de olursun sen.
6: Ha. Ha, o zaten kaçınılmaz son. Aşkım.
3: Aşkım.
6: Aşkım.
3: Aşkım.
6: Sen nereye gidiyordun bakayım böyle?
3: Evden kaçıyordum. Ama gerek kalmadı. Hadi gel.
6: Nereye?
3: Çöp taşıyacağız.
6: Çöp mü?
3: Evet, çöp.

0: Hayırdır Han Bey? Taşınma falan mı?
1: Onun gibi bir şey. Eskileri atıyoruz da.
2: Artık utanma değil, gurur duyma zamanı biliyorsun.
3: Sen bir kokuyu al da sonra konuşalım.
2: Benim için hiç önemi yok.
3: Nasıl önemi yok Ceylan? Önemi olmasa şu an New York'taydık ve sen ikinci çocuğuna hamileydin. O yüzden bana sakın önemi yok deme. Özür dilerim. Gerginim neden hiç bilmiyorum.
2: Değil mi? Normal. Çöp sonuçta. Yani senin için vedalaşması zordur.
3: Bunlar benim değil.

0: Nasıl yani? Sizin değil mi? Sizin evin değil mi ya?
1: Bana dair hiçbir şey yok orada. Ben yoktum o zaman. Annem bana ait her şeyi attı. Neyse ben söyleyeyim de biraz hızlansınlar.

0: Gülben. Hepsini iyice poşetledim. Açıkta hiçbir şey kalmadı. Merak etme.
1: Kokuyorlar ama abla hala. Bu son duyuşun olacak bu kokuyu, tamam mı? Hadi o zaman.
0: Dur dur dur. Ne yapıyorsun Gülben? Hayır, sen taşıyamazsın. Hayır.
1: Abla lütfen. Benim de katkım olsun istiyorum. Hafif zaten bunlar. Bir şey yok.
0: Bir tane.
1: Tamam.
2: Abla hadi, kamyon geldi. Bekliyor aşağıda.

0: Safiye Hanım, verin onlardan bir tanesini bana.
1: Yok yok, çöp bunlar.
0: Ya biliyorum çöp olduğunu, verin siz yenisini alın, hadi uzamasın.
1: Hayır hayır, bizimkiler, sen dokunma bunlara.
0: Safiye Hanım, bizim de çöplerimiz var, biz de çöp atıyoruz. Biliyorum ben, yabancısı değilim, verin işte, hadi el ele yapalım şunu.

0: Hadi ver kara çocuk. İndir gelsin hadi. Elden ele.
1: Nasıl yani, siz bize yardım mı ediyorsunuz?
0: Yoo. Ne yardımı? Bahar temizliği yapıyoruz ayol hep beraber. Burası hepimizin evi.
2: Doğru. Hepimizin evi.
3: Biz zaten kocaman bir aileyiz.
0: Yalnız kocam güzel konuştu. Hadi. Hadi bekleme yapmayın elden ele.
1: Şimdi bak.
0: Ege!
1: Onu da
0: bak. Gel al şunları.
1: Al.
3: Ver hocam.

0: Gel.
1: Baba.
0: Söyle.
1: Yarın bizim okulun uçurma şenliği varmış. Bütün babalar gelecek. Esat kendini alırken bana dandı. Ben dedim ki yok biz gelemeyiz. Babamın işi vardır dedim ama olsun. Sen evde bir sor dedi. Baba. Yarın işin var mı?
0: Maalesef oğlum ya. Bütün gün doluyum yarın.
1: Tamam baba.
0: Han. Seneye birlikte gideriz olur mu?

0: Atma onu, onu atma.
1: Neden abla? Çok eski bir şey, bu işe yaramaz artık.
0: Yarar, niye yaramasın? Haftaya pikniğe gideceğiz, ne güzel uçururuz onu.
1: Yok abla, bu uçmaz, bozulmuştur artık.
0: Tamam, sen atma. Ben Gülben'in kızı için saklayacağım onu. Hem onun zamanında olmayacak böyle şeyler.
1: Peki.

0: Baba?
1: Baba? Baba niye ağlıyorsun sen? Neyin var? Hanım mı bu senin mi?
2: Çok günahını aldım onun. Bağırdım, çağırdım. Ömer'den kalan her şeyi götürüp çöpe attın dedim. Ben bir daha dokunamayacağım onlara. Sen kötü kalplisin. Vicdansızsın dedim. Hiç sesini çıkarmadı. Kendini savunmadı bile. Meğer atmamış. Saklamış. Kıyamamış. Ama ben hep kıydım ona. Belki de bu yüzden atmaya başladı onlardan kalan her şey. Benim yüzümden.
1: Üzülme baba. Annem seni affetmiştir.
2: Etmez. Edemez. Ama umarım siz edersiniz.

0: this is Deegan.
1: Hadi çok işimiz var da bitirelim şunları.
2: Abla, Han baksanıza, hatırladınız mı onu? Aa.

0: Abla, sizin ne işiniz var burada? Bak annem görse çok kızar, inin hadi aşağı.
1: Ama biz sana bir hediye aldık. Asıl onu görürse kızar.
0: Ne bu?
2: Açsa bak.
1: Bak, bunu böyle başına takacaksın.
2: Aynı sakala benzedi.
0: Abla, onlar seni okula göndermişler bile. Sakın vazgeçme. Ne olur bir yolunu bul. Doktor olmaktan sakın vazgeçme. İyi de hangi parayla aldınız bunları?
2: Gülben'in patent parasıyla.
0: Keşke harcamasaydınız parayı. Hem oyuncak bunlar. Ne işe yarayacaklar ki?
1: Sana hayalini hatırlatacaklar. Unutmana izin vermeyecekler. Bu her şeye değer abla.

0: Keşke o zaman dinleseydim sizi. Keşke bir yolunu bulsaydım.
1: Abla, sen hiçbir doktorun bakamayacağı kadar iyi baktın bize. Başkalarının değil belki ama bizim hayatımızı kurtardın.
2: Atmayalım bunu ya. Kalsın.
0: Bu zaten hep bende kalacak Han. O zaman bana nasıl umut verdiğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Ama atacağız bunu. Anılarımızı hatırlamak için bunları saklamamıza gerek yok artık.
2: İyi. Ver bana atayım.
0: Yok. Ben kendim atmak istiyorum bunu.

0: Safiye. Ne var onun için?
1: Küflenmiş hayaller. Yenilerine yer açmam lazım.

0: Bütün camları açtım. Artık birkaç gün havalansın burası.
1: Hırsız girerse ya?
2: Ne çalacak baba? Çöp bile bulamaz.
3: Ya hadi hep birlikte bir fotoğraf çekelim. Bugünü hiç unutmamak için.
1: Ama bunu salona asmayalım. Duvarda yer kalmadı.
3: Yok baba yok. Buraya asarız. Burada yer çok. Hadi gülümseyin. Çekiyorum. Dur. Çektim. Bak Allah. Çok güzel çıktın be. Sen kilo mu aldın? İkimiz de çekmeyelim. Bak bak baba.

0: Vallahi hiç olmadı böyle. Oturtturuz beni buraya. Bir yardım etseydim keşke.
1: Aa, ayol tadını çıkarsana şu günlerin. Kız hiperaktif misin acaba sen? Oo, eyvah. İnşallah çocuk sana çekmez ha. Çok zor.
0: Sen kendine bakar mısın önce? Senin var ya çenen. Çenen hiperaktif senin ha.
2: Ay, ikinizin didişmediği bir gün göreyim ne olur ya.
1: Bir burada mümkün beni yedi. Mümkün değil. Mümkün değil. Devamlı sataşıyor bana. Yalnız bir şey diyeceğim. Bugün iyi çalıştık. Bayağı yorulduk ha. Kız vermiş.

0: miyizdir? Yakmış mıyızdır 3000 kalori? İnçik inçik inçik.
1: Bu çayları böyle boş boş mu içeceğiz? Hani tatlı matlı bir şey yok mu yanında? Şuna bak. Bir ılık çaya dünyanın işini yaptırdılar. Aç mısın, tok musun diye soran yok. Köleniz vardı burada siz.
0: Ay baba.
2: Hiç. Bir de bana pinti derler değil mi baba?
1: Körle yatan şaşı kalkıyorsa demek.
0: Ne kadar ayıp bir şey. Aşk olsun, ben seni aç mı bırakıyorum? Bıraktım. Kapuska var evde, git onu ye hadi.
1: Sen ye kapuskayı. Ben kurabiye istiyorum. Kurabiye verin bana.
0: İyi de ne yapabilirim? Ablam hiçbir şey yapma dedi bana.
1: Yapma o zaman, dışarıdan iste.
0: Baba.
1: Parasını da o pinti kocan ödesin.
2: Ha?
3: müsaadenizle ben bir şey söylemek istiyorum size. Bugün çok yoruldunuz. Bizimle birlikte bir sürü şey taşıdınız. Sağ olun. Ama siz aslında sadece orayı temizlememize değil, içimizde, kalbimizdeki çöpleri de atmamıza yardım ettiniz. Sağ olun. İyiliğinizle, anlayışınızla.
4: Öyle vallahi. Sizden öncekiler bizimle karşılaşmamak için kapıyı açmadan önce delikten bakarlardı. Sizse inatla cevap alana kadar günaydın dediniz.
3: Ve bizi olduğumuz gibi kabul ettiniz. Sağ olun. Özellikle de sen Fosil. Ama Memduh Bey artık. Kaç kere kurtardın bizi. Acımızı yaşarken de, mutluluğa alışmaya çalışırken de hep yanımızda oldun. Elin hep omuzumuzdaydı. O eski huysuz Safiye'yi bile iyiliğinle utandırdın. Sağ ol.
0: Ben?
3: Senden de Allah razı olsun Okşan.
0: Ayol ona destan yazdın, bana bir cümle mi?
5: Aa! Ay bu saç başı yoldurur insana vallahi. Ne o yol doğru?
3: Buradaki herkes yüzümün, kalbimin yeniden gülümsemesini sağladı. En çok da bunun için teşekkür ederim size.

0: Ben dayanamayacağım, sarılacağım. Tutmayın beni.
1: Ay Okşan, yok, hayır, hayır. Ay, bütün gün çöpün içindeydik. Vallahi olmaz, ne olursun otur.
0: E bari bir tokalaşalım kız.
1: Allah Allah.
0: İyi tamam, hadi. Gel bir öpeyim.
1: Ay sakın, sakın.
0: Allah Allah. Hani dedim belki içindeki o sevgi ortaya çıkar ama yok. Çıkmadı, daha zamanı var demek ki.
1: Aman iyi tamam, gel. Yanağıma değme sakın ha.
0: Tamam tamam.
1: Bana bak Okşan, ablam çok hassastır, dikkatli ol bak. Ağzını yapıştırma.
0: Kıskanıyor.
1: Allah aşkına. Olmadı ki, olmadı ki.
0: Ya
1: olmadı.
0: Seni de öpeyim.
1: Bana sarılın.
0: Hayır. Öperim bak.
1: Bana mı? Ama yok yok, otur hadi. Ha. Ablam bana daha iyi sarılıyor biliyor musun?
0: Ne demek o be?
1: Ya şu demek şimdi, sen ağzından...
0: Olsun, yaptık. Tokalaştım ayol. Elini tuttum.
2: Ceylan çok sağ ol.
3: Ne için?
2: Bileğin sakat olmasına rağmen bize yardım ettin.
3: Saçmalama, geçti bile o ya.
2: Bugün yine sana bizden koşarak uzaklaşman için bir sebep daha verdik. Ama sen...
3: Gerçekten hala anlamıyorsun değil mi? Yani benim esas korktuğum şey ne olmadı?
2: Senin ödünü koparan bendim. Benim çöplüklerim değil mi?
3: Bak onlar ne kadar biz o geçmişlerinden, çürümüşlüklerinden atıp atıp kurtuldular bugün. Sen yapabilecek misin onu?

0: İnanıyor musun?
1: Bilmiyorum Ceylan, deneyeceğim. Şu terapiste de bir gidelim yarın bakalım.
0: Terapisti kıskanmayacaksın değil mi?
1: Yok canım. Zaten o herif senin tipin değil. Tamam. Söz veriyorum, tam bir centilmen olacağım.
0: Göreceğiz bakalım.
1: Bekle olacaksın. Bekle.

0: Ay çok yoruldum. Gördün mü bak. Sevgi nasıl da ilacı her şeyin. Nasıl değiştiriyor insanı.
1: Senin beni değiştirdiğin gibi diyorsun yani, ha?
0: Aa.
2: Okşan. Ben baba olmak istiyorum. Ama çocuğumuzu beraber büyütmek istiyorum. Bu yuvaya gelsin o. Muradıyla gelsin istiyorum Okşan.
0: Biz bunu konuşmuştuk Bayram. Olur yok bu işin.
2: Var. Var Okşan, var. Sen çocuğumuzu karnında değil belki ama... kalbinde pamuklara sara sara büyüteceksin. Ben buna çok inanıyorum. Bir şansımızı deneyelim. Bir başvuralım. Nasipse olur. Biz onu, evladımız bizi bulacak. Bunu biliyorum Okşan. Vallahi de billahi de biliyorum.

0: Ay Naci, aa ne yapıyorsun böyle bir kapıyı çalmadan etmeden, yani ne ayıp.
1: Safiye kusura bakma, görmedim seni. O ne elindeki? O makasla ne yapacaksın sen?
0: Şey, şu saçım biçimsiz kalmıştı da burasını bir düzelteyim dedim. Kesiyorum tam.
1: Hayır hayır hayır, sakın sakın yapma.
0: Niye?
1: Yapma Safiye.
0: Allah Allah, tuhaf duruyor ama Naci. Yani burada böyle kuyruk gibi keseyim düzelteyim dedim.
1: Hiç de tuhaf durmuyor hayatım. Bak, eğer sen o gün bunu kesemediysen, kesmediysen bunun mutlaka bir sebebi vardır. Belki sen de hissettin bir umut olduğunu. O yüzden elin varmadı. O yüzden kesemedin. Safiye, bunlar canlı. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için. Afrika, daim.
0: Yine Cemal Süreya yetiştiğimde adına Naci.
1: Safiye'm, çocuğumuz olursa adını şiir koyalım mı?
0: Aa, oldu olacak, aruz koyalım ya da uyak.
1: Ne zaman olacak Safiye? Ne zaman olacak? Ben onunla ağaca çıkmak için kendime derman bulamamaktan korkuyorum. Yaşlı baba olmak istemiyorum ben Safiye.
0: Tamam neyse, ben kesmiyorum saçımı. Böyle ikimiz banyoyu işgal etmeyelim. Sen çık şimdi, ayıp.
1: Ne? Niye ayıp? Ne ayıp? Ha, kaçıyorsun yani. Öyle mi Safiye? Çöplerden daha mı korkutucuyum senin için ben?
0: Hayır Naci, kaçmıyorum. Sadece ıslak kafayla banyoda böyle ciddi bir konuyu konuşmak istemiyorum yani. Hem ayrıca senin çocuğun var zaten. Maşallah hiç gecikmemişsin de. Korkmana gerek yok yani.

0: Çok haklısın. Evet. Biz bu konuyu en iyisi yemekte baş başa konuşalım. Uygun olan bu.
1: Nasıl baş başa? Neriman'la baba ne olacak? Ne yapacağım onları?
0: Bir şey yapmayacaksın Safiye. Onlar evde yiyecekler. Biz seninle baş başa dışarıda yiyeceğiz. Hem konuşmayı ertelediğimiz konuları konuşuruz. Hem de bugünü kutlarız. Hadi sen hazırlan.

0: Üstad, burada mısın?
1: Benim aşkım uyanmış mı?
0: Ay, uyukalmışım çok fena. Ay, ay baba da burada, acıkmıştır o. Hiç söylemiyorsun, aşk olsun. Niye uyandırmıyorsun beni?
1: Bugün yemek sırası bende de ondan.
0: Şey, sen mi hazırladın? Benim için mi?
1: Evet, benim güzel karım biraz dinlensin istedim. Hem bugün yılların yükü kalktı omuzlarından. Uykuyu gelir diye düşündüm.
0: Of, evet Esat, böyle çok... Yani çok hafiflemişim gibi hissediyorum. Sanki böyle hiç durmadan koşmuşum da... bir durup böyle mola vermişim gibi hissediyorum.
1: Mola değil hayatım. Bitiş çizgisine ulaştın sen. O eski yollar hep geride kaldı artık. Şimdi yeni yollara birlikte çıkma zamanı.
0: Şey Esat, bir de... Ben artık bebeğimizi karşılamaya çok hazırım da... Acaba sence gerçek hazırlıklara başlamasak mı?
1: Evet evet, başlasak. Ne yapsak acaba ya? Kıyafet falan mı alsak?
0: Yok, onlar kolay iş. Bence önce odasını hazırlamakla başlayalım. Böyle evet, içindeyken bir sürü hayal kurabileceği duvarları, tavanları olsun. Bulut bulut. Ay dedeli.
1: Evet doğru doğru. Masalımıza masal gibi bir oda yapalım.
0: Ay bununla yürümek de ayda yürümek gibi vallahi.
2: Sen hep böyle topuklu giy Safiye.
0: Ay Naci, sen de yani lafa bak. Çok ayarsızsın vallahi.
2: Hadi hadi otur da düşme. Evden çıkarken almayı unutmadın değil mi, çatal bıçak yanına?
0: Aslında almadım. Şimdi ayıp olmasın diye kolonyalı mendili silerim bunları. Öyle kullanırım.
2: Safiye, seninle gurur duyuyorum biliyor musun?
3: Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Sadece etle balık var burada.
2: Hatırlıyor musun? Bir kere seninle köfte yemiştik. İster misin yeniden denemek?
0: Kıyma diyorsun. Beklemişse bakteri doldur şimdi o.
2: Safiyen beklememiş farz et. Ha? Küpelerin çok güzel. Kolyene de çok yakışmış.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana ellerini verir misin? Safiye, burası aşık dolu, korkma.
0: Nereden biliyorsun Naci, sordun mu?
2: Baksana hepsi mırıl mırıl konuşuyorlar. Anlatacak ne çok şeyleri var birbirlerine, görmüyor musun?
0: Allah Allah,

0: eski ekonomi konuşuyorlar.
1: Sen öyle mi hayal etmek istiyorsun? Tamam. Sen ellerini ver. İstersen ekonomi de konuşuruz. Ya da içimde kalan bir şiiri.
0: Naci, sakın, sakın. Utanırım vallahi çok.
1: Önce bir ellerin vardı. Yalnızlığımla benim aramdı. Sonra birden kapılar açılıverdi. Ardına kadar. Sonra yüzüm. Onun ardından gözlerin, tutakların. Sonra her şey çıkıp geldi. Bir korkusuzluk aldı yürüdü çevremizi. Sen çıkardın utancını duvara astın. Ben masanın üstüne koydum kuralları. Her şey işte böyle oldu önce. Cemal Süreya. Gece yalnız olacağız evde.
0: Ne? Neden?
1: Ben nerede kalacaklarmış Handan?
0: Neden? Sen bir şey mi söyledin? Ölümü öp doğru söyle. Bak bir şey söylediysen vallahi rezil olurum. Yerin dibine girerim, yüzlerine bakamam.
1: Safiye bir şey söylemedim. Niye bir şey söyleyeyim? Biz çok yalnız kalamıyoruz ya, belki kendileri düşünmüştür. Ama tamam mı artık? Çıkar şu utancını duvara Safiye.
2: Evet, karar verebildik mi efendim?
3: Biz köfte alacağız.
2: Tabii.
0: Hayır. Ben levrek alayım. Değişiklik olsun.
2: Tabii.
0: Ne bakıyorsun Naci? Deniyorum işte. Bakma öyle.

0: Annem hiç eve sokmazdı bunu. Çok kötü kokar derdi. Allah Allah. Onun mu tıkalı acaba benim?
1: Ondan değil. Güzel kokuları yer açıldı ya ondan.

0: Nasıl?
1: Deniz gibi tadı. Bir keresinde sahilde yürürken merak ettiğim için gidip bir avuç içmiştim. Ona benziyor.
0: Bu yaz istediğin kadar içersin. Koklarsın, seyredersin, yüzersin. Ne istersen yaparsın.
1: Naci, ben yüzme bilmiyorum.
0: Ben sana öğreteceğim Safiye.

Safiye. Merak etme. Korktuğun, istemediğin hiçbir şey olmayacak. Ama ben hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Çocuğumuz olsa da, olmasa da çok mutlu bir hayatımız olacak bizim. Kendini hiçbir zaman yalnız hissetmeyeceksin artık. Çünkü hep ben olacağım. Söz veriyorum sana.

0: Aa, Esat. Ne yapıyorsun? Niye işte değilsin sen?
1: Bugün kendime izin verdim. Çok daha önemli bir işim olduğu için.
0: Ne var? Ne oldu ki?
1: Söyleyemem. Sürpriz. Kendin görmen lazım.
0: Ya ama bak böyle olmaz ki. Yani heyecandan küt kalbim çok atıyor. Hayır, habire sürpriz yapan koca olmaz. Nazar değecek vallahi.
1: Değmez. Gücü yetmez. Hadi gel.
0: Tamam, şu kadarcık, minnacık bir söyler misin? Ufacıcık şey.
1: İpucu yok.
0: Bak tırnağım da yok, ufacık tırnağım.
1: İpucu yok, dur bakalım.
0: Lütfen.
1: Kapat gözlerini şimdi.
0: Söylemeyeceğim.
1: Gözlerini kapatır mısın? Ben kaparım o zaman. Hadi aç kapıyı.
0: Ya. Hadi.
1: Tamam. Şimdi bak. Ben aç demeden açmak yok gözlerini, tamam mı?
0: Tamam hadi. Açayım mı? Açayım mı?
1: Aç. Her yerimi mis gibi temizledim. Sildim, süpürdüm. Bir sürü de renk boya aldım. Hangi renk istersen o renk boyayalım kızımızın odasını.
0: Çok güzel. Şey, gökyüzüne boyayalım kızımızın odasını, olur mu? Ama gökkuşağı da olsun. Böyle yani gündüz olacak ama güneş de olacak, yıldızlar da olacak. Böyle beraber kardeş kardeş parlayacaklar. Bulutların üstünde uyuyacak kızımız.
1: Annesinin zümrüt gözlerini de çizeriz şuraya. Ha? Korunduğunu bilir böylece.
0: Yok yok. Yok, o ne öyle böyle gözetliyormuşum gibi. Şey ama üçümüzün fotoğrafını koyarsak olur. Korkmaz o zaman belki.
1: Tamam, olur. Çok mantıklı.
0: Bunlar ne?
1: Bunlar da şey. Bunlar da boya yaparken giyeriz diye aldım. Önlük.
2: Han Bey. En son seansı terk etmiştiniz. Bugün buraya kendi rızanızla mı geldiniz? Yoksa Ceylan Hanım'ın ısrarıyla mı?
3: Bu defa kendim istedim. Geçen sefer saçmaladım, kusura bakmayın. İkinizden de özür dilerim. Ne kadar zorlanırsam zorlanayım, bu defa kabalık etmeyeceğim.
2: Peki. O zaman size şunu sorarak başlayalım. İlişkinizdeki en büyük zorluk ne?
3: Tepeden tırnağa benim. Gerçek olmayan şeylerle suçladım Ceylan'ı.

0: Çünkü onun beni sevebileceğine hiç inanmadım. Hem de hiç.
1: Hiç mi?
0: Sadece bir kere. Onda da eğer bir gün bir çocuğum olursa senden olmasını isterim demiştin. Çünkü sen onu bütün kötülüklerden korursun demiştin. O an için çok gerçek geldi.
2: Neden özellikle bu gerçek gelmişti sizce?
0: Haklıydı çünkü. Benim tek yapabildiğim şey korumak. Bir sebebi daha var tabii.
2: Nedir?
0: Çok istiyordum çünkü. Baba olmayı yani.
1: Artık istemiyor musun?
0: Hayır. İyileşene kadar olmaz.

0: Bu nasıl hissettirdi size?
1: Bana mı? Haklı buldum. Yani kendi mantığında haklı.
0: Mantığı bir kenara koyalım. Nasıl hissettiniz?
1: Korktum. Yani çocuk sahibi olmak için elimdeki tek ihtimal oymuş gibi. Bütün hayatım ona bağlıymış gibi. Ama yani bu benim sorunum. Ben halletmeliyim bunu bence.
0: Nasıl bir sorun sizce bu?
1: Bağımlılık. Bağımlılık. Bence ben Han'a bağımlıyım. Yani bu yüzden ne yaparsa yapsın kopamıyorum ondan.
0: Ceylan, sen beni sevdiğin için benden kopamadın.
1: Doğru ve sağlıklı bir sevgi değil işte Han. Ben kendimi seninle cezalandırıyorum.
0: Nasıl yani? Ben ceza mıyım sana?
1: Yani, tam öyle değil de. Ya sen böyle insanın kendine doğrulttuğu silah gibisin. Bazen çok can yakıyorsun. Ben kendime olan saygımı, sınırımı, güvenimi her defasında kaybediyorum. Her seferinde de kendimi suçlu buluyorum.
0: Halbuki suçlu olan benim.
1: Suçlu ikimiziz. Belki de en başından çok yanlış kurduk biz bu ilişkiyi. Yani o yüzden tamamen iyileşmeden yeniden bir şeye başlayamayız. Sen bana güvenmeyi öğreneceksin. Ben de sensizken de değerli olduğumu.
0: Nasıl olacak ki o? Uzak mı duracaksın benden?
1: Sen beni olduğum halimle kabul ettiğin sürece kalmayacağım ama... Ama çok zor böylesin. Çok zorlanıyorum. Ben kendimi çok aciz hissediyorum. Böyle iki tane ben varmışım gibi. Bir dışımda başka bir ben. Bir de içimde başka bir ben. Üstelik o... Başka ben... Hakarete uğramayı... Odalara kapatılmayı aşk zannediyor.
0: Ceylan, sen benim tanıdığım en güçlü kadınsın.
1: Öyle olsaydı burada oturuyor olmazdım.
0: Yapmak zorunda değilsin.
1: Biliyorum, yapmak zorunda değilim. Ama yapıyorum.

0: Ben seni ne olursa olsun terk edemiyorum ha. Ama sen bana sürekli her an gidecekmişim gibi davranıyorsun.
1: Senin suçun değil. Bendeki bu his çok eski. Sanki içimden yıllar önce yolcu ettiğim ama bir türlü vedalaşamadığım biri var.
0: İnci mi?
1: Annem. İlk terk edenim yani. Ama seni sevmek de o kadar çaresiz hissettiriyor. Derim yanıyor Ceylan. Gideceksin diye kalbim acıyor. Sırf gidemeyesin diye kilitliyorum seni. Ona rağmen korkum geçmiyor. Annesinin bile sevecek bir şey bulamadığı birini sen niye sevesin ki? Zaten kendin söyledin. Cezaymışım senin için. Bağımlılıkmışım. Annem de öyle derdi biliyor musun? Sen bana Allah'ın cezasısın derdi. O yüzden ben alışığım. Üzülme. Ezbere biliyorum o cümleyi.

0: Hemlik manevrası nedir? Nasıl doğru uygulanır? İnsanlığa büyük hizmetleri bulunan Henry Judah Hemlich, 1974 yılında bu hareketi bulduğunda ABD'de de boğazına bir şey kaçarak ölenler tüm ölüm istatistiklerinde 6. sıradaydı. Ve bunların büyük bir yüzdesini çocuk ve bebekler oluşturuyordu ki hala da öyle. Ama en önemli fark bu tarz ölümlerin günümüzde çok daha azalması. Siz de bu manevrayı öğrenerek buna katkıda bulunabilir. Bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Bir elinizi yumruk yapıyor ve boğazına bir şey kaçan insanın arkasına geçip elinizi onun tam olarak göbeğiyle göğüs kemiği arasına koyuyorsunuz. Sonra diğer elinizde yumruk şeklindeki elinizi sıkıca tutup sertçe kendinizi çekiyorsunuz. Bunu ardı ardına 5-6 kez tekrarlıyorsunuz.
1: Yumruğumuzu arkaya ve yukarıya doğru çekecek şekilde 5 kez uygulama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Son olarak önemli notumuzu da söyleyelim. Hemlik manevrası bilinci açık kişilere, bilinci kapalı kişilere, bebeklere ve kendi kendimize farklı şekillerde uygulanır. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığınızda derhal 112'yi arayın. Biz sadece sağlık görevlileri ulaşana kadar yapabileceğiniz ilk yardım konusunda bilinçlendirmeye çalıştık. Satranç oyununun hikayesi nedir? Nasıl dünyanın en efsane ayarlarından birine sahne oldu? Satrancı bulan Brahman rahibi Şah'a bir ders vermek istemiş ve aslında şunu demiş. Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın. Yani satrancın mantığını göstermeyi amaçlamış. Şah da bu durumdan memnun görünmüş. Tamam, oyunu ve dersini beğendim. Dile benden ne dilersen demiş. Rahip bu soru üzerine Şah'ın hala bir ders almadığını düşünerek bir miktar buğday istiyorum demiş. Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Hepsi bu demiş. Şah da kendisi gibi bir şahtan isteye isteye 3-5 tane buğday istemesine acayip bozulmuş. Rahibin küstahlığa, kibre varan alçak gönüllülüğüne sinirlenip sert bir şekilde "Hesaplayın, hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin." demiş ve cümbüş başlamış. İlk 10 karede kimse rahatsız olmamış, hatta rahiple eğlenmişler. Birinci kareye 1 buğday, ikinci kareye 2 buğday, üçüncü kareye 4 buğday, 10. karede 1023 buğday. Bir avuç buğday için miydi bu tantana diye düşünmüşler. 25. kareye geldiklerinde 1,5 ton buğday olmuş. Ufaktan ne oluyor moduna girmişler. 31. karede 92 ton ve 49. kareye geldiklerinde 24 milyon ton buğday olmuş ki bu da ülkemizde senelik tüketilen buğdayın daha fazla miktarına denk geliyor. Tek tek hesaplamadan sona gelelim isterseniz. Kareler bittiğinde yani 64. karede tamamlandığında bugünkü ölçülerde dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini rahibe vermeleri gerektiği ortaya çıkmış. Sözün kısası, verilen dersi zamanında almak lazım. En çok hangi sosyal medya platformundan etkileniyoruz? Sosyal medya hayatımızı nasıl etkiliyor? Hayatımızın çok büyük bir parçasını oluşturuyor sosyal medya. Hepimiz elinde telefon ve hiçbir anı kaçırmak istemiyoruz. Sanki bir an telefona bakmazsak tüm hayatı kaçırıyor hissi duyuyoruz. Peki hangi sosyal medya platformları bizi ne yönde etkiliyor detaylarıyla biliyor muyuz? Sosyal medyaya dair birçok araştırma yapılıyor ve bulguların birçoğu anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve gençlerdeki fiziksel görünüş takıntısı konusunda sosyal medyanın büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. Özellikle dünya çapında 1 milyardan fazla kullanıcısı olan Instagram, Britanya'daki Royal Society for Public Health'in raporuna göre en büyük negatif etkiye sahip olan sosyal platform olarak görülüyor. Araştırmaya katılanlara anksiyete, toplumla iletişim, aitlik hissi, uyku, vücut algısı gibi konularda sorular soruldu. Katılımcılara göre sadece YouTube nispeten daha olumlu etkiye sahip. Diğer bütün sosyal medya platformları olumsuz etkiye sahip. Katılımcılar özellikle Instagram'ı anksiyete ve vücut algısı konusunda olumsuz etkisinin olduğu yönünde oynadılar. Ağırlık olarak kızlar Instagram'daki gerçek dışı görüntülerden etkilendiklerini ve kendilerini o fotoğraftaki bireylerle kıyasladığını söyledi. Mükemmel görünmek için filtreler ekleyen, fotoğraflarında defalarca düzenleme yapan, olmadığı biri gibi görünen birçok kullanıcı hayatını kendi kendine kabusa çeviriyor. Hayatta görsel olarak karşılığı olmayan bir insan yaratıp onun ağırlığı altında ezilebiliyorlar. Öte yandan Instagram'dan tanıdıkları kullanıcıyla şahsen tanışan insanların çoğu bambaşka bir kişi gördüklerini söyleyip uzaklaşıyorlar. Bu da insanlarda özgüven kaybına yol açıyor. Broadband Choice tarafından yapılan bilimsel araştırma, şu ana kadar sinema tarihinin en korkunç filmini tepkiler veriler ışığında gösterdi. Araştırmada farklı yaşlardan 50 birey 100 saatten fazla korku filmi izledi. İzleme esnasında kalp atışları ölçüldü ve bu veriler ışığında en korkunç 35 film belirlendi. Elbette 35 filmi tek tek aktarmayacağız. Biz en korkuncundan yani şampiyondan gidelim. Listenin birinci sırasında ise Scott Derrickson imzalı 2012 yapımı Sinister filmi var. Bireylerin dakikadaki kalp atışı sayıları ortalama 65 iken Sinister filmin

De bu sayı 86'ya kadar çıkıyor. Bu da %32'lik bir artışa işaret ediyor. Listedeki diğer hiçbir film bu sayılara çıkamıyor. Ayrıca jump scare olarak da bilinen anlık sıçramada gerçekleşen kalp atışları da ölçüldü. Bu noktada anlık sıçramayla kalp atışını 133'e çıkaran James Wan'ın 2010 yapımı Insidious filmi ilk sırada yer aldı.

Kısa film Sinister'ın ardından ikinci sırada yer aldı. En korkunç filmler listesinin üçüncü sırasında yine James Wan imzalı 2013 yapımı The Conjuring yer alıyor. I know what happened. I went into that place to get our son back and something evil followed me. Ari Aster'ın ses getiren Hereditary filmi ise dördüncü sırada yer alıyor.

Carlos Santana'nın unutulmaz 1989 İstanbul ziyaretinde neler yaşandı? Çok şaşıracaksınız. Boyacı çocuklar yüzünden konserimi iptal ediyordu. Sene 1989. Carlos Santana ilk kez bir konser için İstanbul'a geliyor. Konserden bir gün önce dinlenmek yerine İstanbul'u dolaşmak istiyor. Kapalı Çarşı, Sultanahmet, Ayasofya ziyaret ederken Santana güzel bir çay bahçesi görüyor. Bir Türk kahvesi içmek için masaya oturuyor. Maceramız da burada başlıyor. Yalnız o ana kadar Santana'yı kimse tanımıyor. Üstad da kompleksiz tabii. Hiç rahatsız olmuyor bu durumdan. Aksine gayet memnun. Ama birden boyacı çocuklar "Hey Santana! Hello Santana!" diye bağırmaya başlıyor. Garsonlar çocukları kovarken Santana araya giriyor. "Bırakın gelsinler," diyor rehber de. "Dünyaca ünlü sanatçı kendisi. Rezil oluruz vallahi, gelsin çocuklar," diyor. Santana çok şaşırıyor. "İstanbul'da beni kimse tanımadı. Siz nereden tanıdınız?" diyor. Çocuklar da "Biz boya yaparken bazı müşteriler gazete okur. Sonra eski gazeteleri toplarız. Fotoğraflarını orada gördük," der. Santana çocuklara para vermek ister. Çocuklar kabul etmez. "Sen dünyanın en büyük gitaristisin. Çizmelerini boyasak yeter bize. Havamız olur," der. Santana daha da etkilenir. "Tamam o zaman. Yarın konserime gelmek ister misiniz?" deyince çocuklar sevinçten çıldırır. Santana onlara VIP bilet verir. Ve asıl etkileyici kısım da burada başlar. Çocuklar konser için giriş kapısına gittiklerinde "Davetiyeyi kimden çaldınız?" denilip kovulurlar. Bir türlü seslerini duyuramazlar. "Help! Help Santana!" diye sürekli bağırırlar. Son anda rehber fark edip Santana'ya haber verir. Hemen müdahale eder Santana. Ama çocukların yerine çoktan kantorlar oturmuştur. Çocuklara da önde yerde bir yer ayarlar. Santana der ki, "Git onlara söyle, benim misafirlerime kimse saygısızlık yapamaz. Eğer sahneye çıktığımda çocukları en ön sırada koltuklarda görmezsem tek bir nota çalmam. Sahneye çıkarım, olayı anlatır, veda eder giderim. Tazminat da umurumda değil." Ve çocuklar tamam oturdular haberi gelene kadar da sahneye çıkmaz. Sonra onları en önde koltuklarda şaşkın ve çok mutlu etrafı süzerken görür. Santana açık havaya çıkıp sahneyi öyle bir titretir ki büyük sanatçı virtüöz nasıl onları ispatıdır adeta. Çocuklarla göz göze geldiğinde ise adamlığın, insanlığın vücut bulmuş halini izleriz.

artık şarkı sözlerini yapay zeka mı yazacak? Popüler şarkı yazmak robotların mı görevi olacak? Her alanda yerimizi robotlara mı kaptıracağız? Görünen o ki önümüzdeki yıllarda robotların yapamadığı bir iş kalmayacak. Rock, pop, hip hop ve metal gibi farklı türlerde Elvis Presley'den Katy Perry'ye, Madonna'dan Justin Bieber'a her tarzda şarkılar yazabilen açık kaynaklı bir yapay zeka programı geliştirildi. OpenAI isimli yapay zeka araştırma kurumunun duyurduğu program, şarkı sözleri ve seslendirmelerle birlikte popüler şarkıcıların tarzlarında özgün melodiler yaratıyor. Bye bye bye, baby summer's gone, it's gone for the both of us. Hit olması, milyonlarca kişi tarafından dinlenmesi, garanti şarkılar yapılması amaçlanan program, müzik dünyasını bambaşka bir atmosfere götürecek. Tüm sistemin yeniden oluşmasına neden olacak. Programı geliştiren araştırmacılar, tutarlılık ve ses örneğinin uzunluğunda sanatçı, tür ve şarkı sözlerine dair önemli bir adım bu. Ancak bu neslin üretimiyle insan üretimi müzik arasında büyük bir açı var diyor. İnsanın yerini tutmayabilir. Gerçek

Gerçekten öyle mi? Yapay zeka insanın yerini tutamaz mı? Bunu çok kısa sürede öğreneceğiz. Burç uyumu ilişkide önemli bir kriter mi? Uyumlu burçların evliliği daha mı sağlam oluyor? Az ya da çok hepimizin hayatında burçlar önemli bir yer kaplar. Peki ilişkilerde burçların ne kadar önemi var? Manchester Üniversitesi 20 milyon evli çift üzerinde yaptığı araştırmada ilişkilerde burç uyumu önemli mi sorusuna yanıt aradı. Sonuçsa şaşırtıcı oldu. Manchester Üniversitesi uzmanları şimdiye kadar yapılan en büyük burç araştırmasına imza atarak sevgililer arasında burç uyumu önemli mi sorusuna yanıt aradı. Uzmanlar İngiltere'deki 20 milyon evli çiftin nüfus kayıtlarından doğum tarihlerini ve burçlarından yola çıktı. Tüm bu veriler bilgisayara yüklendikten sonra çiftlerin burç uyumları incelendi. Araştırma sonucunda astrologların belirttiği gibi burç uyumunun bir etkisi olmadığını ortaya çıkardılar. Sadece Aslan, Terazi ve Başak, Oğlak burçları çiftlerinin birbirleriyle daha uyumlu olduğu belirlendi. Astrolog Liz Fielding ise araştırmanın metodu yanlış, evliliklere değil, boşanmalara bakmalıydı. Ayrıca burçlar kendi başlarına, insanlar arasındaki uyum için yeterli değil. Yükselenlerin ve kişilerin yıldız haritalarının da göz önünde bulundurulması gerek diye araştırmaya tepki gösterdi. Aşk ve korona arasında bir bağlantı var mı? Aşık olmak korona olma riskini azaltıyor mu? Bilim insanları aşk hormonu olarak bilinen oksitosinin COVID-19 tedavisinde kilit rol oynayabileceğini ve bunun araştırmaya değer olduğunu açıkladı. ABD'deki Ohio Üniversitesi'nden bilim insanları aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin COVID-19 tedavisinde kilit rol oynayabileceğini düşünüyor. Detayları Physiological Genomics dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar birçok önemli bulguya ulaştı. ABD Ohio Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Ali İmami ve meslektaşları oksitosinle yakından ilişkili ilaçlarla tedavi edilen genlerin özelliklerini analiz etmek için ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden alınan verileri kullandı. Bilim insanları özellikle karbetosin isimli ilacın COVID-19 hastalarında bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi sonucu ortaya çıkan akciğerde hasara yol açarak ölüme neden olan sitokin fırtınasını tetikleyen göstergelerin azalan dışa vurumuna sahip genlerle benzer nitelikler taşıdığını gözlemledi. Karbetosinin imzası olarak da bilinen bu özelliklerin koronavirüse karşı bağışıklıkta önemli rol oynayan T hücreleri adı verilen bağışıklık hücrelerinin faaliyetlerini aktive edebileceğini belirtti. Yani aşık olan bir insanın salgıladığı hormonlar bir anlamda koronavirüse set görevi üstleniyor ve virüsün bünyeye ulaşmasını erteliyor, geciktiriyor. Elbette bilim insanlarına göre. Sosyal medya insanı bağımlı mı yapıyor? Sosyal medyanın tepkilerine göre mi yaşıyoruz? Sosyal medya gençler arasında anksiyeteye neden oluyor sorusu cevap buldu. Binghamton Üniversitesi psikologları insanların hangi kişisel özelliklerinin sosyal ağlara bağımlılığın ortaya çıkmasını kışkırttığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen araştırma sonucu 300 öğrencinin verilerini topladı. Veriler sonucunda internet bağımlılığına yol açan faktörler arasında duygusal dengesizlik gösterildi. Hedef odaklı olmayan amaçsız insanların sosyal medyada savrularak boşluğa düştükleri tespit edildi. Diğer yandan bilim insanları, hedefe odaklı insanlarınsa sadece açık bir şekilde nevrotik olmaları veya rahat iletişim kuran kişiler olmamaları durumunda sosyal ağlara bağımlı olabildiğini kaydetti. Ancak hedefe odaklı olmanın kendi başına bağımlılığın ortaya çıkmasına yol açmadığı belirtildi. Ukrayna'nın Kiev şehrinin esrarengiz olaylara, paranormal aktivitelere sahne olmasının kökenleri çok eskilere dayanıyor. Şehirle özdeşleşmiş her binanın, mekanın, meydanın, hatta yolun bile insanı ürperten bir hikayesi var. Bu
Bulgakov Evi ile başlayalım. Andreevski yokuşunda bulunan Bulgakov Evi, apartman numarası 13. yazar Mihail Afanasyevich Bulgakov bu evde 13 yıl yaşadı. Yerel söylencilere göre zaman zaman bu evin koridorlarında ve odalarında bir kadın silüeti görülüyor. Bir diğer rivayete göre ise bu evde ışıldayan boynuzlu bir figür şeklinde beliren

Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılan tek uçağı şimdi 11 A kapısından yolcu alımına başlamıştır.

0: Affedersiniz.
1: Üzgünüm.
2: Alo.
0: Merhaba anne.
3: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
0: Evet, sağ salim.
3: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
2: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
3: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
0: Ne dedin? Neden? Anne, ne oldu?
3: Babanı işe çağırdılar.
0: Geleceğimi ona söylemedin mi?
3: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
0: Hangi uçuşta?
3: Londra uçağı.
2: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım, baban da çok üzüldü.
0: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.
1: İşte.
4: Teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
5: Bayıldım evet. İşte.
3: Her şeyi gördüm diyorsunuzdur. Selam. Ne zaman haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
1: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
3: Bay William, size bir şey sorabilir miyim?
1: Evet tabii.
3: İncil'i okur musunuz?
4: Teşekkür ederim.
1: Herhalde sizin kadar sık değil.
3: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
0: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
3: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
0: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
3: Tanrı işlerini...
0: Gizemli yollarla halleder, biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böldüğüm için üzgünüm.

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle diyeyim.

0: Cameron Williams. Arkadaşlarım Buck der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı.
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı? Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersin.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününe sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemin söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen... Sen Cameron Williams'ın. Vay canına. Siz ikiniz...
1: Daha yeni tanıştık.
0: Memnun oldum kardeşim. Ray. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
2: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.
2: Ne?
1: Anneme evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim, gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp kapıyı çarparak, lastikleri bağırtarak gaza basıp gittiğinde.
2: Annenle aramız iyi Chloe.
1: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
2: Beni niçin suçlamıyorsun?
1: Ondan kaçtığın için.
2: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
1: O kadın kimdi?
2: Hangi kadın?
1: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
2: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
1: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
2: Chloe, bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ila 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
1: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
2: İyi de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
1: Ama okulum
2: benim
1: var.
2: Benim de işim var.
1: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
2: Biliyorum. Biliyorum, bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik ki o senin annen. Ve senin, hayır, ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Onu özledin mi?
2: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
1: Yüzüğün nerede?
2: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
1: Döndüğünde burada olmayacağım.
2: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
3: JFK yolcusu Whitlock. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.

0: yolcusu Vitlov. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.
1: İyisin, değil mi?
2: Evet. Evet, iyiyim.
3: İzninizle. Affedersiniz.
4: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
5: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
2: Doğru.
5: Evet.
2: Teşekkür ederim. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Hepsi bu. Benim için önemliydi. Birlikte güzel zaman geçirebilirdik.
5: Eminim mümkün olsaydı kalırdı.
6: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşan da kapıya gelmiş. Sonra hostes de demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebilirsin.
7: Üzgünüm kaptan, berbattı.
6: Hetiye komik geldi.
7: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
6: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
8: Olumsuz Pencon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarının artık miadı dolmuş.
6: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşlanmış olacağım.
8: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
6: Teşekkürler.
0: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
5: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
2: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
5: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine çöküp şükretti.
2: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
5: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
2: Sonra?
5: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
2: İnsanlar böyle bir şey görüp de nasıl...
5: Dikkatlice bakarsan aradığın her şeyi görürsün. Ama diğer birçok şeyi görmezden gelmen gerekebilir. Ve bunlardan biri gerçek olabilir.
2: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
5: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
2: Neden diye sormadın mı?
5: Sebebini biliyorum. Tsunami.
2: Ne demek istediğimi anladın.
5: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
2: Hayır.
7: Ne oldu?
2: Ray'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
7: Ray mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
2: Yalnızca diğer insanların önünde.
7: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
2: Dinle. Hayır. Henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
7: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
2: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Sefer sayılı
5: bastım uçağı için. Seni Londra'dan arayacağım.
2: Sahiden mi?
5: Sahiden.
4: Bay Williams, artık bilmeniz gerekiyor.
5: Beni unutmayacağından emin olmalıyım, değil mi?
2: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilim vardır. Hepsini arar mısın?
5: Aslında hiçbirini.
9: Loy.
2: Merhaba acım.
9: Babana 2 bilet getirdim. Yarın gece için.

0: Yutuyor mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
1: Evet, hiç sorma. Onları bulmak 2 haftamı aldı.
0: 2 hafta mı?
2: Chloe, üzgünüm.
3: Bay Williams, lütfen.
2: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
0: Bunu babama verebilir misin lütfen?
2: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
3: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
2: Üzgünüm. Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
4: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
2: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
5: Cameron Williams, Chris Smith.
4: Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.

0: biraz etrafında heyecanlı.
1: Anne, ben çok korkuyorum. Her zaman aynı şey ve buna inanamıyorum, biliyor musun?
2: Hava Yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek. Teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
3: Baksana, ne zaman numarasını dedi? Aldın değil mi?
0: Ne kadar kaldı?
3: Aha canım, bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
4: Düşünsene, o bir saati seninle geçirebilirdim.
3: Kızların neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
4: Greening provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
3: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
4: Teşekküre gerek yok adamı. Ama yanında oturacağın adam var ya. İşte o eğitimli.
5: İşte oldu.
6: Sizi tanıyorum. Bak George. Bu Frank Sinatra.
7: Ne dedin?
6: Bu Frank... Oh, dinle George. Eve gelmişiz.
7: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
6: Bazen biraz kafası karışıyor. Değil mi?
8: İyi günler. Ben Kon 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyorum. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
2: Ücretsiz içki ve aparatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
9: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
2: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
9: dinle. Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış oldum. Git yap hadi, durma bitir bunu.
2: Kapatın ne kaldı? Teşekkür ederiz.
10: Bank 10 257 kalkış izni verildi.

0: Hey, gel bakalım buraya. Ah tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
1: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
0: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış?
1: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne! Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Aa, tanrım. Harika görünüyorsun.
0: Aa.
2: Vay canına. Tamam. Bir şey içmek ister misin?
0: Evet.
1: Anne,
0: olur tabii.
1: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet. Bir bilgi lütfen.
2: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
3: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
2: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
3: Belli oluyordu.
2: Uçuşun nasıl geçti?
3: İyiydi. Evet, iyiydi.
2: Okulun nasıl?
3: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Affedersin, Cameron Williams.
2: Haberlerde ki...
3: Evet.
2: Gerçekten mi? Hı-hı. Onunla konuşma fırsatın oldu mu?
3: Konuştum aslında ve o... O çok iyi biri. Ayrıca da o inanılmaz yakışıklı.
2: Evet.
3: Hayranı olduğunu söyledi.
2: Ya.
3: Bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti. Öyle demek istemedim. Her neyse, o harika biri.
2: Chloe tatlım, niyetim baskı yapmak değil. Sana öyle geliyor olabilir. Yine de beni anlamanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
3: Neye hazır olacağım? Tamam. Boş ver.
2: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
3: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
2: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
3: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
2: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
3: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
2: Chloe!
4: Hemen döneceğim.
3: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı? Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Hadi. Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydin? Kusura bakmayın.
4: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
4: Çocuğa pay verecek misin?
3: Usludur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
5: Nereye gidiyorsun?
6: Dışarı.
5: Gelebilir miyim?
6: Şimdi olmaz Remy.
5: Lütfen.
6: Peki. Al çantanı bakalım.
5: Harika.

0: Alışveriş merkezine gidebilir miyiz?
1: Olur tabii.
0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: Berbat bir şey olmalı ha.
1: Anlamadım.
0: Doğum gününde uçmanı diyorum.
1: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
0: Loy şehirde ne kadar kalacak?
1: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım uyuştu. Ekip neler yapıyor, gidip bir bakacağım.

0: Renli, ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldüm.
1: Dikkat et.
0: Hadi.
1: Olabilir miyim?
0: Hayır, alamazsın.
1: Sadece birkaç yüz dolar.
0: Olmaz.

0: biletleri aldım.
1: Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha, kahve?
2: Hı-hı.

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet. Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
2: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
2: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
2: Seni çok özlemişim.
3: Çıkalım buradan.
4: Tanrım koru bizi.
1: Katie!
5: Lütfen oturun.
1: Onu gördünüz mü?
5: Oturun.
1: Bulamıyorum.
5: Hayır hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
6: Chris, kapıyı aç! Chris!
5: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun. Lütfen sakin olun.
7: Lütfen sakin olun. Herkes yerine otursun.

0: Lütfen oturun.
1: Herkes otursun lütfen.
0: Ve kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam, sakin olun.
0: Herkes
1: oturun. Lütfen.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Hayır, benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinize
1: yapmanıza
0: oturun.
1: Gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Hadi. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı hayır. Görmek istiyorum. Lütfen. Hey, kaptanı ben görmek yapmayayım. İstiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Tam nerede? Kaptanı, hadi kapıyı.
3: Kesin şunu.
2: Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
2: Yerhal yerine geçsin. Kaptanı görmek istiyorum.
4: Sakin ol. Sana.
5: Açın şu kapıyı.
1: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde basınç kaybediyoruz.
4: Lütfen koltuklarınızı
1: oturun. Sakin olun lütfen.
2: Çekeriz.
1: Aman tanrım.
5: Saçmalık bu.
1: İnanamıyorum.
2: İyi misiniz?

0: Hadi baba.
1: Hadi.
2: Dur, kes şunu.

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor. Şu an gerçekten yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilir misin?
2: Aha, evet.
1: Şimdi yolculara bilgi vermeye gidiyorum. Sen kabini kolla.
2: Tamam.

0: Merhaba, ben Kaptan Steel. Herkesin kemeri takılı durumda oturmasını istiyorum. Ama şimdi oksijen maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım ama şimdi hepinizin güvende olması için işime dönmeliyim.
1: Güvende mi? Neye karşı güvende?
0: Otur yerine. Panikten koruyacağım. Panik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
3: Hepsi bu mu?
1: Lütfen bir şeyler söyleyin.
4: Tarzan ne söyleyeyim?
1: Bu ne böyle? İnanılmaz.
2: Nasıl
5: olabilirler?
6: Kimi?
5: Ben yaşamak istiyorum.
6: Tanrım. Kimi? Kimi yok olmuş?
2: Rey neler oluyor?
0: Atik. Kendine hakim olmalısın.
2: Sarıl bana. Sıkıca sarıl bana.
0: Atik. Yüzüme bak. Bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Tamam. O yüzden kendini işine vermelisin.
2: Tamam.
0: Olur mu?
2: Evet.
0: Tamam mı?
2: Tamam.
0: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim.
2: Tamam.
0: Anladın mı?
2: Tamam. Ray, çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
0: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: gittiğini bilmiyor. Lütfen yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Penguin uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
2: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
2: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.

Kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyalar ortalıkta duruyor.

Şimit!

0: Bayan, iyi misiniz? Sakin olun, sakin olun.
1: Bu değil. Gerçek olamaz.
0: Ne bu değil?
1: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: Hey hey hey. Her şey düzelecek. Hadi koltuğuna geç. İşte böyle. Kemerini de takalım. Ne olduğunu biliyorum dedin.
1: Bunların hiçbiri gerçek değil.
0: Sorun yok, bunu atlatacağız. Tamam mı? Haklısın. Bunların hiçbiri olmuyor. Pekala. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
2: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
2: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu? Işık veya ses, herhangi bir şey.
2: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
2: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
2: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzünden çeker misin?
3: Merhaba, burası Sillerin evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne!
4: Anne lütfen telefonu açın. Neler oluyor bilmiyorum.
5: Hadi bu tarafta.
4: Remi.
5: Acele et, beni takip et.
4: Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Ha, korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum.
5: Hadi beni takip et. Yetkililer bir şey söylüyor mu?
4: Sizi çok seviyorum.

0: herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzü New York'a çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: affedersiniz. Kim var orada?
1: Kim var? Geri çekilin.
0: Neymiş?
1: Geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene
3: Steele. İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
4: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi. Hatta çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
3: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
4: Bu neydi?
1: Charlie 1581, burası Pencon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
5: Charlie 1581, burası Pencon 257, bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen.
5: Trafik alarmı, yükselin.
6: Yolcular, derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Charlie 1581, üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

Heyday. Burası Pencon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4-7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum.

0: Senin sorunun ne? Bir grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun? Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
1: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
2: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
3: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
2: Başına dikkat et.
3: Tamam.
2: Kaldır. Şimdi. Evet, tamam it.
4: Sonumuz yakın.
2: Tamam,
4: sonumuz
2: gidelim buradan.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar var mı?
0: Bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.
2: Lütfen şurayı açın.
3: Lütfen şurayı açın.
2: Yardımcı olun. Yolu açın.

0: Güney kanadına Türk personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı günümüzdeyiz.

0: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
1: Emin misiniz? Ben de kardeşimi arıyorum.
0: Az önce doktorun birini konuşurken duydum. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
2: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı. Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
3: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
2: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum. Bu harika işte.

0: dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız. Görüyorum
1: zaten. Birkaç saat sürecek.
0: Hayır hayır, yani kayboldukları yere. Lütfen bebeğimi bulmam lazım.
2: Evet, yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
0: Ya eve dönemezsek?
1: Yedek yakıtımız var. Sorun olmaz.
3: Yanıyor muyuz?
4: Herkes yerine geçsin.
5: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
4: Herkes kemerlerini taksın.
1: Herkes
4: oturun.
1: Beni dinlesin.
4: Herkes yerine geçsin.
1: Hiç kimse
4: oturun lütfen. Oturun.
1: Duydunuz mu?
4: Oturun dedim size.
1: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama sakin hepimiz olun. Sakin olmalıyız.
4: Kemerlerinizi takın lütfen. Sakin olup kemerinizi takın.
0: Aman
6: hayır.
0: Tanrım. Her şeyimi
6: aklım
0: kaybettim.
6: Hayır diyorum. Hayır.
0: Her şeyimi bana. Kaybettim. Tanrım. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Lanet olsun.
1: Yangın çıkmış.
5: Nerede?
1: Bu taraftaki kanatta.
5: Yangın yeni mi başlamış yoksa kanadı sarmış mı?
1: Sarmış. Çok büyük.
5: Önünde uçuyoruz. Kendiliğinden sönecektir.
1: Fakat?
5: Yakıt alevi. Dönmemiz için gerekli yakıt.
1: Geri dönmemize yeter mi?
5: Duruma bağlı. Sızıntı burada mı yoksa burada mı?
1: Peki ne yapacağız?
5: Bırakalım yansın. Bakalım ne kalacak.
1: Pekala.

0: Alevler söndü.
1: Yakıt düzeyi değişmedi.
0: Tamamen boşalmış mı?
1: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
0: Neyi?
1: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın, New York inişimize 2 saat erken başladık.
0: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
1: Sende uydu telefonu mu var?
0: Araştırmacı gazeteciyim.
1: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçakta gelip bize çarptı.
0: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
1: Yolcuları bilemem ama şunu biliyorum. O uçağı uçuran kimse yoktu.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
2: Çatlak bu.
1: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Merhaba. Burası Tristar Alarm Şirketi. Alarm verildiğini tespit ettik. Olağan dışı ses seviyesi sebebiyle...
1: Dua edin.

0: Kimi hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Perşembe, İncil okuma.
1: Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
2: Sen neden söz ediyorsun?
1: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
3: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
4: Ne demeye çalışıyoruz?
3: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
1: Delilik bu.
5: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
3: Biliyor musun?
5: Size ne kadar ödediler?
4: Neden bahsediyorsunuz?
5: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
4: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
5: Kalk, kalkın ayağa.
4: Onu nereden buldun?
5: Sen.
3: Evet.
5: Sana ne kadar ödediler?
3: Ne?
5: Onu nereye götürdüler?
3: Kim? Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
5: Kocamdan.
1: Bayan, lütfen.
5: Kes sesini, kes sesini.
6: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.
5: Bunu neden yapıyorsun?
4: Beni dinleyin. Size yemin ederim kocanızı hayatımda görmedim.
5: Neler çeviriyorsunuz?
7: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum. Ama neden...
5: Suratına kurşun yemek ister misin?
7: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
2: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
0: Nereden mi? Karımdan.

0: Bayan, lütfen. Onu boş ver, olur mu? Salağın teki. Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğru. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede? Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
3: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peter Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Aa, hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raimi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı? Başka ne söylüyorlardı?
2: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
4: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
2: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
5: Buna inandığınızı söylemeyin.
3: Niye inandığımın bir önemi yok.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
2: Cennetteler.
6: PK haklıydı.
3: Ne demek istiyorsun?
6: Belki de ben gerçekten deliyim.
3: Hayır.
6: Belki de ben siz daha mutlu olur.
3: Böyle söyleme.
4: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
6: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
3: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
6: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
3: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde... yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun? Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor. Evet, bu iyi işte.

0: Eti, bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.
1: Gerçeğe mi Ray? Sen ciddi misin?
0: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
1: Yani hepsi cennete gitti. Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
0: Irene bunun olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
1: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
0: Biliyorum.
1: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.
2: İnanmak mı?
3: Tanrı onları korumak için aldı.
2: Neden korumak için?
3: Bu dünyanın en karanlık çağında. Zulümlerden ve savaşlardan. Karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
2: Peki bizler ne olacağız?
0: Hava polisi mi?

0: Evet. Onu tamamen unutmuşum.
1: Penkon 257, burası kontrol kulesi.
0: Kule, Penkon 257 dinlemede.
1: Penkon 257, ben Marcus. Ray orada mısın?
0: Marcus?
1: Ray, neredesin?
0: JFK'ye 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
1: Kaybınız kaç kişi?
0: Demek her yerde olmuş.
1: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
2: Bu gerçek olamaz.
0: Ailemin durumu nasıl? Aileni arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
1: Yakıtınız ne durumda?
0: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
1: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmem mümkün değil.
0: La Guardia nasıl?
1: Üzgünüm Ray.
0: Peki nereye gideyim?
1: Araziye inmek zorundasın.
0: Marcus, araziye inemem ben.
1: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pisti Syracuse.
0: Syracuse imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus! Marcus! JFK Kule, burası Penkon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala. Bir yedek plan yok mu?
1: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
0: Denize inemez miyiz?
1: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur. Yapamam. Bu insanlara bazı hatalarını düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
2: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.
3: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
2: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar ufaktı. Ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Bunu neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya, eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: Konser biletlerini verirken onun yanında mıydı?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en açık günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ayrıca ne zaman Tanrı'dan söz etse sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Alo.
1: Kimsiniz?
2: Chloe. Ben Bak.
3: Şükürler olsun.
0: Bak. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Aa, babam. Babam nerede?
2: Hemen yanımda.
3: Chloe, iyi misin?
0: Baba. Öldüğünü sandım.
3: Sen iyi misin?
0: Evet. Evet, sanırım iyiyim. Annem ve Ray mi? İkisi de kayboldu.
3: Annen bana bundan bahsetmişti.
0: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
3: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
0: Ben de seni baba. Ben de seni.
3: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
0: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
3: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
4: Havaalanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
0: Ne?
3: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe.
0: Baba.
3: Chloe.

0: Bayanlar ve baylar.
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerlerinizi bağlayın lütfen.
0: Size büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız gerekiyor.
2: Kemeriniz bağlandı mı?
0: Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Yer kontrolü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen. Tabii ki, olur.

0: Hiçbir şey yok.
1: Hala sinyal yok.
2: Denemeye devam et.
1: Deniyorum.
2: Uçağı indirmek zorundayız.
1: İnmek mi? Nereye?
2: Denize.
1: Ama demiştin.
2: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

0: Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım.
1: Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalısınız.
2: JFK Kule, burası Penkon 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, JFK Kule, burası Penkon 257. Acil iniş izni istiyorum.
3: Tamam. Hadi ama.

0: Tamam. Bak, beni duyabiliyor musun?
1: Roy.
0: Hoparlörü aç.
2: Sanırım iniş yapabileceğiniz bir yer burada.
0: AVM'nin yakınındaki yeni Doğu Batı Otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
1: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
0: Hatta kal. Tamam, hallettim.
1: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
0: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
1: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
0: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam.

0: Chloe, Chloe, hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
0: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.
2: Nasılsınız?
3: Biraz yanınıza oturmamı ister misiniz?
4: Evet.
3: Sadece işiniz tuvaletten geri dönene kadar.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin? Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığı yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
1: Chloe. Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
1: Tatlım, 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
1: Hayır, hala çok uzaktayız. Farlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Chloe.
2: Tanrım, kibrit olmadan nasıl s**çıyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
0: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: Oraya kadar inişe geçiyoruz. Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
0: Bakmaya devam et. 5 kilometre kaldı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Evinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu.

0: Hadi acele edin. Hadi iniyoruz.
1: İniyoruz.
2: Birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için hemen yolu boşaltalım.
1: Çabuk.
2: Gelin, gelin.
1: Hadi.
2: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi.
2: Hadi, hadi. Devam.
3: Acele edin.
2: Atla, atla. Atla.

0: Bak.
1: Chloe. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
0: Sen de öyle.
2: Evet. Çok üzgünüm.
0: Biliyorum. Baba.
1: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
0: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.
3: Şükürler olsun.
1: Geçti artık.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

0: Ama o günü ve saati hiç kimse bilemez. Markos 13:32.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 28 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Nepal'de meydana

Gelen eşine az rastlanır sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne sererken acil durum ilan edildi. Patlayan baraj nedeniyle bölge halkına yüksek yerlere çıkma çağrısı yapıldı. Diğer tarafta vicdanları sızlatan görüntüler kayda geçti. Felaketin ortasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişken bazı kişilerin hayatını kaybedenlerin üzerinden değerli eşyalarını çaldıkları görüldü. İnsanlık

0: geçti. Bilanço her geçen dakika artıyor. Felakete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkıyor.
1: Buraya bak Ege.
0: Ölüm seli önüne ne çıkarsa yıktı.
1: Çıktı lan, çıktı.
0: Bu yerleşim yeri saniyeler içinde işte böyle yok oldu.
2: Ben bunu imalce bedeli ya.
0: Görüntüler felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Kombonilli video niye bu?
0: Bazı kişiler de felaketin boyutunun farkına varmadı. Sel felaketini kayıt altına almaya çalıştı. Suya işte böyle kapıldılar. Felakette insanlar çatı ve balkonlara sığındı. Araçlar, eşyalar selde işte böyle sürüklendi. Bilanço da ağırlaştı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi ise kayıp. Felaketin ardından kurtarma çalışmaları da başladı. İşçiler Nepal ordusu tarafından işte böyle kurtarıldı. Felaketi fırsata çevirenler de vardı. Yağmacılar sahadaydı. Selde hayatını kaybedenlerin değerli eşyaları çalındı. Ve acil durum ilan edildi. Heylan enkazının bir nehri tıkamasıyla oluşan doğal baraj çöktü. Yetkililer bölge halkına yüksek yerlere çıkma uyarısı yaptı.
3: Muhalefet cephesinde adaylık hesabı büyüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP ile yeni parti arasında gidip geliyor. Ankaralı hizmet bekliyor, Yavaş siyaset peşinde koşuyor. Ekrem İmamoğlu'ndan Yavaş'ın planlarını bozacak sert bir veto geldiği iddia edildi. İmamoğlu'nun Yavaş'a güvenmediği kulislere yansıdı.
4: Pislik, her şeyi var. Hizmet yok. Bir yağmur yağıyor. Olduğu gibi buraya şahıyor.
5: Eski sisteme döndük abi. Kovaylan işte artık ihtiyacımızı gideriyoruz.
0: Ankaralı hizmet bekliyor. Ama belediye başkanı Mansur Yavaş siyasi planlarının peşinde.
6: Benim savunacak hiçbir şeyim yok.
0: Yeni parti mi?
7: Türkiye'nin yeni partisinin yolu açık olsun.
0: CHP mi?
8: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fırsat kollayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ikircikli bir tutum sergiliyor.
6: Partimiz aday gösterirse aday oluruz.
0: Yavaş'ın mekik stratejisi devam ederken çarpıcı bir iddia kulislere yansıdı. İmamoğlu'nun Yavaş'a güvenmediği iddia edildi. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz, bizi satar dediği öne sürüldü. Muhalefet cephesinde adaylık hesabı büyüyor. Önümüzdeki günlerde tartışmaların artacağına kesin gözle bakılıyor.
3: FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen eski hakim ve savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı.
9: Burada aslında baktığınız zaman, geniş pencereden baktığınız zaman bir FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük.
0: FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Saatler 5.45'i gösteriyordu. 4 adrese arama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonda 15 Temmuz hain darbe girişiminin kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı yakalandı. Akıncı üstünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, İstanbul'da gözaltına alındı. Muğla'da da KYK ile ihraç edilen eski hakim ve savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İncelemeler sürüyor. Operasyonun diğer hedeflerinden 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen Yakup Aykın ve bu yıl yurt dışına çıktığı tespit edilen Sami Yılmaz için yakalama çalışmaları devam ediyor.
9: İşte eylem yapan örgüt mensupları, işte askeri personelle ilgili bazı savcılığımız çalışıyor.
3: Alihan Kureş soruşturmasında gizli tanık konuştu. Süleymancılar olarak bilinen yapının FETÖ'yle olan karanlık geçmişine dair sarsıcı bir iddiayı dile getirdi. İşte detayları.
0: Kirli işbirliği deşifre oldu. Alihan Kureş soruşturmasında Pensilvanya'dan gelen mektup detayı dikkat çekti.
9: Burada özellikle din kisvesi altında vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak örgütün bir yapılanması var.
0: Bir iş insanının ifadesi dosyaya girdi.

0: etti. İddiaya göre 17-25 Aralık operasyonlarından kısa süre önce dönemin Süleymancılar lideri Ahmet Deniz Olgun'a Pensilvanya'dan mesaj geldi. O mektupta hain terör örgütünün elebaşı Gülen, Deniz Olgun'a birlikte hareket edelim demişti.
1: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
0: Ancak tanığın anlatımına göre Deniz Olgun bu teklife sıcak bakmadı. Biz devletimizin yanındayız dedi.
2: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
0: Tanık ifadesinde bununla da sınırlı kalmadı. Deniz Olgun'un 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından yapının başına Alihan Kur için geçtiğini söyledi.
3: Çünkü Ahmet Arif Deniz Olgun öldü ya da öldürüldükten sonra zaten yapılanma değişiyor. İlk gelen bulgulara göre boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var.
0: Kuriş döneminde ise siyasi tavrın daha belirgin hale geldiğini öne sürdü. Özellikle seçim dönemlerinde siyasi tercih yönünde talimatlar iletildiğini iddia etti.
3: Örgüt yönetiminin vatandaşlarımızın dini duygularını sömürerek kendilerine bir kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.
0: Tanığın anlatımına göre talimatlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki isimlerin desteklenmesi istendi.
3: Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir.
4: Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma suçlarından gözaltına alınmıştı. Akış'ın evinde 10 milyon lira değerinde senet bulundu. Suçsuzum, suçlamaları kabul etmiyorum dedi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Kızların, manifestteki herkesin dijital olan ve dijital gelirlerden hiçbir hakkı yok. Yani bütün para Tolga Akış'a gidiyor.
0: Hakkındaki iddialar çarpıcıydı. Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı. Evinden milyonlarca lira değerinde senet çıktı.
5: Arkadaşlar, ben manifestin fotoğrafçısı değilim. Ben manifesti sadece bir defa çekti. Tolga bana o çekimden para vermedi.
0: Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış havalimanında gözaltına alındı.
5: Kahraman sandığınız kişiler, siz onları nasıl tanımanızı istiyorsanız sosyal medyada o şekilde davranıyor.
0: Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltilmişti. Tolga Akış'ın evinde arama yapıldı. Evden çıkanlar şoke etti. Çok sayıda altın, döviz cinsi para ve 10 milyon lira değerinde senet bulundu. Tolga Akış'ın ifadesi de ortaya çıktı. Mesut Adli'nin iddialarının asılsız olduğunu, manifest grubunu ve kendisini itibarsızlaştırmak için kullandığını söyledi. Hesaplarını suç gelirlerini aklamak için kullanmadığını anlattı. Suçlamaları kabul etmedi. Tolga Akış ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Ve iddialarıyla gündem olan manifestin eski fotoğrafçısı Mesut Adlin.
5: Gizem Kaya ve Tolga Akış diyor ki, Berkcan ve Süreyda ilişkisine devam ederse Süreyda'yı gruptan çıkaracağız diyor. Bunu söylemesinin sebebi Tolga Akış'ın Berkcan'la yaşadığı husumet.
0: Tolga Akış'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı korkunun ecele faydası yok paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.
4: İstanbul Sultan Gazi'de 41 yaşındaki Şerife Gezer eski sevgilisi tarafından acımasızca öldürülmüştü. Kadının acılı ailesi ilk kez konuştu. Ay!
6: Hep tehdit etti benim koncamın etti. Tehdit etti, onun canımı aldı.
7: Beni nasıl aldatırsın dedi, sokak ortasında kurşun yağdırıp katletti. Talihsiz kadının acılı ailesi gözyaşları içinde böyle feryat etti.
6: Benim canım çok yandı. Çocuğumun canı çok yandı. Başka genç kızların, başka kadınların canları yanmasın.
7: 41 yaşındaki Şerife Gezer ve Hakan Sayacı bir süre önce ayrılmıştı. Ama Sayacı genç kadını takıntı haline getirdi. Takip edip sokak ortasında silah çekti.
8: Münsebindi. Münsebinince içeride sesler çıkmaya başladı. Kadın bağırmaya başladı falan.
7: Gezer bir yufkacıya sığınsa da kurtulamadı. Sayacı'nın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
8: Polislerin de geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Ay!
9: Bu adam hastalıklı, bu adam takıntılı. Bu kafasında kurmuş, planlamış bunu.
7: Üstelik iddiaya göre aile uzun süredir Hakan Sayacı tarafından tehdit ediliyordu. Uzaklaştırma kararı dahi almışlardı.
9: Yani son bir senedir sürekli kız kardeşimi, ailemi rahatsız ediyor. Kardeşime saldırmış, babama saldırmış bu. Ahlaksız.
7: Gözü yaşlı aile şimdi o caninin en ağır cezayı almasını istiyor.
6: Bana en büyük ağır cezayı versin hükümet. O dünya yüzü görmesin. Gökyüzü görmesin.
4: Bir takıntılı eş dehşeti daha, yer Adana. Bir adam kendisinden boşanmak isteyen karısının gelinlik dükkanını kundakladı.
0: Benzin döktü, ateşe verdi. Kendisinden ayrılmak isteyen eşine ait gelinlikçiyi yaktı. 33 yaşındaki kadın kendisinden 5 yaş büyük kocasından boşanmak istiyordu. Ayrılmayı istemeyen adam onun peşini bir türlü bırakmıyordu. Takıntılı adamın hedefinde bu sefer eşinin işlettiği gelinlikçi dükkanı vardı. Sabah çalışan dükkanı açmış, müşterileri bekliyordu. O sırada takıntılı eş geldi, benzin döktü, işletmeyi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini gören çalışan can havliyle kaçtı. Ekipler yangını söndürdü ama mağazadaki gelinlikler ve abiyeler kullanılamaz hale geldi. Takıntılı eş gözaltına alındı.
4: Diyarbakır'da bir kadın çocuğu kucağındayken boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilmişti. Eşini öldürüp çocuğu alıp kaçan cani koca tutuklandı.
0: Çocuğunu görme bahanesiyle eşini parka çağırdı. Kucağında bebeği varken kan donduran planını devreye soktu. Eşini katletti. O cani tutuklandı. Diyarbakır'da yaşayan Sultan Akdemir eşiyle boşanma aşamasındaydı. Telefonu çaldı. Eşi çocuğunu görmek istediğini söyledi. 32 yaşındaki genç kadın çocuğunu da alarak parka indi. Ancak eşi çocuğu alıp gitmek istedi. İkili tartıştı. Ve dehşet anı. Cani adam yanında silah getirmişti. Hiç düşünmedi. Eşini kucağında çocuğu varken katletti. Sultan Akdemir yere yığıldı. Cani kocaysa çocuğu alıp arkasına bile bakmadan kaçtı. Ancak o kaçış uzun sürmedi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı tutuklandı. Bir bebek hem annesiz hem de babasız kaldı.
4: Aksaray'da aile kavgası sonrası ortalık karıştı. Polisin müdahale ettiği olayda şüpheliler memurlara ecel telleri döktürdü. Biri güçlükle araca bindirilirken diğeri oynayarak araca bindi. İşte polislerin sabır sınavı.
0: Aile kavgası sonrası ortalık karıştı. Şüphelilerden biri güçlükle araca bindirilirken diğeri oynayarak bindi. Enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tansiyon yükseldi. Kavgaya yaklaşık 20 kişi katıldı. Ortalık karıştı.
10: Bu araba yolu trafiği kapatamaz.
11: Aç yolu! Kim bu aracı saydı?
0: Olaya polis müdahale etti. Şüpheliler polislere ecel telleri döktürdü.
12: Kim öldürüyor?
11: Sabahtan beri yaptığın zaman
0: şüphelilerden biri polislere zorluk çıkardı.
11: Ya bırak, benim acımı öldürecek. Kaçamıyor musun?
0: Diğeri ise gözaltına alınırken dans etti.
4: Hatay'da iş yeri kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan iki grup çivili sopalarla birbirine girdi. Meydan muharebesini aratmayan anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
13: Saldırdılar. Odunların ucundan çiviler var. Ben darbeyi şurama aldım.
0: Kira anlaşmazlığı yüzünden birbirlerine girdiler. Çivili sopalar havada uçuştu. İki kişi hastanelik oldu.
13: Kafama bir darbe alsam Allah korusun beyin kanamasından giderdim.
0: Deprem sonrasında konteyner iş yeri açmıştı Hikmet Karaoğlan.
13: Buranın tapulu olduğunu bize söyledi. Biz de burayı kira aldık. Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler. Buranın tapulu olmadığını söylediler. Biz araştırdık, baktık ki burası yeşil alınmış.
0: Ama iddiasına göre kendisinden 3 yıldır kira tahsil ediliyordu.
13: Aylık 5000 TL kira veriyorduk burada. 6 esnaf kira veriyor burada.
0: Üstelik bir de zam talebi gelmişti.
13: Oğlu geldi buraya. Bana dedi ki ayın 1'ine kadar kira 15 bin lira olacak.
0: Bu artışa karşı çıktı. Anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Çivili sopaların kullanıldığı kavga meydan savaşını aratmadı.
13: 10 yaşında çocuğum da vardı arkamda. Çocuğum da bunu gördü. Çocuğum da psikolojisi bunlar yüzünden kötü oldu.
0: Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
13: Devletin malını kimse kalkıp da ikinci şahıslar kiralayamaz. Devletin buna bir an önce müdahale etmesini istiyorum.
4: Trafikte de olaylar bitmiyor. Kameraya yansıyanlar geliyor şimdi ekranlarınıza.
0: Önce kaza yaptılar, sonra kavga ettiler. Tırın otomobile çarpıp kaçtı, olay sonrası ceza yağdı. Mersin'de tır ışıklarda önünde duran otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracından indi. Tırın camını kırdı. Camının kırılmasıyla tır şoförü gaza bastı. Önündeki araca bir kez daha çarpıp kaçtı. Ekipler aracından inerek camı kıran otomobil sürücüsüne 180 bin lira ceza yazdı. Aracından inip taksiye saldırdı.
12: Vur.
0: Kadın ve eşi dakikalarca taksiciyi işte böyle taciz etti.
12: Terbiyesizlik yapma. Tamam, sen göreceksin.
0: Ve gitmesine de izin vermedi.
12: Şu anda hala önümde bekliyorlar. Hala. İki şeritli yol. Hadi kısa kes, kısa. Hadi yürü. Hadi terbiyesizlik yapma, yürü.
14: Boş.
15: Yok, takmıyorum abla.
14: Ceza mı yiyorsun?
15: Ceza yiyorum şu an. Hiçbir şey söylemek istemiyorum abi, adamların işi yapıyorlar.
0: Adana'da denetime motosikletliler takıldı. Ama içlerinden biri vardı ki cevapları ilginçti.
15: Yok abi, uçakla kaza yaptım.
16: Kolunda yara var, daha önce kaza yapmışsın sanırım.
15: Yok, vuruldum.
16: Vuruldun mu?
15: He, vuruldum.
0: Basın mensuplarıyla diyalog kameraya yansıyan sürücü polislere dua etmeyi de ihmal etmedi.
16: Nerede
15: denetim? Size Allah yardım etsin abi bunlarla.
12: Dayı ne yapıyorsun ya?
0: Kırmızı ışıkta bekleyen araçları aldırmadı. Ters şeride daldı. Akıl almaz sürüş motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
12: Dayı ne yapıyorsun ya?
0: Bu ilginç görüntülerse Antalya'dan. İlk bakışta iki motosiklet hareketli gibi görünüyor. Ama o motosikletlerden birini diğer motosikletteki sürücü ayağıyla itiyor.
12: Yaptıklarına bak bak.
0: Üstelik birinde kask da yoktu.
12: Hayır, kafanda kask kırıyor.
4: Ardahan'da etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı hayatı felç etti. Çatılar uçtu, evlere su bastı. İşte fırtınanın izleri.
0: Yaz ortasında kışı yaşadılar. Şiddetli fırtına ve dolu kenti etkisi altına aldı. Hayat durma noktasına geldi. Burası Çıldır. Ağustos ayında fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgarın yanına fındık büyüklüğünde dolu da eklendi. Hayatı felç etti. Fırtınada eşyalar uçtu. Hayvanlar da zor anlar yaşadı. Dolu yağışı sadece 10 dakika sürdü ama bilançosu ağırdı. Evleri su bastı. 20'den fazla evin çatısı uçtu. Yerler beyaza büründü. Ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.
17: Hasan abi perişan oldu ya.
4: Erzincan'da sıcak havadan bunalan bir adam çareyi Ergan Dağı'na çıkmakta buldu. Sahilde kuma gömülür gibi kendini kara bakın nasıl gömdü.
18: Beyefendi niye böyle bir şey tercih ettiniz?
19: Karlanıyorum.
20: Sıcaktan bunaldı, dağın zirvesine çıktı. Kendini işte böyle kara gömdü.
19: Geldim bile kendime bir huya içtim girdiğim için.
18: Serin mi?
19: Of, derece var mı?
18: Var.
19: Kaç?
18: Şu an 0 derece.
20: Erzincan'da hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Recep Usluysa sıcaktan nefes alamayacak hale geldi.
19: Vallahi abi şehir çok sıcaktı. Kendimi Ergan Dağı'na attım.
20: Ergan Dağı'nın 3200 rakımlı zirvesine çıktı. Güneş şemsiyesini kurdu.
18: Beyefendi niye böyle bir şey tercih ettiniz?
19: Karlanıyorum.
20: Sahilde kuma gömülür gibi kendini kara gömdürdü.
18: Şehir çok mu sıcak?
19: Moral çok bozuk, beni rahat bırak.
4: Tunceli'de bakıma muhtaç annesi için işini bırakan genç bir adam Murat Tayam. Hayatını yatağa bağımlı annesine adadı Murat. Örnek evladın annesine vefası yürekleri ısıttı.
21: Ben normalde aşçılık yapıyordum. İşte 3 yıldır tamamen kendimi anneme adadım.
22: Aşçılığı bıraktı, hayatını annesine adadı.
21: Beyin nefreti atma sonucu 3 yıldır bu şekilde cihazlara bağlı. Tüm her şeyini cihazlar karşılıyor. Mamasını, oksijenini.
22: Her şey 3 yıl önce başladı. Tunceli'de yaşayan Murat Tayam'ın annesi yatağa bağımlı hale geldi.
21: 3 yıldır işte kendisiyle ilgileniyorum, kendisine bakıyorum. Zor bir bakım var ama mecbur işte insan annesi olunca...
22: 68 yaşındaki kadın cihazlara bağlı ve bakıma ihtiyacı var.
21: Yanında uyuyorum. Sabah akşam yanında.

0: Dayım, sürekli 2 saatte bir pozisyon vermekteyim. Aspire ediyorum.
1: Genç adamın tek bir amacı var. Annesine özenle bakabilmek.
0: Zor bir bakım var ama mecbur işte. İnsan annesi olunca, atası olunca mecbur bakıyoruz.
2: İzmir'de köpeğini gezdiren kadına ağızlıksız bir pitbull saldırdı. Köpeğini korumak için pitbull'la kanlı bir mücadele veren kadının parmağı koptu.
3: Hem tasmasız hem de ağızlıksızdı. Saniyeler içinde dehşet saçtı. 5 çocuk annesi kadının parmağı koptu.
4: Böyle sokak ortasında pitbull olmaz ya. İnan ki şu an yani halasız.
3: Ayşe Ortan küçük köpeğiyle birlikte fırından dönüyordu. O sırada markete giren bir kadın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız ve tasmasız halde kapıya bıraktı.
5: İçeri girmeyecek, İçeri girmeyecek.
3: Ortan ve köpeğini gören pitbull bir anda saldırdı. Köpeğini kurtarmak isteyen Ayşe Ortan kanlı bir mücadele verdi. Pitbull cinsi köpek saldırıda Ayşe Ortan'ın parmağını kopardı.
4: Sonra birisi köpeğin ağzına bir paspas sopası soktu. Onu bastırdım böyle açılsın diye ağzı hayvanı kurtarayım diye. Sopa kırıldı. Sopa kırılınca benim parmak ağzında kaldı.
3: İki kez ameliyat olan Ortan'ın parmağı parçalandığı için dikilemedi. Psikolojisi bozulan kadın işinden de oldu. Mağduriyet yaşayan Ortan pitbull sahibinden şikayetçi oldu.
4: Hiç mi vicdanını sızlamadı? Gelip bir insan bir özlediler. Hem köpeği parçalayacaktı hem beni parçalayacaktı.
2: Adana'da 24 yaşındaki genç kadın meme kanseriyle verdiği mücadeleyi kazandı. Aynı hastalığı 14 yıl önce yenen annesinin desteğiyle zorlu tedavi sürecini atlatan genç kadın sevincini konvoyla kutladı. Anne ve kız aynı hastalığa karşı verdikleri mücadeleden galip çıktı.
6: Çıktıktan sonra herkes kornaya basmaya başladı ve ben çok duygulandım.
1: 24 yaşında annesiyle aynı kaderi yaşadı. Kanser olduğunu öğrendi ama pes etmedi. Aylarca tedavi gördü ve sonunda o hastalığı o da yendi.
6: Annemi tüm sürecinde yanında olduğum için bunların hepsinin başıma geleceğini biliyordum.
1: Genç hemşire Havva Nuratçıoğlu aylarca kemoterapi gördü.
6: Herkesin hikayesi farklı işliyor bu süreçte.
1: Ve sonunda müjdeli haberi alan genç hemşire unutulmaz bir anla işte böyle kutlama yaptı.
6: Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Bu süreç çok önemli.
1: Ama onun bu mücadelesinde yanında çok özel bir isim vardı. Annesi.
7: 2012 yılında kanser teşhisi ilk kondu. Çocuklarım olduğu için yıkılmayacağım dedim. Bu hastalığın üstesinden geleceğim dedim.
1: Çünkü Songül Tetik de 14 yıl önce aynı hastalıkla mücadele etmiş ve meme kanserini yenmişti.
7: Göğsüm alındı. Alındıktan sonra tabii ki biraz böyle duygusal olarak kadın olduğum için bir uzuvumun eksik olduğunu hissettim. Ettiğim an şifa diledim.
1: Kendi yaşadığı zorlu süreci kızına güç vermek için kullandı. Tedavi boyunca hep yanındaydı.
7: Ne yazdık ikimizin de sol göğsü. Ama çok şükür derdimizi verdi, dermanımızı da birlikte verdi.
2: İzmir Gazi Emir'de karma dövüş sanatları şampiyonu Hasan Başar silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan motosikletle geldi. Sen Doğan mısın diye sordu. Hayır ben Hasan'ım dedi ama saldırganın aradığı kişi olmamasına rağmen kurşunların hedefi olan sporcuya göre saldırgan yanlış adresteydi.
8: Doğan sen misin deyip bacağıma sıktı.
9: Kafasında kask, elinde silahla spor salonunun önüne geldi. Sen Doğan mısın diye sordu. MMA şampiyonuna böyle ateş etti. 30 yaşındaki Hasan Başar karma dövüş sanatları 2016 Türkiye şampiyonuydu. Gazi Emir'deki bu spor salonunu işletiyordu. 13 yaşındaki bir çocukla işletmenin önünde oturduğu sırada facia yaşadı. Saldırgan motosikletle geldi, başında kask, elinde silah vardı. Sen Doğan mısın diye sordu, hayır ben Hasan'ım dedi. Ama yine de kurşun.

0: Çınar'ın hedefi oldu. Başar ve yanındaki çocuk panikle kaçıştı. Saldırgan hızla uzaklaştı. Bacağından vurulan evli ve bir çocuk babası sporcu hastaneye götürüldü. Tedavisi devam ederken ekipler şüphelinin peşinde.
1: İzmir'de bıçakla berberi basan bir kişi, berberdeki bir diğer müşteriden hayatının dayağını yedi. Saniyeler içinde pişman oldu ama dayağı atan müşteri hızını alamadı.
2: Berbere bıçakla girdi ama büyük bir hata yapmıştı. Çünkü hayatının dayağını yedi. Çiğli'de bir kişi elini aldığı bıçakla berber dükkanını bastı. Ama girer girmez sert kayaya çarptığını anladı. İçerideki bir müşteri ani bir refleksle bıçaklı saldırganın üstüne atladı. Ard arda yumruklarla yere serdi. Elindeki bıçak yere düştü ama müşteri hızını alamadı. Yumruk ve tekmelerle saldırganı etkisiz hale getirdi. Berberdeki çalışanların müdahalesiyle müşteri sakinleştirildi.
1: Çocuğunuz eğer bu sene ilkokula başlıyorsa ve sizler de kamu çalışanıysanız, bu haberimiz sizleri ilgilendiriyor. Kamu çalışan anne babalar uyum haftası boyunca 3 saat çocuğuyla birlikte okula gidebilecek ve idari izinli sayılacak. İşte detayları.
3: Kaçıncı sınıfta şu an?
4: Birinci sınıfta.
0: Yeni eğitim öğretim yılı heyecanı şimdiden başladı. Kamuda çalışan veliler için uyum haftasında idari izin kolaylığı getirildi.
3: 7-11 Eylül tarihleri arasında kademe öğrencileri için, yani okul öncesi 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencileri için uyum haftası olacak. Bu süreçte ailelerin katılımı da ön planda tutulacak. Öyle ki kamuda çalışan velilerin çocuklarının yanında olabilmesi için idari izin verilecek.
4: Gideceğim, evet. İçim rahat edecek. Hani en azından çocuğumun nasıl bir ortamda olduğunu, öğretmenlerin nasıl olduğunu görebileceğim.
5: Bence çok büyük bir avantaj çocuk açısından, aile açısından, öğretmen açısından.
3: Her gün 3 saati geçmeyecek şekilde kamuda çalışan veliler idari izin yapabilecekler. Çocuklarıyla birlikte uyum haftasına katılabilecekler.
6: Daha iyi, velilerle olması gerekiyor, güzel bir sistem.
0: Üstelik aile katılımı sadece bununla da sınırlı değil. Aileler Ailemle Okul Yolu programı kapsamında tüm eğitim öğretim yılı boyunca yere denecekler.
1: Dolandırıcıların telefonla gerçekleştirdiği yöntemlerden biri bu kez aranan kadının verdiği yanıtlarla gündem oldu. Çalıştığı sırada dolandırıcı tarafından aranan kadın, karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca görüşmeyi sürdürerek sorulara verdiği cevaplarla dikkat çekti.
7: Tuşladım hocam.
8: Dalga mı geçiyorsun?
7: Evet, dalga geçiyorum hocam. Sende ailemizin krizi vardı. Sana gerek yok.
0: Dolandırıcılar bu kez sert kayaya çarptı. Hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
7: Tuşlu klavyeyi açıyorum hocam, evet.
8: Dalga mı geçiyorsun?
7: Evet, dalga geçiyorum hocam.
0: Bu kez dolandırıcılar kendileri kandırıldı.
7: Ne yapmış hocam?
0: Çalıştığı sırada telefonu çalan kadın, karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca telefonu kapatmak yerine görüşmeyi sürdürdü.
7: 2016 yılında nerede miydin? Çalışıyordum hocam.
8: Nerede görevliydin?
7: Hatırlamıyorum şu an.
0: Dolandırıcı sorular sormaya başladı. Kadının cevapları ise görüşmenin seyrini değiştirdi.
8: Zamanlar oldu mu o dönemlerde? Tanıdınız, bildiniz.
7: Ama öyle tanıdığım kimseyi hatırlamıyorum ki, kimse söylemeye de FETÖ'cü olduğunu ben nereden bileyim hocam?
0: Pişkin dolandırıcı bir de sözde polis kimliğini teyitletmek istedi.
8: 155 arayın, tamam.
7: 155 arıyorum, tamam.
8: Deyin ki benim emniyetten adına başkomiser Fuat Barzal'la bir komiseriniz var ve bu de teyidinin için saat olsun.
7: Tamam, görev numaranızı da söyleyin hocam.
8: 154-16.
0: Kandırıldığını anlayan dolandırıcı işte böyle sinirlendi.
7: Dur, hemen soruyorum. Evet, hadi. Yanlış vermişimdir. Bekle. Tuşlu klavyeyi açıyorum hocam, evet.
8: Bakalım çıktı mı?
7: Çıktı hocam.
8: 155 tuşlayın.
7: Tuşladım hocam.
8: Dalga mı geçiyorsun?
7: Evet, dalga geçiyorum hocam. Sende ailemizin krizi vardı. Sana gerek yok.
1: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu önemli bir adım attı. Doğalgaz kullanımında mağduriyetin ve tehlikenin ortadan kalkması için yeni tedbirleri ve düzenlemeleri hayata geçirdi. İşte detayları.
9: Doğalgaz dediğimiz şey oldukça tehlikeli.
10: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yeni bir adım attı. Doğalgaz kullanımında tedbirler arttırıldı.
11: Acil müdahale süreçlerinden gaz kaçaklarına, kesinti bilgilendirmelerinden bina içi kontrollerine kadar doğalgaz kullanımında 5 kritik alanda yeni dönem başlıyor.
10: İlk değişiklik acil durumlarda uygulanacak. Doğalgaz ihbarlarının alınması, değerlendirilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için ortak standartlar getirilecek. İhbarlar sınıflandırılacak. Ve afetler. Deprem, sel gibi büyük altyapı hasarı oluştuğunda ihtiyaç halinde farklı doğalgaz dağıtım şirketlerinden personel, araç, ekipman ve malzeme desteği alınabilecek.
9: Tek bir kişi ilgilendiren bir problem değil ya. Bizim apartmanda 20 tane daire var. Ben de bir kaçak olsa tüm insanlar zararı görür yani.
11: Doğalgaz kaçak taramaları periyot haline getirilecek ve düzenli olarak kontrol edilecek. İşaret direkleri ve uyarı levhaları tek tip ve herkes için anlaşılır olacak.
12: Tedbir almış olur, daha güzel olur.
1: Hindistan'da düğün yolculuğu bir anda kabusa dönüştü. Davetlileri taşıyan bir otobüs motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Akaryakıt istasyonuna daldı.
2: Motosikletli ani manevra yapınca olanlar oldu. Otobüs şoförü çarpmamak için direksiyonu kırdı. Otobüstekiler dehşeti yaşadı. Neşeli bir düğün yolculuğu bir anda kabusa dönüştü. Sol şeritteki motosikletli bir anda sağ manevra yaptı. Düğün davetlilerini taşıyan otobüs de arkadan hızla geliyordu. Motosikletliye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direğe çarpan otobüs akaryakıt istasyonuna daldı, devrildi. Yol kenarında bekleyen başka bir motosikletli de otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Otobüsün içindeki bazı kişiler can havliyle kendini dışarı attı. Çevredekiler yardıma koştu. Kaza anları sanal medyada gündem oldu.
1: Ünlü oyuncu Pelin Akil, metal kaşıkların vücuduna yapıştığı anları sanal medya hesabından paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu takipçilerinden açıklama istedi. Böyle bir şey gerçekten mümkün mü? Siz de deneyin, sizin de vücudunuza yapışıyor mu diye bir bakın. Bir yandan deneyin, bir yandan da haberimizi dinleyin.
13: Nasıl mümkün olabiliyor bu?
14: Kaybedeceğim şu an.
13: Şurayı bir çekiyor.
15: Aslında bak kendine çekiyor.
16: Hadi bakalım.
15: Düştüm.
13: Yani sen demir olmadığın için.
15: Ya bu nasıl bir şey? Yani şok oldum, hiç beklemiyordum. Metal kaşık çok hızlı genleştiği için ısıdan dolayı yapışabiliyor.
16: Oyuncu Pelin Akil eline çay kaşığını aldı, vücuduna dokundurdu. Gözlerine inanamadı çünkü vücudu o kaşığı mıknatıs gibi böyle çekti. Sanal medya hesabından paylaşmak için hemen o videoyu kayda aldı.
14: Bak. Gerçekten yapışıyor ya. Ben de aklımı kaybedeceğim. Ve böyle diye çekiyor.
16: Evet, şimdi deneyeceğiz. Bakalım bu kaşık yapışacak mı, yapışmayacak mı?
15: Bence yapışmayacak ya.
16: 200 lira mı alırım yapışırsa? Aa, olmadı.
15: Yapıştı, şokum şu an.
16: Ana!
17: Ha, yapışmadı. Oldu mu?
16: Oldu.
17: O zaman şey, bölge farkı var.
16: Mıknatıs etkisi gibi sanki, bakın, gerçekten şaşkınlık yaratacak bir şey. Peki bu durum nasıl oluyor? Uzmanına sorduk, işte yanıtı.
15: Islak bir vücudumuz olmasından dolayı açık hava basıncının itmesiyle beraber vücuda yapışıyor. Ve mıknatıs etkisi yarattığı için de orada bir süre kalmaya devam ediyor.
14: Bu nasıl mümkün oluyor?
15: Herkese böyle oluyor mu? Demir daha pürüzsüz bir yapıya sahip olduğu için arada boşlukların kalmasını engelleyerek daha hızlı yapışıyor.
16: Kolu denedik.
17: Olmadı.
16: Göğüs bölgesini denedik.
17: Oldu. Şaşırdık mı?
16: Şaşırdık.
1: Protez bacağına uyuşturucu madde saklayan zanlı ekipleri bile hayrete düşürdü.
2: Şeytanın bile aklına gelmeyecek yolu seçti. Protez bacağının içine uyuşturucu madde sakladı. Kurye oldu. Bursa'da şüpheli araç takibi alındı. O araçta protez bacaklı Suriye uyruklu Hasan

0: Ağda vardı, gözaltına alındı. Üst aramasında protez bacak yerinden çıkarıldı. Polis bile gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Çünkü o protez bacağın içinden 830 gram uyuşturucu madde çıktı. Bacağında neredeyse 1 kilo ağırlığında uyuşturucu madde taşıyan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: İzmir'de bir ailenin poşete koyduğu 100 bin lira bankaya giderken yere düştü. Para saniyeler içinde çalındı. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: Bankaya yatıracaklardı. Poşete koydukları 100 bin lira işte böyle yere düştü. Poşetteki para saniyeler içinde çalındı. Bir aile 100 bin lira parasını bankaya yatıracaktı. Taşımak için bir poşete koydular. Arabalarına yöneldiler, o sırada parayı yere düşürdüler. Motosikletli bir şüpheli durumu fark etti. Motosikletinden indi. Para düştükten sadece 10 saniye sonra parayı işte böyle çaldı. Durumu fark eden aile polise başvurdu. Ekipler şimdi hırsızın peşinde.
1: Kimileri hayallerindeki düğün için, kimileri ise sanal medyada gösteriş yapmak için lüks araç kiralıyor. İşte bu gösteriş çabasının faturası bir hayli kabarık. İşte o uçuk rakamlar.
3: Hava atmak için lüks arabalara biniyorlar, drift atıyorlar, neler yapıyorlar, neler yani.
4: Gösteriş havası var tabii ki.
5: Arabayla çeken, yediği yemeğini sürekli paylaşan, sosyal medyaya girince ister istemez çıkıyor karşımıza.
0: Sanal medya yarış pistine döndü. Kullanıcılar gösteriş için lüks araçlar kiraladı.
6: Kimileri düğün ve özel günlerini taşlandırmak, kimileri ise sanal medyada zengin imajı çizmek için süper lüks araçları kiralıyor.
7: Kendi düğünümde de zaten ben araç kiralamıştım. Daha lüks arabalar daha şık oluyor. Özel günlerde bence mantıklı.
6: Ancak bu gösteriş çabasının sonu pahalıya mal oluyor. İşte gösteriş meraklarına dudak uçuklatan cinsten çıkan o fatura.
8: Bu arabaların fiyatları en az 120-150 bin lira bandında, segment araç olduğu için bu şekilde fiyatlar çıkmaktadır.
0: Bu araçlar için en az 3 ila 7 gün arasında kiralama süreleri bulunuyor. Ayrıca kilometre sınırları da var.
8: Kilometre sınırı günlük 150 kilometre. Bunun nedeni de hem fiyatı düşürebilmek adına hem de aracın daha az kullanım yapılabilmesi için.
6: İşte bu kilometre sınırı aşılırsa her kilometre için 50 euro yani 2800 lira ekleniyor. Yani sanal medyadaki o gösterişin sonu cep yakıyor.
3: 100 bin liraya kiralıyor. O gün hava attı ya. Ertesi günde cebinde kuruş kalmıyor.
9: Bir günlük şey için kime hava katacağım? Zaten beni bilen biliyor.
1: Yaz mevsiminde maalesef boğulma vakaları haberleri gelmeye devam ediyor. Denizde ya da gölde boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
10: Çok büyük.
11: Denize girmek yasaktı. Bu yasağı çiğneyenler oldu. Ölümden döndüler. Dört arkadaş halk plajında denize girdi. Dev dalgalar arasında sürüklendiler. Boğulma tehlikesi geçirdiler. Ekipler yardıma yetişti. Boğulanlar kıyıya çıkarıldı. Arda Bey'e ise ulaşılamadı. Arama çalışmaları devam ediyor.
12: 3 tane arkadaşının suya düştüğünü gördüm. Müdahale ettim.
11: 3 kişi botla İznik Gölü'nde gezintiye çıkmıştı. Bir anda dengelerini kaybedip suya düştüler.
12: Birinin ayağında yaralanma falan vardı. Ayaklarında falan.
11: Botsa kendi etrafında işte böyle döndü. Kadir Topçu teknesindeyken boğulan 3 kişiyi gördü, yardıma koştu.
12: Biraz mücadele veriyorlardı, bayağı bir yorgun bitkin haldelerdi.
11: 3 kişiyi kurtarıp sahildeki ekiplere teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Denize girmek yasaktı ama 3 kişi yasağa kulak asmadı. Serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdiler. Emekli İmam Yılmaz çiftçi 4 kişiye yardım etmek istedi, denize girdi ama boğuldu. Can kurtaranlar denizden çıkardı. Hastaneye kaldırılan adamdan acı haber geldi. Çiftçi yardım için girdiği denizde hayatını kaybetti. Diğer 3 kişi ise kurtarıldı.
1: Dolandırıcıların hedefinde şimdi de öğrenciler var. Burs arayan öğrencileri kandıran sahtekarlar tuzaklarıyla öğrencileri de

0: para zincirine dahil ediyor. İşte detayları.
1: Öğrenci miyiz?
2: Evet.
1: Peki burs arıyor muyuz ya da burs aldık mı?
2: Arıyoruz.
1: Peki siz burs arıyor musunuz?
3: Yani evet.
4: Dolandırıcıların hedefinde şimdi de öğrenciler var. Burs vaadiyle kandırıyorlar. Kara para zincirine dahil ediyorlar.
1: Okulların açılmasına az bir süre kala burs arayan öğrenciler dolandırıcıların hedefinde. Öyle ki gerçek kurum ve vakıfları taklit eden dolandırıcılar öğrencilere burs vaadiyle mesaj atıyor ve kişisel bilgilerini alıyor.
5: Öğrenciler buraya başvuru formunu doldurduktan sonra kişisel verilerini, bilgilerini E-Devlet'ten alınmış bütün belgelerini de göndermiş oluyorlar.
1: Daha sonraysa hesap doğrulama bahanesiyle öğrencilerden ya para isteniyor ya da cep telefonlarına yasa dışı uygulamalar indirtiliyor. Size burs vereceğiz diye para isteseler yollar mıydı?
2: Yollamam. Bana verecekler parayı çünkü.
1: Tehlikenin boyutuysa giderek artıyor. Öyle ki öğrenciler adına sahte hesaplar açılıyor ve hemen peşine yasa dışı birçok adım atılabiliyor.
5: Kişisel verileri, bilgileri ele geçiren dolandırıcılar aynı zamanda bu hesapları kendileri istediği gibi kullanıyor.
4: Uzmanlarsa uyarıyor.
5: Öğrencilerin burs başvurusu yaparken dikkat etmesi gereken en temel nokta hiçbir şekilde bu tarz kişisel verilerini, bilgilerini izinsiz ve yetkisiz kişilere vermemeleridir.
0: Vergi borcu olanlar için geri sayım başladı. 72 aya kadar taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyenlerin 3 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Son günlerdeki yoğunluğu önlemek için SGK'nın ilgili birimleri hafta sonu da mesai yapacak. Haberiniz olsun.
6: Vergi borcu olanlar için kritik viraja girildi. Borçlarını yapılandırmak isteyenler için son 3 gün. Düzenlemeden yararlananların sayısı 4 Haziran'dan bu yana 103.852 kişi oldu. Toplam 131 milyar 251 milyon liralık borç tecil ve taksitlendirme kapsamına alındı. Vergi borcu, trafik cezası, öğrenim kredisi, SGK primleri ve diğer kamu borçlarını taksitlendirmek isteyenler için 31 Ağustos'a kadar başvurmaları halinde %29 faizle 72 aya kadar ödeme imkanı bulunuyor.
7: 200 bin lira vergi borcu olanlar süresinde başvurduğunda %29 faizle 72 ayda ödeyeceği toplam faiz 176 bin lira, toplam ödenecek tutarsa 376 bin lira olacak.
6: Son başvuru tarihini kaçırmanız durumundaysa
7: %39 olan oranla toplam faiz 237 bin, toplam ödenecek tutarsa 437 bin liraya çıkacak. Yani toplam borçta 61 bin liralık fark olacak.
6: Başvurularda son gün yoğunluğunun önüne geçmek için 81 ilde Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri hafta sonu mesai yapacak. Müracaatlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi üzerinden ve E-Devlet'ten yapılabiliyor.
0: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Gel aşkım.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
13: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Otel ve pansiyonlarda yeni dönem başlıyor. Resepsiyondan havuz güvenliğine kadar birçok kural değişiyor. İşte detayları.
14: Pislik içinde böcekler bile var.
15: Büyükler zaten kurallara uyuyor. Küçük pansiyonlar uymuyor yani.
16: Otel ve pansiyonlarda kurallar değişti. Havuzdan resepsiyonlara bir dizi düzenleme geldi.
17: Bizim hizmet sektörü çok gelişmiş bir seviyede yani bence diğer ülkelere nazaran.
16: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın basit konaklamaya ilişkin yeni yönetmeliği yürürlüğe girdi.
18: Yeni yürürlüğe göre 25 oda ve fazlası bulunan tesislere resepsiyon zorunluluğu getirildi. Bunun yanı sıra yiyecek ve içecek servislerinde de uygun ısı şartı arınacak.
14: Gittiğimiz otellerde bile dökük sökük klimalar çalışmaz, buzdolapları çalışmaz.
16: Tesislerin düzenli temizliği ve haşereyle mücadele edilmesi de kararda yer aldı. İlk yardım malzemelerinin bulundurulması ve ilk yardım sertifikalı bir personelin bulunması da şart.
18: Yeni yönetmelikle birlikte havuz kullanım ve bakım kuralları da tamamen değişti. Havuz çevresinde kaymayı önleyici zemin kullanımı ve aynı zamanda dezenfeksiyon sistemi zorunlu hale geldi. Tüm bunların yanında her havuz başında 2 adet can kurtaran gelmesi de zorunlu oldu.
16: Kurallar 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak. Plaj işletme ve tesislerinde ise artık bakanlık yetkili olacak.
13: Hafta sonu plan yapanlar ekran başına, Türkiye'yi esir alan kavurucu sıcaklar yerini sert ve şiddetli serinliğe bırakıyor. İşte hafta sonu için hava durumu tahmini.
19: Hava nasıl?
2: Çok sıcak, vallahi bıktım ya.
4: Bunaltıcı abla ya.
11: Hafta sonu plan yapanlar ekran başına. Bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.
1: İnşallah gelir yani.
14: Bekliyor muyuz?
1: Çok istiyorum. Çok sıcak çünkü, aşırı sıcak.
18: Üç büyük şehir önümüzdeki 5 gün mevsim değişikliklerine sahne olacak. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 31 dereceyi görürken hafta sonu gök gürültülü yağışlara yerini bırakacak. Yine Ankara ve İzmir'de de sıcaklıklar hızla düşecek.
11: Yağış dalgasıyla kavurucu sıcaklardan bunalanlar da rahat bir nefes alacak.
18: Hafta sonu yağmur geliyor desek sana.
2: Olur.
18: Biraz serinler misin?
2: Serinlerim.
18: Özellikle hafta sonuna plan yapanlar dikkat. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar 2 gün boyunca devam edecek.
12: Çok bunaltıyor ya. Ne evde durabiliyoruz ne dışarı çıkabiliyoruz. Havalar artık serinlesin ya.
11: Önümüzdeki haftaysa güneşli günler geri dönecek.
1: Bunaltıcı ama güzel. Arayacağız bunları.
13: Efendim, bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: geldin abi.
1: Bir pilav versene.
0: Hemen abi.
2: Sen gündüz mısır, gece pilav mı satıyorsun?
0: Evet abi.
3: Bırak! Bırak!
1: Gel.
2: Yavuz nerede?
0: Abi yapmayın, ben bir şey bilmiyorum.
2: Yavuz nerede? Bak biraz sonra kemiklerin kırılmaya başlayınca nasılsa anlatacaksın.
0: Abi bırakın beni.
2: Gel sen boşuna ezdirme kendini. Söyle. Yavuz nerede?
0: Abi vallahi bilmiyorum. Abi. Abi. Abi yapmayın. Abi gözünü seveyim yapmayın.
2: Yavuz nerede?
0: Durun konuşacağım. Durun. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bir telefon numarası var sadece. Eve giren çıkan olursa haber veriyorum.
2: Burada kayıtlı mı?
0: Kayıtlı abi.
2: Konuş.
4: Konuş lan. Polat Alemdar sizin eve geldi de.
0: Abi. Polat Alemdar sizin eve geldi.

0: Bir gün senin karşına yüzüm gülerken gelebilecek miyim acaba?
1: Bugün ne oldu?
0: Ne sen sor ne ben söyleyeyim Leyla. Ha sakın yanlış anlama, laf olsun diye demiyorum. İnan çok söylemek isterim, hiçbirini söyleyemem.
1: Cübbemden ötürü söyleyemiyorsan o adliyede. Ayrıca da istersen komple çıkarım.
0: Yok gülüm yok. Seninle alakası yok. Durumlar karışık.
1: O zaman ben senin yüzünü güldüreyim. Erkan'ı içeri tıktım.
0: Mete Aymar?
1: Onu da yarın yüzünü güldürmek için içeri tıkmayı düşünüyorum.
0: Leyla, yüzümüz gülsün diye cezaevlerinin kapasitesinin %100 artması lazım.
1: Bugün İnci'ye gittim.
0: Ne alemsin ha? Ne işin var senin İnci'de?
1: İyileşmiş diyor doktorlar.
0: Ben öyle düşünmüyorum.
1: Sen gidip gördün mü?

0: Nereye kayboldu bunlar?
1: Boş bıraktık. Üç tane çocuğa sahip olamadın.
2: Sizi de göreceğim Abdül Bey. Yarın öbür gün o çocuklar senin parmağında oynatır, bana hak verirsin.
1: Abiye ne diyeceğiz şimdi? Nereye gitti bu çocuklar?
2: Abdül, bilgisayardan bir şeye baktı bu çocuklar.
1: Oldu olacak, uydu telefonu da verseydin Erhan. Cahit, git bak bilgisayara. Bakalım bir şey bulabilecek misin?

0: Beyefendi ne diyordu? Fırat'ın kenarında bir kuzu kaybolsa benim haberim var. Ha?
1: Kesin ziyaret etti.
0: Gülüm, ince biraz daha kalsın.

0: Şunları imzala, boşanma işini halledelim.
1: Niye boşanmaya taktın ki sen?
0: Gülüm, laf söz çıksın istemiyorum. Tamam, senin rahatsızlığını anlıyorum. Ama benim de rahatsızlığımı sen anla.
1: Efendim Abdülay.
2: Abi, çocuklar kaçmışlar.
1: Ya ben o Erhan'ın... Bir bakın nereye gitmişler Abdülay.
2: Abi biliyoruz nereye gittiklerini. Suriye Başkonsolosluğunu basmaya gitmişler.
1: Allah kahretsin.

0: Lan oğlum sen hayal mi görüyorsun? Hani Polat Alemdar gelmişti?
1: Polat Alemdar'ın işi vardı. Ben geldim.
2: İbrahim Ağa Bedri Ağa'nın yeğenidir. Ben Bedri Ağa'ya nasıl bağlıydıysam aynı şekilde de İbrahim Ağa'ya bağlıyım.
3: Biz de böyle itaat kültürü devam ettikçe bizden hiçbir şey olmaz. Daha dün İbo dediğin adama bugün Ağa diyorsun.
4: Ya senin derdin ne? Ne demek istiyorsun?
3: Zaza kim? Polat Alemdar'ın adamı. Biz Polat Alemdar'ın güdümüne girmek için mi baş kaldırdık?
5: Arkadaş haklı. Onlar Suriye'de bile yaşamıyorlar. Kendi çıkarları için bizi kullanacaklar.
4: Arkadaşlar, eninde sonunda Esad denilen zalim gidecek. Yeni dönemde iyi koşullar altında kardeşçe yaşamak istiyorsanız bizim işbirliği içinde olmamız lazım.
3: Esad'la işbirliği yapalım o zaman. Kendi bölgemizde Esad bize kendimizi yönetme hakkı verdi. Irak'taki kardeşlerimiz kendilerini kurtardılar. Sıra bizde.
4: Esad'ın oyununu göremeyecek kadar gözlerin kör işte. O Türkiye'yi savaşa çekmek için bize bir şeyler veriyormuş gibi yaptı. Orayı örgütçülerle doldurdu. Esad biraz güçlensin, Saddam'ın Irak'taki kardeşlerimize yaptığının 10 katını yapar bize.
3: Sen örgütü niye küçümsüyorsun? Onlar bizim kardeşlerimiz, akrabalarımız değil mi? Onlarla iş birliği yaparsak Esad'dan daha fazla bir şey koparabiliriz.
2: Ya sen ne diyorsun arkadaş?
6: Şu anda kimin toprağındasın? Kim kurtardı hayatını? Kalkmış bize zor günümüzde kapılarımızı açan millete karşı
2: kanlı eylemler yapan örgütle işbirliği yapalım diyorsun.
7: Yürü İmdat. Bunlar birbirine girecekler. İbrahim'in başına bir zeval gelmesin.
3: Sen TC ajanısın. Halkımıza bölmeye çalışıyorsun.
5: Ya dur hele.
4: Ya ne yapıyorsun? Sok o silahı beline.
3: Asıl ajanın başı sensin.
7: La ben kirvemi kaybettim. Bir de yengemi mi alacaksınız?
3: Zaza, sen bu işe girme. Bu iş seni aşar.
7: Sen kimsin lan benim çapımı ölçüyorsun? Git örgütçülere söyle. Bedri Kirve bir söz verdi. Ben o sözü yere düşürmem. Onlara burada ekmek yok.

0: Bu iş burada bitmez Hasan.
1: Ya gel! Gel!
2: İbrahim, içinize sızmış ne kadar örgütçü varsa temizleyeceksin. Temizleyemediklerinizi de bana söyleyin.
3: Tamam dayı.
2: İmdat! Şimdi bu eşek ne olarak geri gelecek?
4: Dayı, bu eşek gelmiş, eşek gider. Daha da bir daha gelmez.
0: Başkanım, Zaza müdahale etti. Eylemimiz başarılı olmadı.
5: Hal tarif o aynı Hazel Elman?
6: Kapandı konsolosluk, sabah gelin.
5: Elman, egoli, Elman, la tefem.
6: Sabah gel, kapandı konsolosluk.
5: Ya bu, Elman, la tefem. La tefem, Arabiya.
7: Elman,
6: sabah gelin işte, kapandı.
5: Arabiya.

0: Arkadaşlarımız nerede?
1: Siz kimsiniz?
0: Sana ne soruyorsam ona cevap ver.
1: Arkadaşlarınız kim? Bilmiyorum ki.
0: Muhaberatın buradaki başı kim?
2: Efendim, emniyetten aradılar. Suriye konsolosluğu baskına uğramış.
3: Emniyete söyleyin konsolosluğu çembere alsınlar. Biz gidene kadar müdahale etmesinler.
2: Peki efendim.

0: Baki, senin uçağın ne zaman kalkıyor?
1: Abi, yarım saat sonra çıkmam lazım.
0: Yarım saat. İyi oğlum, daha varmış. Şuradan kerpeteni versene.

0: Yarım saate kadar. Bu en az 10 tane uzun hava söyler. Bak şimdi. Sen bundan çıkan nameleri telefonuna güzelce kaydet. Uçakta dinlersin.
1: Kara. Sen git bu taktikleri. Örgüte yeni katılan o çocuklara yap.
0: Niye? Sen yediğinde midene mi dokunuyor? Ha? Baki, şu çakmağı versene. Diyorlar ki bu plastikler, poşetler falan var ya, bunlar 5000 senede bile yok olmuyormuş. E ben de çevreye böyle katkıda bulunuyorum, değil mi?
2: Abi, senin bu duyarlı yanına hastayım. Bir nevi geri dönüşüm diyorsun yani.
0: Tabii canım. Baksana. Şimdi birazdan bunu geri dönüştüreceğim mesela. İyi mi lan böyle ha? Ha? Yanıyor mu canım? Bak bak bak, nasıl da geri dönüşüyor.

0: Allah kurtarsın.
1: Hoş geldin abi.
2: Dama girene hoş geldin denir mi lan? Şiş hazır mı?
1: Hazır abi. Abi orası riskli.
2: Başlatma lan riskinden. Vur işte.
1: Abi.
2: Vur lan.

0: Arapça konuşuyordu komiserim, hiçbir şey anlamadım.
1: Siz gelene kadar bir şey yapmadık.
2: İyi yapmışsınız.
3: Bizden başka kimse girmeyecek.
1: Polat Bey, kaç kişi olduklarını bilmiyoruz. Destek verseydik.
3: Ne diyorsam onu yapın.
1: Tamam arkadaşlar, şimdilik beklemedeyiz. Çevre güvenliğini sağlayın. Dikkatli olun.

0: abi, çocuklar hızlı çıktı.
1: Fazla hız felaket getirir Abdülbey. İndirin şunları.
2: Arkadaşlar konsolosu sorguya aldılar.
1: Siz buraya girmek için kimden emir aldınız? Ha? Deşifre olursanız ne olacağını biliyor musunuz?
2: Her şeyi göze aldık efendim.
1: Bunu da göze aldın mı? Nerede bu konsolos?

0: Ama burada bir kadınla görüştüğünü biliyorum.
1: Kadını nasıl buluruz?
0: Ataşehir'de oturuyor.
1: Abi ne yapıyorsun? Tam kadının yerini söyleyecekti.
2: Diyelim ki kadının yerini öğrendiniz. Dışarı nasıl çıkacaksınız? He? Gel bakayım buraya. Bak bakayım. Ha?
3: Polisi çekersen çıkarız.
2: Başka bir emriniz? Ya siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Başka bir ülkenin elçiliğine böyle girmek savaş sebebidir ya.
3: Niye sen girdin? İsrail size savaş mı açtı?
2: Bana onun bedeli neyle ödetildi biliyor musun?
4: Arkadaşlarımızı kurtarmak için biz de bedel ödemeye hazırız.
5: Geç bu tarafa. Abi, özel birlik geldi. Girmek için hazırlık yapıyorlar.
2: Bedel ödemesi gereken biri varsa o da benim. Arkadaşlarınız benim sorumluluğumdaydı.
4: Peki bizi buradan deşifre olmadan nasıl çıkaracaksınız?
2: Cahit,

0: Kadın bu Abdülay. Kamera kayıtlarını da al. Hadi giyinin, hazırlanın.
1: Amacımız konsolosu kurtarmak. Siz önden gireceksiniz. Siz de destek vereceksiniz. Girin. Durun. İndirin silahları. Polat Alemdar, sizin burada ne işiniz var?
0: Bizi boşver de siz neredesiniz? Yetişmesek konsola söylüyordu.
1: Bunlar kim? Hangi örgüt?
0: Öğrenince size de bilgi veririm.
1: Sizin başka bir timiniz olduğunu bilmiyordum.
0: Siz konsolosla ilgilenin. Yatıştırmaya çalışın. Bir sürü tantana yapacaklar.
1: Ben ilgilenirim. Adamları sorguladıktan sonra Ankara'ya bilgi vermek lazım.
0: Merak etmeyin. Yarın dosyayı hazırlar göndeririz.

0: İyi mi lan böyle? Bak bak bak bak. Görüyorsun değil mi? Ne diyorsun Baki? Pişti mi bu?
1: Abi daha çiğ. Kıvama gelmedi.
0: Ha. O zaman oradan bir tuzu ver bakalım. Bunu bir de tuzla pişirelim. Dök bakalım. Dök dök. Ha. Bak şimdi. Bunu böyle biraz tuzlamak lazım. Seyret.
2: Yapma.
0: Gördün değil mi? Dök bakalım biraz daha pişsin. Dök dök dök dök dök dök dök dök dök dök dök dök dök dök. Şuna da biraz dök bakalım. İyi mi ha?
2: Yeter konuşacağım. Erkan.
0: Erkan kim lan?
2: Mete. Mete Aymar'ın adamı. Emirleri ondan alıyorum.
0: Baki bu doğru mu söylüyordur?
1: Başka şans bıraktın mı ki abi?
0: İyi. Ara bakalım sen Vahap'ı. Erkan'ın nerede olduğunu bir öğrensin.

0: Abdülay, biz burada bekleyeceğimize o yakışıklı çocuğu gönderseydik, 2 dakikada tavlardı kadını. Artık bizim de yumuşak güç olmayı öğrenmemiz lazım.
1: Buyur sen dene bir şansını. Senin gibiler yol açacak ki gençlerin önü açılsın.
0: Tipim değil Abdüle. Senin tipin bu.
1: Efendim abi. Daha bir hareket yok.
2: Tamam Abdüle. Gözünüzü ayırmayın.

0: bu yaptığınızın bedelini. Ya siz ödeyeceksiniz, ya Erhan. Karar verin.
1: Abi ben görevimi yapamadım. Bedelini benim ödemem gerekir.
2: Polat Alemdar, bizi boşuna yetiştirmediler. 8 kişi bir adamı atlatmamızdan daha normal ne olabilir ki? Sen bizim çıkmamızı istemesen daha kesin bir tedbir alırdın.
0: Bir adam dediğin Erhan'la biz Türkiye'deki çetelerin kökünü kazıdık. Irak'ta senin gibi özel yetişmiş adamlardan oluşan bir orduya karşı savaştık. Siz Erhan'ı atlattıysanız bu onun size olan güvenini kötüye kullandığınız için oldu.
1: Abi doğru söylüyorsun ama ben hata yaptım. Ofiste yeniden gençleri görünce eski günlerdeki gibi büyük bir ekip olacağımızı sandım. Onların bana böyle bir kazık atacakları hiç aklıma gelmedi. Aslında iyi çocuklar. Ama ben arkadaşları için her şeyi yapabileceklerini düşünmeliydim.
3: Erhan abi, özür dileriz. Siz karar vereceksiniz dedin. Ben kararımı verdim. Bedel ödemeye hazırım.
4: Doğru söylüyorsun.
5: Evet Polat abi, doğru.
6: Ben de hazırım.
5: Hazırız.
4: Ben de hazırım.
6: Erhan abi kusura bakma. Hata ettik ama bizi de anla. Ne arkadaşımızın intikamı için bir şey yapabiliyoruz, ne de kaçırılan arkadaşlarımızı kurtarabiliyoruz.
0: Şehidimizi usulünce defnedeceğiz. Ama hep beraber defnedeceğiz. Ne şehidimizin kanını yerde bırakacağım, ne de kaçırılan arkadaşlarınızı o yanında bırakacağım. Ama siz bundan sonra laf dinleyeceksiniz. Ben arkadaşlarınızı geri getirene kadar hiçbir yere kımıldamayacaksınız. Erhan'ın sözünden çıkmayacaksınız.

0: Şimdi burada. Hepiniz şerefiniz üzerine söz verirseniz Erhan bedel ödemeyecek.
1: İmdat, hele söyle. Ölmeden önce yapmak istediğin 10 şey ne?
2: Astronot olup bu zalim dünyadan şöyle bir uzaklaşmak isteyeyim.
1: La oğlum, ben dünyaya kazık çakmak isteyeyim. Senin derdin ne ki gitmek istesin?
2: Dayı, görmüyor musun? Her yerde yoksulluk var, açlık var, savaş var, hıyanet, ihanet, ahlaksızlık.
1: E oğlum, yani dünyadan çıkınca bitir mi ki bunlar?
2: Dayı, en azından ben görmem. Uzaydan bakınca an böyle küçük görürsün dünyayı. Futbol topu gibi koyunca düzelir.
1: Yani şimdi ben Ruslara o kadar para vereceğim, seni uzaya göndereceğim. Sen bana tekme mi vuracaksın? Bu mu yani senin insanlığın? Uzaya çıkar çıkmaz dayını unuttun. Kozmonot, kozmopolot, imdat be.
3: Dayı, hı? Örgütçüler geldi.
1: İmdat.

0: Ha bunlar da cehennemin dibinden geldiler ha. Ula ben senin yerine bunları gönderen uzaya. He?
1: Dayı ne yapayım?
0: Başları kimse al gel.

0: Zaza, kısa ve öz konuşacağım.
1: Ben zaten uzun konuşanı sevmiyorum. Hele sizin gibi boş konuşanı hiç sevmiyorum.
0: Örgütümüzün senin için almış olduğu kararı bildiriyorum. Biz bir devrimci halk savaşı başlattık. Bu savaş sadece Türkiye'de, Irak'ta değil, Suriye'de de halkımızı özgürlüğüne kavuşturacak. Ama sen ve senin gibi devri geçmiş feodaller halkımızın savaşma azmini kırıyorsunuz. Ya bundan vazgeçeceksin ya da öleceksin.
1: Şimdi sen beni ölümle tehdit ediyorsun, he mi?
0: Örgütün kararını bildiriyorum.
1: Ulan ne seni tanıyım ne örgütünü tanıyım. Elinizden ne gelirse ardınıza koymayın.
0: Sen bilirsin.
1: Tabii ben bilirim. Nereye gidiyor bu? Zor diyeyim.
2: Dayı ben gidip sıkam şerefsize.
1: İmdat! Ne diyorsun oğlum? Zaza silahsız adama sıktı diye memleketi ayağa kaldırır bunlar.
3: Bırak gitsin, bırak.
1: Ben onların icabına bakarım. Bakmasına da. Astronot Fehmi, bu ölüm işini ne diyecek biz?
2: Dayı, gitmediğimiz bir Ömer Baba kaldı.
1: Bilmem misin reçetesini? Namaz kıl, ölümsüz ol. Oruç tut, sıhhat bul. Zekat ver. Zekat mı? Ha bu zekat ben ölümden ölüme koy.
2: Ömer Baba'ya gitmeyeceksek Tibet'e gideceğiz.
1: İcat çıkarma, icat çıkarma. Oraya verecek uçak parasını zekat veririm.

0: Efendim, kimse yok evde.
1: Eğer annene bir şey yaptıysa, senin ciğerini sökeceğim Mete.

0: Annem nerede ulan?
1: Annen şimdi mi aklına geldi?
0: Anne, iyi misin?
1: Mete oğlum sayesinde çok iyiyim. Kontrollerimi her ay aksatmadan yaptırıyor sağ olsun.
0: Anne, senin bir tane oğlun var.

0: O da benim.
1: Benim bir tane hayırsız oğlum var. Ama Allah'a şükür Mete gibi hayırlı evlatlarım da var.
0: Hayırlı oğlunu ver de bir konuşalım.
2: Adaş, merak edecek bir durum yok. Her şey benim kontrolüm altında.
0: Aklınca bana racon mu yapıyorsun lan?
2: Annenin hatırına sana bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Ama söyleyeyim, senden çok şikayetçi. Bu işleri bıraksın, artık çoluk çocuğa karışsın diyor.
1: Ağzına sağlık. Beni dinlemiyor. Bari sen şunun aklını başına getir. Birini bulup evlendirelim.

0: Abi adam geldi.
1: Hemen çıkıyorum abi. Ben gelene kadar açık etmeyin kendini.
0: Tamam abi.
2: Adamları iyi yapmış.
3: Tamam aşağısın.
2: Dikkatli olsun.
3: Evet, güvenlik.

0: Annem nerede?
1: İçeride.
0: Anne. Ne var o serumda?
2: Anneni bir daha uyanmamak üzere uyutacak bir şey.
0: Ne istiyorsun?
2: Aziz, Nesrin Hanım'ı ara. Nesrin'e yaptığın terbiyesizlik için af dileyeceksin.

0: sizi dinliyorum.
1: Geçen gün size karşı çok büyük terbiyesizlik yaptım. Affınızı diliyorum.
0: Bir şart mı?
2: Şahsıma karşı yaptığınız alçakça komplonun belgelerini istiyorum.
1: Nafis.

0: Buket Hanım geldi.
1: Buket Hanım kim?
0: Mete Bey'inki. Ne bileyim esini. Seninle görüşmek istiyor. Yollamak olmaz.
1: Buyursun gelsin.
2: Merhaba. Habersiz geldim. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Hoş geldin yenge.
2: Yenge mi? Hiç sevmediğim muhabbet. Ne yengesi?
1: Mete Bey sevdiğimiz bir büyüğümüz. Ondan şey yaptım.
2: Mete Bey benim de sevdiğim bir büyüğümdü.

0: Hayırdır, aranıza bir şey mi girdi?
1: Evet. Biri girdi.
0: Kim girdi?
1: Sen girdin.
0: Anlamadım.
1: Anlarsın.
0: Ne yapıyorsun? Bu işler bize ters.
1: Çakır'ın oğlu değil misin sen? Annen başkasından mı peydahladı seni?

0: İlginiz için teşekkür ederim başhekimim.
1: Estağfurullah. Ama bir çayımı içmeden gitmeyeceksiniz herhalde.
0: Siz beni dışarıda bekleyin.
1: Buyurun.
2: Efendim. Peki. Abi, başhekim anneyle ilgili evrakları imzalamanızı istiyor.
3: Git o başhekime söyle. Ben onun sülalesine imza atacağım. Annem, senin için nelerden vazgeçtiğimi

0: Çık dışarı! Ne oluyor lan?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 75

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
6: 9 kere 6.
7: 54.
6: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
7: Dik.
6: Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin, L'Oréal Paris'ten.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
12: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
13: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: 3, 2, 1, 0.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Şu probisi bir yapamadınız ya.
5: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
5: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Vin, Vin,
13: Vin. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
18: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
19: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
20: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
21: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
22: Yaradan söylüyor.
23: Ne diyor?
22: Diyor ki, bu dünyada hakkıyla kul olursanız, öbür dünyanız cennet olur.
23: Ben burada cenneti yaşayayım. Yegenler mi seveyim? Varlar. Parayı seveyim? Varlar. Çiğ köfteyi, içli köfteyi seveyim? Varlar. Daha artık bana ne lazım?
22: Bunlar senin için kaç saat sürüyor?
23: Vallahi ne kadar istesem.
22: 24 saat yemek yiyebiliyor musun?
23: Eskiden yiydim. Ama şimdiden kötü hiç.
22: Allah'la olmak sonsuz bir zevk. Bitmeyen, tükenmeyen bir mutluluk. Senin bu dünyaya dair sevdiğin her şey Allah'ın lütfu. O kaynaktan geldiği için seviyorsun.
23: He, doğrudur.
22: O zaman Allah'tan niye kaçıyorsun?
23: Ağır gelir.

0: Bazıları değil ki ölüp dirilisin. Ölüp dirilisin.
1: Her gün ölüp dirilmiyor musun? Her gece yatıyorsun, ölüyorsun. Allah lütfediyor, sabah kalkıp diriliyorsun. Her gün bir hayat veriyor. Hakkıyla kulluk yap diye.
0: Yani öyle sıçan olmak, eşek olmak, aslan olmak, karınca olmak yok yani.
1: Dilini öğren, onlara sor.
2: Dur söyleşi.
0: Duydun mu? Mütercim lazım.
3: Dayı, sen tercüman sevmiyordun.
0: Allah Allah, ya artık seveyim.

0: Bunu senin yanına bırakacağımı sanmıyorsun değil mi?
1: Bu bana yaptığın son yanlış olacak.
0: Yüzüme bakacak cesaretin yok mu? Çıkar şunu kafamdan!
1: Bir de dalga mı geçiyorsun?

0: Yetmedi mi ha? Yetmedi mi kedi köpek gibi dolaştığınız?
1: Siz kimsiniz? Bizi neden aldınız?
0: Biz 2000 yıldır bu milletin bekasını sağlayanlarız. Sizi buraya bir görev vermek için çağırdım.
2: Aksaçlı, siz misiniz?
0: Evet.
1: Sizinle tanışmak benim için büyük bir şereftir.
2: Bize vereceğiniz görev nedir?
0: Polat Alemdar görevden alındı. Bundan sonra onun görevlerini ikiniz beraber üstlenecek, KGT'yi siz yöneteceksiniz.

0: Nerede kaldı oğlum senin bu adamın?
1: Yoldaymış abi. Gelir şimdi. Abi, bu adam burada ölecek.
0: Oğlum boş boş konuşma. Bu adam zaten ölü. Nüfustan bile düşmüşler bunu. Savcı hanımdan izin alamadın tabii. 5 saat diktin bizi buraya.
2: Ancak öğrendim.
0: Neredeymiş?
2: Cezaevinde şişlemişler. Hastaneye kaldırmışlar.
0: O zaman bir an önce gidip ifadesini alalım.

0: Hikmet! Nereye böyle?
1: Ömer Baba'ya gidiyorum.
0: Ya boş ver, gel kahvede iki el atalım.
1: Hasan, sen benim kağıt oynadığımı gördün mü hiç?
0: Stresin gider ya, gel iki dakika.
1: Ben Ömer Baba'da atarım stresimi, sen rahat ol hadi.
0: Ya bir de dediğimi dinle be adam ya.
1: Ne saklıyorsun lan? Ömer Baba'ya bir şey oldu, bırak!
0: Ya dur, yok bir şey, dinle. Allah Allah.
1: Ulan sen ne yüzsüz bir adamsın be! Sana diyorum, sen ne yüzsüz adamsın lan?

0: ne de zamanı.
1: Baba, sen bu herifi bir de karşına almış muhabbet mi ediyorsun? Ayıp olmuyor mu ya?
2: Hikmet, burası hesaplaşma yeri değil.
3: Dayı Saffet!

0: gidip...
1: Dur dayı! Dur sen dur, ben gidiyorum.
0: Sen babayı kolla. Ben onları hallederim. Lan bir yere kazan. Sizi gönderemem.

0: Abi dört koruması var. İkisi apartmanın önünde, ikisi yukarı çıktı.
1: O zaman sessizce gireceğiz. Adam uyanırsa mutlaka kaçmak için bir yol ayarlamıştır.
2: Abi keşke çocukları getirseydik.
1: Ne oldu Cahit? Dört tane muhaberat ajanından mı korktun?
2: Olur mu öyle şey abi? Bizim artık bırak yüzümüzü, gölgemizi bile tanıyorlar.
1: O zaman kimsenin yüzüne bakmasına fırsat verme Cahit. Sık. Hadi.
3: Dayı. Dayı. Dayı. Gözlerini aç dayı. Dayı. Dayı ne olur aç gözlerini. Dayı ne olur dayı.

0: Ömer baba.
1: Ambulans çağırın.
2: Dayı, dayı. Dayı.
0: Ömer baba.
2: Dayı.
0: Ömer baba, iyi misin?
2: Dayı, aç gözlerini ya. Saffet.
3: Ömer baba, iyi misin? Ömer baba. Ömer baba.
0: Hikmet.
2: Dayı.
0: Hikmet.
2: Dayı, açsana gözlerini dayı.
0: Hikmet, iyi misin? Hikmet.
2: Dayı, açsana gözlerini dayı.
4: Yatağa atlamayı biliyorsun. Ama şuradan atlayacak cesaretin yok.
5: Ben korktuğum için değil, kafana sıkmak için saklandım.

0: Abi ne oldu?
1: Babamın dükkanını yakmışlar.
0: Abi Ömer baba?
1: Ben hastaneye geçiyorum. Bu ben dönmeden konuşacak.

0: Savcı hanım, arabanız hazır.
1: Haber aldım Polat, hastaneye gidiyorum.
2: Nazife anneciğim, ne zaman Ömer babaya söylemeyi düşünüyorsunuz? Yakında yürümeye başlayacağınız.
3: Tamamen yürüyeyim, ondan sonra söyleyeceğim.
4: Ama yine hani söz vermiştim, ben söyleyecektim dedeme.
3: Yine sen söyleyeceksin güzel kızım. Ama önce ben iyice iyileşeceğim.
4: Tamam.
2: Efendim, Ömer baba neticede bir erkek. Haddim olmayarak söylemek zorundayım. Erkek milleti sürprizlerden hoşlanmaz.

0: Zaten ayağa kalkıyordum. Doktor yürüyeceksin dedi. Ama birden seni görünce sanki biri beni tuttu, kaldırdı. Yanına kadar getirdi. Sen beni bırak. Sen beni bırak da size ne oldu onu anlat.
1: Dükkanda oturuyorduk Zaza'yla. Hikmet duyup gelmiş. Bağırmaya başladı bunun burada ne işi var diye.
0: Haklı. Ne diye sokuyorsun adamı dükkanına?
1: Biz kimi kapımızdan geri çevirdik hanım?
0: Hep onun yüzünden oldu. Zaza mıdır nedir?
1: Zaza olmasaydı hepimiz orada ölmüştük. Adamlar bizi yakmaya, öldürmeye gelmişlerdi.
0: Senden kim ne ister? Polat yüzünden mi?
1: Hanım. Hanım, biz adamların dediklerinin tersini diyoruz. Ne demek ne isterler? Onlar bölünecek dedikçe bölünmeyecek diyoruz. Onlar ölüm dedikçe biz yaşam diyoruz. Onlar düşmanlık dedikçe biz kardeşlik diyoruz.
2: Bak dede, niye oldu? Gördün mü? Ben sana söylemiştim.
3: Baba!
4: Canım.
3: Babacığım, hem dedem iyi hem de ninem. Ninem dedemi görünce öyle bir ayağa kalktı ki sağa nereye kadar yürüdü.
4: Sahi mi diyorsun?
3: İnanmazsan devrisini amcama sor.
2: Vallahi billahi Ömer babayı görünce Nazife anne Hüseyin Bolt oldu. Aşk böyle bir şeymiş. Gözlerimle gördüm efendim.
3: Nine! Babam inanmıyor. Ayağa kalk da bir görsün. Hadi.
4: Anne!
0: Oğlum!

0: Oğlum, Allah aşkına al götür bizi buralardan. Bu ne? Her gün bir yangın. Bu çocuk da bizimle birlikte mahvoldu. Zaten senin evde olmadığın her an yüreğim ağzımda.
1: Anne, ayağa kalkar kalkmaz gitmek mi istiyorsun? Anlaşıldı, babam seni tatile götürecek mecburen.
0: Ben ne diyorum, sen ne diyorsun be oğlum?
1: Sen iyi misin babacığım?
2: Ben iyiyim. Hikmet'le Sasa nasıl?
1: İkisi de ameliyatta baba.
2: O çocuk attı kendini önüme.
3: Ne yapıyorsunuz? Bana 1000 kere söylediniz ağlama diye. Madem öyle ben ağlayacağım asıl.
1: Canım kızım. Gel.

0: Bu halı ne toz tuttu be baba?
1: Evladım, bu halı ipekten halı. Toz bile ister ki üstüne konsun.
0: İpek halı bu kadar dövülürse lime lime olmaz mı?
1: Olur evladım. Bazen de halı değil, halının ait olduğu evin temizliğe ihtiyacı vardır.
0: Baba, isyan etmiyorum. Çok şükür hepiniz hayattasınız. Ama ben de Eyüp peygamber gibi sabır taşı değilim.
1: Öfkeni bırak ki görmen gerekenleri göresin. Arkadaşların ameliyatta. Önce onlar sağ salim çıksınlar, birlik olun. Akıllı olun. Yenemeyeceğiniz düşman yok.
2: Efendim, Hikmet Bey'e acil kan lazımmış.

0: Örgütün hangi kanadıdır bilmiyorum. Ama kesin örgüt.
1: Zaza'yı mı hedef aldılar, beni mi hedef aldılar? Mesele o.
0: Zaza'yı öldürmek istediler. Sana mesaj verdiler.
1: Sen nereye?
0: Bir tek erkeklerin mi kanını alıyorlar bu hastanede? İkimizin kanını birden verdiklerini düşünsene Hikmet'e.
1: Deliydi zır deli olur.
0: Of. Bir savcı kesilir, bir Polat Alemdar olur.
1: Kolay mıymış Polat Alemdar olmak?
0: Savcı olmak kolay mı?
1: Sizden 5000 tane var.
0: Ha, benden bir tane var diyorsun.
1: Umarım bir tane yoktur.
0: 5000 savcı var ama içlerinde bir tane Leyla var. İşki bir tane de Mecnun olsun.
1: Fuzuli diyor ki, ben de Mecnun'dan Firzun'un aşıklık istidadı var. Aşıkı sadık benim, Mecnun'un ancak adı var. Ya.

0: Hüsnü. Niye ağlıyorsun sen?
1: Efendim, hastanede el aşk gemisi. Bir tarafta Hüseyin Bolt gibi 50 yıllık eşini aşkla koşan validemiz. Bir tarafta kan verip kızılcık şerbeti içen savcı hanımla abimiz. Ben ağlamayayım da kim ağlasın?
0: Baki. Ben çok yoruldum ya. Şurada bir yer bulup biraz uyuyayım. Savcı hanım içeriden çıktığı zaman sen bana haber verirsin.
2: Tamam abi.
0: Hadi.

0: İki başlılık bu görevin kaldırabileceği bir şey değil. İkimizden birini seçin.
1: Efendim, Mete ilk defa hayatında doğru bir söz etti. Polat Alemdar'ın bu görevi tek başına üstlenmiş olmasının bir sebebi var.
2: Sizi buraya fikrinizi almak için getirmedim. Polat Alemdar'ın tek adam olması başka sorunlar yarattı. Onun için ikiniz birbirinizi dengelemek üzere seçildiniz.
0: Efendim, kim hangi görevi üstlenecek?

0: Buna siz karar vereceksiniz. Yapacağınız görevler belli. Aranızda uzlaşarak karar vereceksiniz.
1: Efendim, biz ömür boyu tek bir şeyde bile uzlaşamadık. Şimdi hele ki böyle bir görev dağılımında uzlaşmamızın imkanı yok.
2: Metavatmayı sever. Siz ona münasip bir koltuk verin, vitrini doldursun. Ben geri planda yapılması gereken her şeyi yaparım.
0: Benim kaybedecek vaktim yok. Bugün bitmeden kararınızı bekliyorum.
1: Uzlaşamazsak ya da görevi kabul etmezsek.
0: Daha önce bu görevi reddedip hayatta kalan hiç olmadı. Siz şimdi şansınızı denemek istiyorsanız, buyurun, deneyin.

0: Eren abi, haber var mı? Bulmuşlar mı adamı?
1: Müsaade edersen gazete okuyorum. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri takip etmem lazım.
2: Abi, okuduğum magazin sayfası.
1: Magazin de hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi. Siz tabii bunları anlamazsınız. Bizim işte başarılı olmanın tek şartı kim, kiminle, nerede, ne yapmış bileceksin. Neler in, neler out takip edeceksin.
0: Aran, sorgu odasını aç. Abi, arkadaşlarımızı kaçıran şerefsiz bu mu?
3: Evet, bu.
2: Abi, arkadaşları bulabildiniz mi?
3: Bunu konuşturursak bulacağız işte.

0: Muhaberat ajanını almışlar. Sorgu için getirdiler.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Pardon, geçebilir miyim?
3: Geçemez.
4: Ne oluyor kardeşim?
1: Ne oluyor ya?
4: Sizin derdiniz ne?
3: Bizim derdimiz sizsiniz. Hem Esat'ın köpeği olun hem de burada saltanat sürün. Yok öyle şey.
4: Kardeşim, bizim ne ilgimiz var Esat'la Mesat'la?
3: Esat Suriye'de bizim kardeşlerimize nasıl zulmediyorsa siz de burada aynısını göreceksiniz.
4: Yapma!

0: Merak etme Nazif anne, bulacağız.
1: Aman kızım, siz bulun ki oğlum çıldırıp ortalığı duman etmesin. Ondan sonra durulmuyor hiçbir şey. Biri bitip biri başlıyor.
0: İnşallah anneciğim. Şimdi gidip yılanın deliğine çomak sokacağım. Mesele yılanla mücadele etmek değil, yuvalarını dağıtmak.
1: Allah gücünüzü artırsın kızım.
0: Ayrıca bu yürüme işini de sonra soracağım Nazife Sultan. Var mı öyle bize haber vermeden keklik gibi sekmek? Ha?
2: Abi. Hmm. Savcı hanım.
3: Ulan tam dalıyordum. İyi. Bekle burada sen.

0: Geçmiş olsun.
1: Gel Kara. Bunları yapanların üzerine gaz döküp yakacağım. O zaman geçecek.
0: O zaman da geçmiyor işte Polat Alemdar. Bunu sen de benim kadar iyi biliyorsun.
1: Kara. Allah aşkına. Moral vermeye mi geldin? Moralimi iyice bitirmeye mi geldin?
0: Sniper kimin adamı? Öğrendik. Erkan'ın.
1: Mete Aymar'ın adamı Erkan'ın. Mete bu işin neresinde?
0: Vallahi Erkan'ı alıp sorgulayacağız. Ondan öğreneceğiz. Ama işte adamı içeride şişlemişler. Herif hastanede.
1: Kara, kimi alıp sorgulamak istesek elimizde cesedi kaldı. Erkan'ı daha öldürmemişlerse üzerine gidip de biz öldürtmeyelim.
0: Peki ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Ben Erkan'ın tedavisiyle ilgileneceğim. Sen babamın dükkanını yakan örgütçüleri bul.
0: Oho. Yani şimdi Polat Alemdar, 24 saat görev olmaz. Ben de etten kemikten bir adamım. Uyku da lazım, değil mi?
1: Kara. Bulunana kadar ne sana, ne bana, ne de İstanbul'a uyku yok.

0: Aldığınız çocukları nerede tutuyorsunuz?
1: Onlar çoktan öldü.
0: Öldülerse nereye attınız cesetleri?
1: Yaktık. Kül oldu.
0: Cahit, bu baya baya çocukları vermemek için ölmeye razı.
2: Bakalım kaç kere ölmeye razı.

0: Niye bu kadar uzun sürdü?
1: Adam muhabere taşındı. Boru değil. Elbet biraz direnecek.
2: Adamın durumu iyi değildi. İnşallah ellerinde kalmaz.
3: O s**tizi bana verselerdi iki dakikada konuştururdum ama.
4: Senin yaşın kadar bizim Abdüley'le sorgulama yapmışlığımız var. Önemli olan konuşturmak değil. Doğru konuştuğundan emin olmak. Aynur, bir baksana.
5: Aynur değil, Aynura.
6: Arkadaşlar, hepinizi yürekten kutluyorum. Zaza gibi feodallere, Polat Alemdar gibi TC ajanlarına örgütümüzün gerçek gücünü göstermiş bulunmaktasınız.
7: Başkanım, sizin metropole gelişiniz bizim mücadele azmimizi şahlandırdı.
6: Biz bir devrimci halk savaşı veriyoruz. Bu savaşta en önemli unsur psikolojik üstünlüğü sağlamak. Bugün biz psikolojik üstünlüğü sağlamakla savaşın kazanılmasında çok önemli bir aşama kaydettik.
7: Başkanım, bu psikolojik savaşın bir başka boyutu daha var. Örgütümüzün bölge ülkeleri ve emperyalistler tarafından kullanıldığı, bizim bu eylemleri kendi inisiyatifimizle yapmadığımız, bunu yapacak gücümüzün aslında olmadığı propagandası yayılıyor.
6: Arkadaşlar, siz bunlara takılmayın. Bizim esas büyük düşmanımız TC'dir. Biz Saddam'la mücadele ettik, TC'ye karşı ittifak ettik. Çekiş güçle mücadele ettik, yine TC meselesine gelince ittifak ettik. Bugün Suriye ve İran'la mücadelemizi erteledik, TC'ye karşı ittifak ettik. Örgütümüzün büyüklüğü bu taktik ve stratejik kıvraklığından ileri gelmektedir.
7: Başkanım, TC bütün güçleriyle üzerimize gelecek. Savunma stratejimiz nedir?
6: Metropolde savunma stratejimizi de değiştirdik. Artık her gün yeni bir eylemle TC'nin sinir merkezlerini felç edip mücadele azmini yok edeceğiz.
8: Efendim, Sadık şefimize ulaşamıyoruz.
9: Şef şimdi mutluluktan bulutların üzerindedir. Zor ulaşırsın.
8: Efendim, korumalarına da ulaşamıyoruz.
9: Söylemek için ne bekliyorsun lan? Çık dışarı.

0: Haydi. Legat vegat na elittisal masali. Natakütü enne yedül el erduv.
1: Tagayyaru mekanukum fevran. Ehrucu ila etayrik likey. Efsad hunake, intabuyu hatta ene acuyu hunake.
2: Zellezi yeşvu indehu illa bi izni ya'lemu ma beyne beytihim ve ma halfu ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bi ma şah ve siyah kürsüyü sema
3: vakit doldu. Hadi sökül bakalım paraları.
2: Ve hadi azim Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum.
3: Yeter lan, sus artık.
2: Sinetün velanem لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
3: Ulan Mısır Radyosu gibi 12 saattir susmadı adam.
2: اَيْدِهِمْ وَمَا حَلْفُ.
3: Ağzın dilin de mi kurumuyor senin be adam?
2: اَيْتُنَا بِشَيْءٍ مِنْ اِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.
0: Çabuk çıkarın adamları. Boşaltıyoruz burayı. Çabuk çabuk.
2: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
4: Efendim. Aynur hanımefendi geldiler.
5: Gelsin.
4: Buyurun.
5: Çok önemli bir görev var. Yerine getirebilir misin?
6: Bize baskın yapanlarla mı ilgili?
5: İhtiyarlar başkanına suikast düzenleyenlerle ilgili. Eğer başarabilirsen... Bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkaracağız.
6: Ben hazırım.
3: Vallahi kim oldukları belli değil dediler. Birden geldiler. Güçlerinin yolunu kestiler. Ne yapacağımızı bilemedik.
7: Bektaş, dur hele.

0: Selamun aleyküm canlar.
1: Aleyküm selam.
2: Aleyküm selam.
1: Hoş geldin ağam. Hoş gelmişsin Zülfikar ağa. Yezidler artık bize evimizde bile nefes aldırmıyor.
0: Geçmiş olsun Hasan.
2: Ağa, artık canımıza tak etti. Sabrediyoruz diye tepemize çıkıyorlar.
0: Sana saldıranları tanıyor musun Hasan?
2: Nereden tanıyayım? Sünniler işte. Siz Esad'a destek veriyorsunuz. Hepinizi keseceğiz diyorlar.
0: Hasan, senin Sünni komşuların var. Onlar neden yapmıyor?
2: Ben de ona şaşırıyorum. Biz burada kardeş kardeş yaşıyoruz.
1: Aa, 12 Eylül'den evvel oynadıkları oyunu Suriye'yi bahane edip tekrar oynuyorlar. Kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyorlar.
0: İstihbarat servisleri bu işi kaşıyacaklar. Siz dikkat edin. İçinize sızmasınlar.
2: Hep aynı şeyi söylüyorlar. Tahriklere kapılmayın. Provokasyona gelmeyin. Tamam, gelmeyelim de canımız yanıyor.
0: Sen meraklanma Hasan. Ben senin canını yakanları bulacağım. Dede, sen de canlara mukayyet ol. Galyana gelmeyelim. Zeynel. Bu Yezidler gene ortalığı karıştırmaya kalkacaklar. Hazırlıklı olun. Herkese haber salın. En ufak olayda haberimiz olsun. Bu Yezidlerin başını yakalamazsak çok can yanacak.

0: Lan niye uyandırıyorsun beni?
1: Abi uyuyamıyorsun zannettim.
0: Uyuyamıyorum. Çünkü böyle ayı gibi gelip arabaya biniyorsun.
1: Özür dilerim abi.
0: Buldun mu bari bir şey?
1: Yok abi.
0: O zaman ne diye arabaya biniyorsun?
1: İneyim abi.
0: Baki. Sür şu arabayı, kafana sıktırtma.
1: Nereye süreyim abi?
0: Ölmeden bana uyku aram. Sür mezarlığa, sık kafama. Rahat rahat bir uyuyayım.
1: Abi, elini ayağını öpeyim. Ne işimiz var bizim mezarlıkta?
0: Uyuyacağım.
1: Abi, eve gidelim, uyu.
0: Arabada ağır makineli var mı?
1: Abi.
0: Baki. Evet, hayır.
1: Var abi.
0: Sen mezarlığa varınca beni uyandır.

0: Lala. Benim ellerim kollarım niye kımıldamıyor? Vay anam. Tikenli ot olmuşum. Ya Rabbi. Ben ot olmak istemiyorum. Ben insan olmayı sevim ha. Kurban olan beni al. Beni al, bir daha gönder.
1: Senin çok günahın var. Onları ödeyene kadar burada böyle tek başına duracaksın.
0: Ya ben eskiden insan sevmedim ama şimdi insana hasret kaldım. Kurban olan, bana böyle tanıdığın birini gönder böyle. İki asbahal eden. Çok yalnızım ha. Ula bu Cevher değil mi? Cevher. Ya Rabbi. Kurbanın olan şükürler olsun. Kızıl derili katili gibi ama. Yanında bizim Cevher. Cevher.
2: Çok susamışım ha. Allah karşıma bu kaktüsü çıkardı. Hele bunu kessem suyuyla içeceğim.
0: La oğlum manyak olma. Ne ot mu kessin? Sen dayını tanımışsın mı?
2: Bana bir şeyler oldu ya. Gayipten sesler duyuyor.
0: La oğlum ne kaybı la? Zaza dayınım lan ben seni, Zaza dayı. Sen tikenden görenmişsin oğlum. Bak, iyi bak hele baba.
2: Hele susuzluktan hayal görün.
3: Dayımın sesini duyayım sanki.
2: Su içeyim kendime gel.
0: Bak, Cevher yanlış yapmışsın. O kızıl derliler de böyle kestiz. Bari Zaza dayına kıyma.
2: Bismillah.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Hayrola çocuklar?
7: Ati başla.
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
9: Buna tıkladığınızda oluyor.
10: Bu kadar mı?
9: Ya lütfen.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.

0: Akıyor.
1: E tabi. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
0: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
3: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor?
4: Şak diye.
1: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
0: Bu nasıl bir teknoloji ya?
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: E ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında

0: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul.
1: ...31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira... ...1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
2: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
3: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
6: Oh Milo Puff. Sil ağzını burnunu.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.

kat kat kazan. Şimdi Ton Bankalar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Ton Bank.

0: Probis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probis, Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis, Probis.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kart tura hazır mısınız? Karşınızda yeni kart

0: tatları, nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik.
3: Sevince. Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Görüyor musun nasıl melek gibi yatıyor?
6: O kadar morfinden sonra normal. Acaba şimdi ne düşünüyordur?
5: Neyi düşünecek oğlum? Diğerlerini düşünüdür. Bir de adrenalini nasıl kandırırım onu düşünüdür.

0: Savcı hanım, size de bir çay ikram etseydik.
1: Oğlunuz nerede?
0: Oğlumun nerede olduğunu siz bileceksiniz. Devletin savcısı sizsiniz.
1: Semra hanım. Oğlunuz kaçak durumda. Sizin gibi bir aileye bu durum yakışmıyor.
0: Savcı hanım, bu devlet benim kocamı bir gün kahraman, bir gün hain ilan etti. Dedemi astı. Kardeşim yurt dışında görevde kayboldu. Mezarı bile yok. Benim aileme neyin yakışıp neyin yakışmayacağını siz bilemezsiniz.
1: Ben sizinle tartışmaya gelmedim. Vazifemi yapmaya çalışıyorum. Oğlunuz gelir, teslim olur. Bir suçu yoksa kanun önünde aklanır.
0: Savcı hanım, çok açık sözlüsünüz. Sizi sevdim. Hatırınız için bir arayıp konuşayım.

Oğlum, burada güzel bir savcı hanım var. Seni görmek istiyor. Mesajımı alınca beni ara, sizi görüştüreyim. Her gün yeni hat değiştiriyor. Başka türlü ulaşmanın imkanı yok. Allah'tan bunu buldular. Bir yere mesaj bırakıyorum. O şimdi 10 dakikaya kalmaz arar. Merak etmeyin.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Ben muhaberatı iyi bilirim. Bırakın biz de katılalım sorguya.
0: Lüzum yok. Az sonra konuşacak.
2: Abi, inat etme. Yardım edelim işte.
0: Polat abi size ne dedi? Ne deniyorsa onu yapacaksınız.
3: Abdüley, adam ölüyor.
0: Numara yapıyordur.
3: Saçmalama Abdüley. Ne numarası? Mosmor oldu herif.
2: Abi, aç kapıyı. Abi kapıyı aç.

0: Daha ne yaptık ki ölüyor? Anlamadım ki Cahit.
1: İç kanaması var bunun. Acele hastaneye kaldırmak lazım.
2: Adamın kırılmadık yerini bırakmamışsınız. Kaburgaları ciğerlerini delmiş. Bir de ne yaptık diye soruyorsunuz.
0: Biz alırken bu hale geldi.
1: En başından bizi sorguya alsaydınız söylerdik öleceğini.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Önce şöyle astrolojiyle başlayacağız. Filiz ablam burada, sevgili Filiz Özkol. O zaman yavaş yavaş burçlara bakalım mı? Hem bu dolunay nasıl etkiliyor bizleri, hem aynı zamanda tutulma var, nasıl etkiliyor? Bu son haftamızda şöyle bir önümüzü görelim. Burç burç tablolarımız gelsin o zaman. Koç burcunu görelim ekranda. Şimdi aşkı parlak görünüyor. Parayla sağlıkta iki yıldızımız eksikmiş. Bakalım neden?
1: Şimdi koç burçları tabii karşıt burçlarında Venüs oldukları için Venüs onlara aşkla ilgili enerji veriyor. Ama koçların yine dikkat etmesi gereken bir durum var. Satürn ve Neptün hala retroda ve Aralık ayına kadar bu retro sürecek. Yani biz yazı bitirdik. Sonbaharda da retrolarla ilerleyeceğiz. Plüton retrosu da Kova burcunda. Koç burcunu o konuda biraz dikkatli olmasını istiyor ama Venüs her zaman olduğu için koça çok güzel enerji ve çok güzel bir aşk dalgalanmaları verdiği için aşk tabisi onu çok fazla yıldızını kısamayacağız maalesef. Ama para konusunda biraz dikkatli olsun. Çünkü aynı zamanda Mars Yengeç Burcu'nda tam karşıt evinde de 10. evinde de Oğlak var. Parayı biraz çalışarak kazanması gerekiyor. Hemen böyle çok hızlı bir şekilde al bu sana çalıştığını al para, para yok. Biraz dikkatli olsun. Sağlık da ona keza. Çünkü Satürn ve Neptün retro yaptığı için eski sağlık konuları tekrar gündeme gelir. Özellikle boyun fıtıklarına ve bel fıtıklarına çok dikkat etsinler.
0: Oralar hassas.
1: Göz kontrollerini yaptırsınlar. Özellikle yaşı ilerlemiş olan koçların, bayanların veya bayların göz tansiyonları ile ilgili problemler olabilir. Onlara dikkat etsin. Yarım kalmış hayaller üzerinde çok fazla koşturmasına biten bitmiştir. O yüzden depresyona çok çabuk girebilirler. Koçlar bu konuda dikkatli olsunlar.
0: Koçlar aslında güçlüler değil mi? Bir yengeç, bir balık kadar kolay depresyona girmiyorlar. Demek ki bu etkiler bu sefer onları çok etkiliyor.
1: Satürn'ün retrosu var ya, Neptün retrosu var ya. Retrolar daima bizi geçmişe götürür sevgili Nilüfer. Geçmişte bir sağlık sorunumuz varsa tekrar ortaya çıkabilir. Duygusal bir problemimiz varsa tekrar ortaya çıkarabilir. Şimdi sen geçmişe çok takıldı kaldığın zaman anında psikolojik durumun düzeyi bozulabiliyor. O yüzden o da senin sağlığına yansıyor. Veya çok sağlığına güveniyorsundur. O anda böyle çok hareketlisindir ki koçlar bunu çok yapıyor. O sırada da bel fıtıkları bilmem neleri tetikleyebilir. Koçların en büyük özellikleri boyun fıtıkları. Çünkü ağır kaldırsınlar, spor yapsınlar. Çok seviyorlar. Hani dur diyemiyorsunuz. Hani bir yere gittiğiniz zaman bir şey oluyor. Koşu bir saniye ben onu kaldırırım koyarım diyor. O sırada ay uy demeye başlayabilir. Lütfen çok dikkat etsinler.
0: Koçlar inatçılar mı?
1: Çok inatçılar, çok inatçılar. Ben onlara kör inatçı diyorum. O kadar çok inatçı ki mesela çocukluk yıllarında eğer anneye babaya kızmışsa bebekse en sevdiği yemeği inadından yemez.
0: O kadar inadından. Daha çocuklukta başlıyor.
1: Aynen. Kaşığı tutarsın, anneciğim ne dersin ağzını bir oraya bir oraya. Çünkü o inadı vardır ya, o inatlaşmayı çok seviyor. Astrolojinin birinci burcu ve koç özelliği biliyorsun koçlar ikiye ayrılır bu arada. Yani kendilerine dönük koçlar dışa dönük. Dışa dönüklerde de inatçılık vardır, içe dönüklerde de. Onları anlatan pin kodları fazla inatçı oluşları. Ama çok eğlenceliler, çok tatlılar. Onlarla vakit geçirmek mükemmeldir. Ben çünkü koçlarla ne zaman bir araya gelsem çok gülerim. Olayın komik yönlerini çok kolay bulabiliyorlar. O yüzden seviyoruz koçları
0: yani,
1: ya. Olsunlar
0: koçun hayatımızda. İlk 15 gününde doğanlarla son 15 gününde doğanların huylarında değişiklik oluyor mu?
1: Bak orada ayrı bir şey var. Koçlarda ondalıklar vardır. İlk 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10
0: yani.
1: Gün. Her koç kendi ilk 10 gününde kendi özelliklerini Mars insanıdır. İkinci koç aslana gelir. Aslan özelliği taşır, güneş insanlarıdır. Üçüncü son 10 günde doğanlar yay burcu özelliği vardır, Jüpiter'dir onlar. Onlarda bilgi çoktur. Neyi sorarsanız bilgisi vardır. Aslan

0: burcu ikinci 10 günde doğanlar daha çok egoları vardır. Ben güzelim, ben havalıyım, bende neyisi yok. Birinci koçlar çok meraklıdır ilk 10 gün. İkinci koçlar egolarına çok güvenir. Üçüncü koçlar bilgi küpüdür. Her konuda yarışabilir. Onunla yani yarışma programları, ben o ben bilirim
1: Evet,
0: programları
1: bilgi
0: vardır
1: yarışması
0: ya.
1: programları.
0: Orada bu ilk soruları en iyi bilen koçlardır.
1: Son yani
0: Son doğan
1: üçüncü
0: koçlar,
1: grubunda olan koçlar. Aa, ne
0: son doğan.
1: kadar enteresan.
0: Evet.
1: Ekleyecek bir

0: vardır ya, flörtöz tarafları ortada. Gelip geçici. Venüs 4'ünde Ekim'in retro başlıyor. Akrep'te başlıyor. Terazi'de bitiyor 15 Kasım'da. Aman dikkatli olsunlar.
1: Bir tek koçlar mı, bütün burçlar mı dikkat
0: bütün
1: etsinler?
0: Bütün burçlar dikkatli olsun. Şöyle bir şey var Nilüfer'cim. Yazın başlayan bütün aşklar sonbaharda bitebilir.
1: Neden öyle oluyor, değil mi? Ne
0: Yaz
1: enteresan.
0: aşkları güle güle veda edilir.
1: Herhalde o yazın enerjisiyle başlıyor, o ruh haliyle. Sonra yavaş yavaş güneş
0: Yavaş yavaş
1: çektiğince depresyona
0: bitiyor.
1: mı giriyoruz, değil mi? O neşemiz, arzumuz
0: Aynen.
1: kalmıyor herhalde.
0: Şimdi 18 yıl radyoculuk yaptım. Benim bir de radyo programcılığım vardır. Benim dönemimde şarkıcı Ege'nin bir yaz aşkım
1: Ay,
0: şarkısı
1: ne
0: vardı
1: severdim ben de
0: meşhur.
1: 90'larda,
0: Bir
1: evet.
0: radyocudur o. Biz onunla uzun
1: Aa,
0: yıllar radyo
1: bilmiyordum.
0: programları da yaptık
1: Evet.
0: böyle. İzmirlidir o da, ben de İzmirli. Yani yaz aşkım şarkısını bu sene koçlar çok iyi kullanır. Sonra da yaz bitti, aşk bitti. Evet.
1: Evet, o zaman yaz aşklarına dikkat ediyoruz sevgili koçlar. O zaman boğalarla devam
0: Şimdi
1: edelim. Boğalarımızın
0: boğaları
1: söyleyelim.
0: en iyi çalıştıran Venüs'tür. Venüs onların kendi yapılarıdır.
1: Önce ekranda bir
0: Hadi
1: yıldızlarımıza
0: bakalım.
1: bakalım. Bu bize çok böyle
0: Aşk.
1: özet veriyor aslında. Ah,
0: Evet.
1: aşk şıkır şıkır tam not almış sevgili
0: Aşk
1: Filiz
0: yani.
1: Özkol'dan. Parayla sağlıkta bence gayet yerinde.
0: Çünkü şöyle bir şey var. Venüs insanlarıdır. Venüs o boğayı yöneten gezegen Venüs'tür zaten. Venüs'e baktığımız zaman 5 tane nerede? Terazi'de. Çünkü Venüs ve terazi. Terazinin yöneticisi ve boğanın yöneticisi Venüs'tür. Double bir aşk duyguları var boğalarda. Sevdiklerini deliler gibi seviyorlar. Bu arada Mars da Yengeç burcunda olduğu için de boğaya da güzel bir açı veriyor 60 derece. Şimdi bunları biz dereceyle de anlatmak zorundayım. Çünkü sonra
1: Çünkü bir matematik.
0: astroloji
1: Evet.
0: yanlış bir saptamaya giriyor. Sonra astroloji fal mı demeye başlıyorlar.
1: Evet,
0: Hayır,
1: çok haklısın.
0: kesinlikle değil.
1: Matematiksel olduğunu
0: Tamamen
1: göstermek lazım.
0: matematiksel. Boğanın özellikle Mars'ı yengeçte olacağı için ve iletişim evinde burada seyahatler, gittiği yerler, topluluklar, eventler, gideceği yerlerde aşk başlayacak ani böyle. Hani vardır ya siz bir şey doldurmak istersiniz böyle bir yerde böyle bir
1: Bir form.
0: şey form doldurmak. O gelir size yardım eder. Ondan sonra bir bakarsınız orada
1: Aşk
0: bir
1: başlar.
0: sohbet başlar, aşk başlar. Bir yere açılışa davetlisinizdir. Yeriniz yoktur. Tam o sırada bir masa boşluğu vardır. Siz oraya oturursunuz, başlarsınız konuşmaya. Yani bunu anlatmamın sebebi tesadüfi aşkların bir arada olabileceği bir dönemin içinde sevgili
1: Hesapsız,
0: boğalar.
1: kitapsız, anlık başlayan.
0: Hesapsız, kitapsız aşklar. Bak bu cümleyi çok severim. Hesaplı kitaplı aşkların zaten altyapısında hep böyle bir şey vardır, amaç vardır. Aşk dediğim bir anda böyle paldır küldür ortaya çıkmalı. Boğalar böyle bunları yaşayacaklar. Ve özellikle tabii ki 5. evlerinde, 6. evlerinde de Venüs olduğu için iş arkadaşlıklarında da aşklar çok önemli. Güneş de Başak'ta olduğu için sistem, program onlar için çok önemli. Para kısmına baktığımız zaman parayı çok iyi kullanıyorlar. Çok dikkatliler ama yine de dikkatli
1: Dörtgen.
0: olsunlar. Venüs olduğu için para harcama içgüdüleri çok fazla. Sağlık konusunda iyiler. Venüs onların sağlık evlerinde ama tek özellikleri böyle homidik ıtlak yani.
1: Boğaların
0: Evet
1: iştahı değil mi?
0: yani. Onlar
1: Gurmeler de aynı zamanda.
0: çok iyi gurmeler. Yani bir şey tattırmak istiyorsanız ben önce boğaya tattırırım. Bu güzel mi? Bak bakalım tadı nasıl. Ya da içinde böyle ekşi ya da şey
1: Alt
0: baharat.
1: notaları duyabiliyorlar belki, değil mi onlar?
0: Evet. Kulak notaları da iyidir. En iyi sanatçılar Venüs'ten, Venüs insanlarıdır. İşte oraya baktığımız zaman Nükhet Duru müthiş bir boğa burcu kadınıdır. Ne kadar güzel sanatçılığı vardır. Yani sonuç olarak boğa insanıysanız sahneye çok yakışırsınız. Şarkınızı çok güzel söylersiniz. Çok iyi gurme olursunuz. Aşkı çok güzel karşı tarafa yaşatırsınız. Boğa ile yaşadığınız zaman temkinlidir, sadakatlidir, düzgündür. Tabii ki şimdi bir sürü insanlar benim kocam bir sadakatli değil, benim şey diyebilir. O harita ile ilgili. Biz burada pin kodu sağlam olan boğalara bakıyoruz. Boğa
1: Dört
0: burçlarıyla
1: dörtlük boğalar
0: evliyseniz.
1: için bu.
0: Evet, katıksız sıfır ki boğalar. Ve boğalarla evliyseniz mutlu olursunuz. Sizi mutlu etmek için her türlü fedakarlığı yapar. Ve bu arada aşkta da, parada da çok şanslılar, sağlıkta da.
1: Ama harika.
0: Evet.
1: Bu soru hep geliyordu aslında, hangi burcu evlenmek için ve iyi eş seçimi için doğru burçtur diye. O zaman bunların arasında sevgili boğaları rahatlıkla
0: Seçsinler.
1: sayabiliyoruz.
0: Her eve lazım. Her eve lazım. Aslında baktığın zaman sevgili en çok

0: çok Nilüfer'im şeydir, toprak enerjileri. Ere ve lazımdır boğalar, başaklar, oğlaklar. Bunlar da
1: Bizim evde
0: bizim
1: var başak.
0: evde bir zordur ama başak. Şimdi başağı giydireceğim. Biraz başağı
1: Evet sevgili
0: giydireceğim.
1: Cumhur Tokyoz, bu bölüm sizin için efendim.
0: Nilüfer bazen karşımıza nişanlar çıkıyor. Mesela diyorum kocam Başak diyor hala evli misin diyor. Boşamadın mı kız sen onu falan diyorum. Vallahi 10 kere boşamadan geri döndük diyor. Gerçekten Başak erkeklerin o kadar taşlayamayalım. Seviyoruz ediyoruz ama çok zorlar.
1: Evet, o zaman
0: Yani
1: Başak'ta bu gıybetimize devam
0: devam
1: edelim.
0: edeceğiz.
1: Tamam,
0: Şimdi
1: o zaman gelsin sevgili ikizler. Ben de şöyle can kulağıyla dinleyeyim.
0: İkizler Uranüs oldular. Hani biz ikizlere baktığımız zaman artık eski ikizleri görmüyoruz. Neden? İkizlerin yöneticisi Kova'nın ikizlerdi. İkizler diyor ki ben artık ikizler olmak istemiyorum. Kova gibi olmak istiyorum. Ama ikizler zaten çok deli dolu bir burç. Çılgın bir burç. Bir de Kova'nın çılgınlığı eklenince yandık yani. İkizleri yakalayamayız, tutamayız. Bak aşkta da zorluklar
1: Aşkta ve
0: yaşayacaklar.
1: sağlıkta bir
0: Evet.
1: tık zorluk var gibi gözüküyor.
0: Ama
1: Para evimiz iyi
0: para
1: gibi.
0: kazanacaklar. Çünkü ikizlerin para evinde yengeç var. Mars onları çalıştırıyor. Sağlıklarına biraz dikkat etsinler. Çok fazla dalgınlar. Uranüs onlarda bile patır kütür hareket ediyorlar. O yüzden de başlarına bilmedik böyle ev kazaları, yol kazaları falan gelebilir. Canım
1: Sakarlık
0: hemen
1: kılıcı.
0: demesinler. Allah yol kazası, trafik kazası çok bizim bir kolumuz bacağımız mı kopacak? Öyle bir şey
1: Allah
0: değil.
1: korusun. Evet,
0: Allah
1: ufak tefek
0: korusun. Çok da
1: yaralanmalar diyelim.
0: sağlıklılar ama çok zekiler şu ara. Çok interaktif düşünüyorlar. O yüzden insan bunlar ikizlerle bu ara konuşurken çok dikkat edeceksiniz. Sizi köşeye çok hızlı bir şekilde sıkıştırabilir. Yani aklıyla sizi dövebilir. O yüzden ben de her zaman için ikizlerle konuşurken biraz dikkatli olmak zorunda kalırım. Çok akıllılar, çok zekiler. İkizleri asla kandıramazsın. Çünkü kanıyormuş gibi yapar ikizler. Çünkü o şeydir, seni böyle rencide etmek istemez. Çünkü kendilerinin çok akıllı olduğunu bildiği için. İkizlerdin değil mi sen?
1: Evet. Biz
0: Aa,
1: zaten en yakın arkadaşım da ikizler. Onunla hep bazen birini dinlerken mesela ortak bir tanıdığımızı şöyle yapıyoruz. Evet, yine doğrusunu bildiğimiz yalanları
0: öyle
1: dinliyoruzdur.
0: diyorsundur. Dur
1: Ama
0: bakalım.
1: bozmuyoruz da tabii, ama kendi
0: Şimdi
1: içimizde bunu konuşuyoruz sonra.
0: fakat ikizlerin bilgiye çok ihtiyaçları olduğu için en önemsiz bilgileri bile dinlemeyi seviyorlar.
1: Evet.
0: En azından diyorlar ki o bilgi, bu bilgi, o bilgi çok güzel puzzle'ları birleştiriyorlar. Benim küçük oğlum ikizler. Zekasına hayranımdır. Çok akıllı. Gerçekten ikizlerle yaşamak çok kolay mı kolay, zor mu zor. Aklıyla yarışmak zorundasın. Çok akıllı olmak zorundasın. Barajı geçmek zorundasın. Baraj altında kaldın mı eliyi verir ikizler seni. O yüzden ikizler bence bir de çok minnoş güzel oluyorlar.
1: Ha, teşekkür
0: Kadınları da
1: ederiz.
0: erkekleri de yakışıklı, hoş böyle
1: Evet.
0: güzel gülüşlü oluyorlar. Hani ikizlerin cazibesine kapıldığın zaman alır başını gidersin. Hele bir de evliysen yanlış yollara da sapabilirsin. Çünkü ikizlerin şeytani bir bakış şeyleri vardır.
1: Aa.
0: Havaları vardır, sizi
1: Ha.
0: çeker. O yüzden ama onun için hiçbir şey yapmaz. Doğallıkları öyle ikizlerin. Ben ikizleri çok seviyorum. İkizler aşkı idare ediyorlar. Parayı da idare ediyorlar. Sağlıklarına biraz dikkat etsinler. Çünkü şu ara dalgınlıklar, kendini ihmal etmekler, uykusuzluklar, koşuşturmaklar, arkadaş grupları, çalışmalar ve gruplaşma, eğlence derken ikizler sağlık konusunda biraz yorgun olabilirler. Dikkat etsinler.
1: Kariyer nasıl? Para fena değil dedik ama.
0: Para fena değil. Para çalışmak zorunda. Çünkü ikizlerin para evlerinde yengeç var. Orada da bir Mars var. Çalışacaklar. Yeni iş teklifleri de gelecek. Ama bu iş tekliflerini değerlendirmek. Çünkü ikizler hızlı düşünüp sonucu görüp gereksiz konular üzerinde çalışma yapmak istemezler. Hani derler ki iyi bu proje geldi güzel çok hoş. Bunun şurası eksik burası eksik. Ben şimdi bu proje için 6 ay 7 ayımı mı vereceğim? Boş ver gitsin der. Yani o konuda çok titizdirler yani. Çok ayrıntıcıdırlar. Sonucu da çok çabuk gördükleri için anlayamazsın ikizler tarafından niye reddedildin? Ne oldu da reddedildin? Ya sen o olayı bilmiyorsun. O 6 ay sonra benim neden reddettiğime hak vereceksin
1: Büyük resmi
0: diyebilir.
1: görebiliyor o zaman
0: İleri
1: projelerde.
0: görüşlü, çok ileri görüşlü. O yüzden bu ara birazcık dikkatli olsunlar. Ama para gelecek ikizlere. Mars çünkü çalıştırıyor. Sadece gelen parayı harcamasınlar. Harcama içgüdüleri de çok.

0: Evet,
1: fazla.
0: gerçekten öyle.
1: Seviyorlar. Ne yapsınlar?
0: Evet, doğru. O zaman yengeçlerle devam ediyoruz. Gelsin
1: Şimdi
0: bakalım.
1: yengeçler,
0: Önce tablomuza bakalım. Yıldızlarımız ne? Oo, aşk tam not almış. Beş
1: neden
0: yıldız.
1: Mars onlarda?
0: Parada gayet iyi. Bir tek sağlıkta biraz dikkat edecekler herhalde.
1: Canım Nilüfer'im, şimdi aşk konusunda yengeçler duygusal insanlar. Duyguları çok seviyor, duygularla yaşıyorlar. Onların karşı, yani o duygu akışı başladığı zaman yengeci tutamazsın. Duygu gider de gider, gider de gider. Mesela her zaman çok merak etmişimdir. Sormak istedim, inşallah soracağım. Türkan Şoray bir yengeç. Yani duyguları neydi film çekerken? Çünkü aşk duyguları her zaman için orada. Sezen Aksu aşklarından, yani başımız döndü. Her duygusuna bir aşk şeyine, aşkına bir duygu ve duyguya şarkı yazdı. O yüzden yengeci anlatmak gerekirse çok güzel, çok duygusal insanlar. Duygu denizinde boğulabilirsiniz. Yani yengeçte aşk yaşamak güzeldir. Ama zordur tabii ki. Duygu dalgalanmaları, hele bu ara, hele bu ara. Bir gün çok iyi, bir gün çok kötü. Bir gün sizi göklerde, bir gün yerlerde. Bir anda kıskançlıkları tutabilir. Duygular çok tavan. Mars çünkü onların burcunda. Mars zorluyor. Fakat bu arada para kazanma konusunda iyiler. Aslan
0: dört
1: burcu.
0: Var.
1: Fakat sevgili Nilüfer'cim, Mars onlarda biraz para harcatma duygusu da yarattığı için o dört yıldızı beş yıldız yapabilirdik ama parayı harcıyorlar maalesef.
0: Kazanıyorlar ama kazandığı gibi de
1: tutamıyorlar.
0: Biraz harcıyorlar anladığım kadarıyla.
1: Mars sağlık evleri, bir şey, kazalara çok dikkat etsinler.
0: Onlar
1: hani
0: da
1: kolum
0: ikizler.
1: kırıldı, bacağım burkuldu, elim şu oldu, dirseğim şöyle oldu, eyvah demek Mars'ta. Onlara çok dikkat etsinler. Bir de yengeçlerin şu ara özellikle kadınların genital organlarıyla ilgili birer testlerden, bir bakımdan geçmeleri gerekiyor. Mars aynı zamanda çünkü genital organları temsili ettiği için ve yengeçte olduğu için şu ara ona dikkat etsin. Erkeklerin de işte prostatla, testislerle ilgili problemleri de çıkabilir. Onlar birazcık işte intim konular ama sonuçta dikkat etmeleri
0: Tabii ki
1: gerekiyor.
0: eğer o bölgede hassasiyet varsa tabii ki uyarıyorsun sen de.
1: Uyarmak lazım çünkü bedenimiz A'dan Z'ye bize ait.
0: Tutulma su grubunda balıkta olduğu için yengeçler daha mı çok etkilenir
1: Aşk
0: bundan?
1: olacaklar. Diyorum ya, duygu denizinde çok koşturuyorlar. Özellikle yengeçlerin su tutulması üçgen açı veriyor. Ve akrebin yöneticisi de yengeçti. Biz bu ara hangi yengeçe görsek bir aşkından anlatacak, bir şey anlatacak.
0: Onların biraz özel hayatını dinleyeceğiz o zaman.
1: Mesela Nilüfer'cim, sana şöyle bir yengeç arkadaşın gelirse, bak Nilüfer, bir arkadaş birisiyle bir duygu alışverişine girdim. Ama ben şimdi sana bu duyguyu anlatayım. İkizler de çok güzel yorum yaptıkları için sen buna bir yorum getirir misin? Sen tabii ki çok akıllıca yorumlar getireceğin için onun işine gelmez. Onun duygularını
0: Duymak
1: coştur.
0: istediğini
1: Evet,
0: aslında söylememi istiyor değil mi?
1: Bu ara öyle konuşmalı olur. Bana da çok gelebilir. Ben çoğu zaman boş ver, bu aşk sonra biter falan diyorum. Öyle yapma falan diyorlar. Çünkü yengeçler anlık duygularını çok yaşamak istiyorlar. Onlarla güzel, çok güzel projeler yapabilirsin, duygusal projeler. Ama proje bittiği zaman ağlarken de onu teselli etmek yine
0: Bunu
1: sana
0: göze alırsan diyorsun,
1: evet.
0: Yengeçlerle çalış.
1: O diyecek ki sen bana söylemiştin, sen de diyeceksin ben sana söylemiştim. Bu cümleler genelde yengeç aşkları bittiği zaman çok söylenilen bir sözdür bu. Ama yapacak bir şey yok, onların da doğası öyle. Evet.
0: Var mı ekleyecek bir şey yengeçlere? Devam
1: Şimdi,
0: ediyoruz.
1: şimdi ne
0: aslanlarla.
1: var? Aslanlar.
0: Evet,
1: Aslanlar.
0: aslanların bakalım tablosunda neler var? Ben de merak ediyorum. Oo, çok parlak bir tablo geldi
1: Aslanlar
0: karşımıza.
1: uçuyor.
0: Aşk tam puan, para tam puan almış. Bunlar önemli evler. Sağlık da neredeyse tam alıyormuş. Minik bir not kırmış sevgili Filiz Özkol.
1: Yani aşk koşuyor Jüpiter onda. Her koldan kafasını nereye çarpsa bir aşk var. Aslanlar diyor ki hiç bu kadar fazla talep göreceğimi bilmiyordum. Yani öyle bir durumdalar. Ama bunun için özel bir şey de yapmıyorlar. Jüpiter onlara akıllı, zeki, pratik, eğlenceli yapıyor. Yayın bütün özelliklerini aslana taşıyor. Yay zaten aslanın kardeşi gibidir. Onlar üçlü gruptur. Yay, aslan, koç. Onların üçü arasında muhteşem bir enerji alışverişi vardır. Şimdi aslan yayın özelliklerini alıyor. Böyle diyor. Çok gezeceğim, çok dolaşacağım, çok flörtöz olacağım. Çünkü yayın flörtöz tarafları çok fazladır. Aslan'a empoze ediyor. Aslan çok bilgililer. dünyayı dolaşacaklar, çok insanla tanışacaklar. Ama para durumuna biraz dikkatli olsun. Başak parada, güneş parada onlara çok iyi gelecek. Aslanlar bu ara yatırım yapma ihtiyacı içindeler. Hmm. Bak çok dikkatli.
0: Gelmesi gerekiyor ki yatırım yapabilsinler o zaman değil mi?
1: Şöyle şu arsayı alayım, şu toprağı alayım. Şu... Hmm. Lütfen şurada toprak almak yerine gayrimenkul ev alsınlar. Topraklara çok güvenmiyorum artık ben. Emlakçılarla onu konuşmak lazım. Çünkü toprak almak için torununun olması lazım. Yani ileride değer kazanması lazım. Eğer gününü yaşamak istiyorsan, yani senin o 80 senelik ömrünü rahat yaşamak ve bir sonra çocuğuna bir şey bırakmak istiyorsan ev alacaksın. Ama sen diyorsun ki o ileride torunun çok iyi yerler.
0: Evet ama gerçi artık eskisi gibi de değil. Bir yer çabuk değerleniyor, çabuk gidiyor çabuk, oradaki şey. Doğru yerleri biliyor olmak lazım her yer gibi. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte konuşuyoruz.
1: Dağların tepesinde alıyorsun. Oraya kuyusu yok, suyu yok, elektrik yok, bir şey yok.
0: Onlara dikkat etmezsen ceremesini
1: unutulmuş
0: çekersin.
1: Unutulmuş topraklar onlar. Evet. Onlara para yatırmayacaksın ama böyle gelişmiş bölgelerde almak çok güzel. Nereden aklımıza geldi? Aslanlar şu ara o tür toprak alım, satım işlerine çok önem verecekler. Çünkü para evlerinde Başak var. Başak da sağlam yatırımlar yapar. Bu arada finans durumları çok çok iyi. Çok gezip eğlenecekler. Flörtöz tarafları da var. Çünkü terazi burcunda da Venüs var. Venüs de onlara artı. 12. evlerinde Mars var. Mars da şöyle düşünüyor. Böyle gizli gizli duygular. Gizli çapkınlıkları da var aslanların. Şöyle dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Yükselen aslanlarda da var mı?
1: Şimdi şöyle de, tabii ki biz bunları çok tehlikeli konular. Hemen diyor ki eyvah benim işte kocam acaba hayır. Hayranları artabilir. Çok güzel, çok cazip olabiliyorlar. Hani diyor, dersin ya yolda böyle birini görsün. Ne kadar yakışıklı, ne kadar güzel kadın. Bu da bir çeşit flörtöz taraflarını insanların ortaya çıkarabilir. Ama sonuç olarak çok beğenilen bir konum içinde. Hani astrolojiyi konuşurken genelde bizim çok eski astrologlar, benim Amerikalı astrolog, benim hocam Amerikalıydı. Biz Türkler, siz Türkler bir şeyi anlatırken çok yumuşatıyorsunuz diyor. Hele diyor bu çapkınlık olaylarını anlattığınız zaman diyor bak bunu yumuşatarak anlatıyorsunuz. Boşanmalar artmasın diye diyor.
0: Evet,
1: biraz çıplak
0: biz aile
1: kurumunu
0: korumayı
1: lazım.
0: Öncelikli tercih ediyoruz çünkü o yüzden.
1: Ama
0: belki.
1: Bir Amerikalı çok rahat, sen çok öleceksin, senin kocan seni aldatacak, senin başka sevgilin var, çocuğun işe yaramaz, çok rahat diyebiliyor. Ama biz de Türkler astrolojiyi de biraz yumuşatarak anlatmayı seviyoruz. Ama aslanlar şöyle biraz kafalarında böyle bir gidiş gelişler olabilir. Fakat iş konusunda da çok güzel iş teklifleri gelebilir. 12. ev sadece gizli çapkınlık falan evi değildir. Aynı zamanda iş evidir. Yani biz bir iş teklifinde buluyorum. Sana bulunur. Aramızda kalsın. Bu iş ileride senin için çok iyi olacak. Ama şimdilik bunu dallandırıp budaklandırmayalım konusu da olabiliyor.
0: Evet, çünkü işlerin tohumunu attıkları ve bunu da birazcık gizli tutmaları
1: gizli
0: gereken
1: tutmaları.
0: Bir dönem.
1: Her evin çünkü en az 30 tane öngörüsü vardır. O öngörünün bir tanesi sana uyar. Yani hepsi de böyle tek o çapkınlık, o para geliyor falan olayı yok. Senin haritandaki açılarla birlikte hangi öngörüyü tetikleyecek o çok önemli.
0: Evet.
1: Evet.
0: Başka bir ekleyecek bir şey yoksa aslana devam ediyoruz efendim.
1: Başaklara geliyoruz.
0: Başaklar gelsin.
1: Evet.
0: Başakların aşk jingle jingle.
1: Evet. Başaklar çok iyi dönemde.
0: Çok yıldızlı. Para ve sağlıkta biraz sıkıntı var gibi.
1: Başaklar aşk konusunda kendilerine çok güveniyorlar. Neden güveniyorlar? Merkürien insanlar. Merkür nerede? Aslan burcunda. Aslan ne orada? Jüpiter var. Başak diyor ki istediğim insanı çok rahat elde edebilirim diyor. Fakat hayatında önemli biri varsa onunla çok güzel bir iş pozisyonları, aynı zamanda aşkla işi birleştirecek pozisyonların içine girecekler. Yani çünkü ikisinin ortak gezegenleri hem aşk hem işi bir arada yürüttüğü için şöyle diyor Başaklar. Bir şey satın almak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. Ama bunun için de hayatımdaki kişinin de fikri çok önemli diyor. Yani ticaretle aşk duygusunu birlikte bir arada yaşamak istiyor Başaklar şu ara. Hani Başaklar tek başına karar vermek istemiyorlar. Önemli olan hayatında kim varsa onun fikri çok önemli. Evet, aşk duygusu şu anda yaşandığı kime karşı, yani hayatında kim varsa çok coşkulu bir şekilde bir aşk enerjisi güçlü. Para konusunda birazcık böyle aşkla para arasında fikir ayrılıkları da olabilir iş konusunda. Onu birleştirici özelliği yapacak. O yüzden karşı tarafı onun sinirini bozmaması için, depresyona girmemesi için sağlık koşullarına 3 tane yıldız verdik. Çünkü bir teklif gittiği zaman karşı taraf hayır da diyebilir. Bir anda başaklar çünkü şeydir, zor insanlardır, kolay insanlar değildir. Yıldızları çok güzeldir, çok parlaktır ama başkasının fikir vermesine çok tahammülleri yoktur. Onlar kendi kafası, kendi fikirleri. Bir de ona aykırı bir düşünceyle sen yanlış yapıyorsun, bu böyle olmaması gerekir dedin mi sinir katsayısı bir anda artıyor.
0: Bilmez miyim?
1: Senin eşin başaktı değil evet. mi? Ay dur bak şimdi, oradan gireyim. Şimdi ikizler burcuyla Başak Burcu ikisinde Merkür yönetir. Başak'ın da yöneticisi Merkür, ikizlerin de. İkisi de aklını çok seviyor. Karşılıklı oturduğu zaman muhteşem fikirler ortaya çıktığı gibi muhteşem kavgalar da ortaya çıkabilir. Ama ikizler çok daha interaktif zekası olduğu için Başak'ı fışfışlayıp gene dediğini yaptırır. Ben her zaman Başak Merkür'ümü, ikizler Merkür'ümü diye sordukları zaman zeka anlamında Merkür olarak ikizler Merkür'ü derim. Ama para kazanma konusunda Başak Merkür'ü daha iyidir.
0: Çok doğru, evet.
1: O çok iyidir.
0: Evet, ben de ticari konularda iyi değilim.
1: Evet,
0: yani
1: kafa
0: orada çok duygusal ve şey davranırım.
1: Ondan sonra şey o gelir ona. İkizlerin şeyi Merkür zekası Başak. Evet çok şey aşkım tatlım çok doğru
0: Başaklar
1: konuşuyorsun
0: normalde
1: ama.
0: Başaklar normalde hangi burçla daha iyi anlaşırlar?
1: Kim,
0: Başaklar için soralım evet.
1: Başaklar kendi ikizler burcuyla çok iyi anlaşır. En büyük kavgaları, en güzel aşkları onunla yaşar. Doğru insanlar boğalardır onlar için. Boğalarla da temkinli dostluk ilişkileri. Biz de ilişki derken hemen böyle aşka yöneltiyoruz.
0: Tabii ki iş ilişkisi de çok önemli. Günümüzün çoğunu işte geçiyoruz.
1: Günümüzde her şey, ya her şeye aşk değil. Oğlaklarla ve boğalarla çok güzel iş yaparlar. Onlarla çok iyi. İkizlerle yaylarla çok iyi bir rövanş kavgaları yaparlar. Çok da iyi konuşurlar ama en çok kafa yapısı olarak ve iş konusunda boğa ve oğlakla anlaşır.
0: Harika.
1: Onlarla ortak iş yapabilirler.
0: Evet, en çok bu tutulmadan hangi evleri etkilenecek başakları?
1: Yedinci evleri, tam karşıt evleri, ortak ilişkiler, ortak projeler, ortak konular. Bazılarıyla el sıkışıp ayrılacaklar. Bu iş uzun süredir çok uzadı ve bize bir kazanç sağlamadı maddi konuda. Bu ortaklığın artık bitmesi gerekiyor. Yeni bir iş ortaklığı ya da uzun süredir güzel bir ilişki ve ortaklıksa bu ortaklığın projesini genişletelim, daha iyi yerlere gidelim, yeni kararlar alalım der gibi. Veya çok değişik bir iş teklifi gelecek. Yedinci ev çünkü hukuksal bir sorunu varsa o sonuçlanacak, mutlu olacak. Çünkü hukuksal sorunlarla ilgili başakların bayağı bir de başları derde girdi. Onları da halledecekler. Satürn 2,5 senedir onları çok yordu. Şimdi artık başaklar o konuda rahatlar. Ev alma, ev satma, malla ilgili malın yerini değiştirme. Özellikle Satürn Koç burcunda 8. evde uzun süredir sürümcede kalmış bir mal olayı varsa onu kapatacaklar. Onunla ilgili güzel konular var. Çevresiyle yeni el sıkışmaları var. İş, başakları şu ara yükseltecek ve enerjisini yükseltecek iş konuları. Onları lütfen doğru kararlar alsınlar ki alırlar. Ama buna rağmen tutulma onları birazcık zorlayacak. Evet. Kaç dakikamız kaldı, uzattık mı?
0: Daha var reklam herhalde, bir burcumuzu daha alabiliriz.
1: Terazi.
0: İli
1: de terazi.
0: Terazilerimize de.
1: 12 burç içinde sevdiğimiz burçların başındadır. Terazinin dengesi, kibarlığı, zerafeti. İnsanın yükselen burcu, ay burcu, kendisinin terazi olması gerekir. Ben terazileri her zaman bir prenses gözüyle bakarım. Aslanlar bir kraliçe ise, aslanlar genelde biliyorsun yaş ortalaması yükseldiği zaman sen kraliçe oluyorsun. Küçük kraliçeler olmuyor.
0: Evet.
1: O yüzden o her zaman ana kraliçedir. Ama her zaman içinde teraziler prensestir. O yüzden teraziler bu arada Venüs etkisinde. O güzelliklerin üzerine güzellik katabilirler. Enerjileri o kadar yüksek ki terazilerin bu ara. Çok çabuk moralleri bozulsa bile çok çabuk kendilerini toparlayabiliyorlar. Ve karşıt evlerinde Koç var. Koç'ta da Satürn retrosu. Eskiden hangi olaylar onların canını çok sıkmışsa onlar tekrar gözden geçiriliyor. Hatalar bir karşısına dökülüyor. Eski hayalleriyle yapması gereken konular arasındaki doğru bir alan tespit ediliyor. Yeni konular üzerinde adaptasyonlarını geliştiriyorlar. Yani teraziler iş aşkı bir arada getirebilecek kombin bir çalışmanın içine harika. Giriyorlar. Ve çok ilgi görüyorlar. Yalnız inanılmaz şu ara Jüpiter teraziler her yerden herkes ona aşık. Her yer hayranlık.
0: Pırıl pırıllar yani.
1: Evet. Onlar hiçbir şey yapmasa bile herkes ona doğru koşturuyor. Terazilerin aşk enerjileri gerçekten güzellik potansiyelleri çok yüksek. Burada kendileriyle ilgili bir bakım problemi varsa ben işte şuramı buramı gayet rahat yaptırabilirler. Çünkü 7. evlerinde Satürn retrosu var. Uzun süredir gecikmiş olan tıbbi olayları ne varsa şu ara Jüpiter'in etkisiyle de yaptırabilirler. Sonbahara çok rahat çok güzel bir şekilde girebilirler. Hani baktığımız zaman 4-4-4 vermemin sebebi teraziler hiçbir zaman bulundukları alanda mutlu olamıyorlar. Şöyle mutlu olamıyorlar. Hep bir eksiklikleri var. Onları tamamlamak gibi. Şu da olsaydı daha iyi olurdu. Paranın şu kısmı olsaydı daha iyi olurdu. Güzelliğimin şurasını şöyle yapsaydım daha iyi olurdu. Sevdiğim kişi işte partnerim. Bunu yapsaydı daha iyi olurdu. Bunlara takılmış durumdalar. O yüzden o prensesleri mutlu etmek hem çok kolay hem çok zordur. O yüzden 4-4 verdim. Sağlık konusuna çok dikkat etsinler. Yine teraziler, yükselen teraziler zaman zaman mide sorunları, sindirim sorunları, kaşıntı, deriler, alerjik sorunları. Reaksiyonlar. Bunlar çok fazla. Yani teraziler şu ara böyle. Ama dediğim gibi Venüs'ten çok güzel etki aldıkları için biz oraya aşk, para, sağlık bir de güzellik etkili koysaydı.
0: Ekleseydik 5
1: oraya
0: da
1: 10 tane yıldız koymak isterdim.
0: 5 üstünden 10 alırdı
1: evet,
0: o kadar.
1: O kadar.
0: Evet, o zaman estetik yaptırmayı planlayan sevgili terazi burçları kadın olsun erkek olsun. Filiz Özkol diyor ki çok doğru zaman. Retrolardan da önce yaptırmak lazım değil mi?
1: Zaten retro çok uzun. Çok uzun sürüyor. Venüs
0: onu
1: retrosu,
0: beklersek diyorsun evet, hiçbir şey yaptıramazlar.
1: 4 Ekim'e kadar yaptırsınlar. Hatta bir hafta öncesine kadar. Çünkü retrolar bir hafta önceden onların bir tane tölere günleri vardır. Bir öncesi bir sonrası. Retrodan 5 gün önce yaptırabilirler.
0: Evet, o zaman akrepleri çok beklettik. Akreplerle devam edelim. Sevgili akrepler, aşk hayatınız çok yıldızlı gözüküyor. Tam not almışsınız. Para ve sağlık da biraz galiba dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hangi alanlarda? Onu şimdi sevgili Filiz Özkol söyleyecek.
1: Canım benim Nilüfer'im. Akrepler çünkü 5 yıldız almalarının nedeni zaten Balık burcundaki Dolunay su grubu olduğu için ve 120 derecelik açıyla onu çok güzel etkiliyor. Mars'ta kocaman bir üçgenleri var. Güzel bir üçgen. Akrebe aşk, bolluk ve bereket geliyor. O konuda akrepler çok aşka koşan insanlar değildir. Aslında tutkuludurlar, mantıklıdırlar, akıllılardır ama böyle hani çoğu zaman biz şey deriz işte aşk. Çünkü cinselliği de temsil ediyor akrep. Diyorsun ki o tutkular peşinde koşuyor. Hayır, mantık ve akıl çok önemli. Eğer bir akreple evliyseniz ya da bir akreple flört ediyorsanız 7 yıl beklemek zorundasınız en az o size evlilik teklif edecek mi diye.
0: Öyle mi?
1: Gerçekten.
0: Geç mi?
1: Kolay kolay seçmez.
0: Güvenemiyorlar mı? Ne için bekliyorlar?
1: Çok testten geçiriyorlar. O kadar çok testten geçiyorsun ki yani o kadar testten geçtikten sonra ben Amerika'nın 4 üniversitesini bitiririm mesela. O durumda devamlı bir testten. Çok akıllılar. Ayakta alkışlamak istediğim çok özel burçlardan biri. Yaklaşırken de dikkatli olmak gerekiyor. Çok zekiler, işlerini çok iyi yapıyorlar. O yüzden eğer yükselen burcun akrepse, ay burcun akrepse, güneşin akrepse veya herhangi bir şekilde akrep stelyumun varsa çünkü bir burçta 3+1 eğer fazla bir gezegenin varsa o konuda sen akrep özelliği de taşımış oluyorsun. Akrepler bu tutulmada en çok etkilenen burçlardan biri olacak. Bu arada bilinçaltlarında Venüs olduğu için çok tercih ediliyor. Sanatsal tarafları çok ortada, yardım etme duyguları çok, flörtöz tarafları var. Akrepler bu ara ilişkiler konusunda da çok iyiler. Çalışma evleri de güzel gidiyor. Kendileri çok iyi orantılıyorlar. Ama bunu yaparken de dikkatli olsunlar. Çok sürpriz paralar da gelebilir. 8. ev Uranüs. Uranüs onlar için sürpriz paralar diyor. Balık burcundaki tutulma ile birlikte de önleri açılıyor.
0: Sağlıkta neye dikkat etsinler?
1: Sağlıkta da en çok dikkat ediyor Mars etkileri. Mideleriyle ilgili problemler olabilir. Çünkü onların bayanlarında işte yumurtalık dönemleri falan. bunlar birazcık kistik durumları da olabilir. Onlara da bir göz gezdirsinler. Azıcık da lipid ve yağ kontrollerini ve bedenlerindeki o yağ oranlarına çok iyi baktırsınlar. Çünkü akrepler genelde böyle kolesterolü çok güçlü, yağlı ve güzel bir damak tatları çok fazla ve seviyorlar. Yani şey gibiler, yemek yerken kendilerinden geçiyor akrepler, çok seviyorlar.
0: Keyifle yiyorlar yemeği.
1: Keyifli yemek
0: evet,
1: yiyorlar.
0: İştahlılar.
1: Evet. En iştahsız insanlar bile akrebin karşısında otursun iştahı gelir yani. Çok güzel,
0: ben
1: çok
0: severim
1: keyifli.
0: Ama öyle insanları.
1: Ben de çok
0: Evet.
1: seviyorum.
0: Onlarla keyifli bir yemek masası oluyor.
1: Evet, hani bazı insanlar vardır ya, yemeği koklar, yok peynir kokuyor mu, bardak kokuyor mu bilmem ne, onu başaklar yapar ama bilmiyorum. Başaklar da öyle biraz gurme ve seçme ve steril.
0: Doğru.
1: Onlar çok
0: Doğru.
1: temizdir. Her şeyin çok sağlıklı olmasına dikkat ederler. Akrepler bu arada iyiler.
0: Evet, o
1: Yaylar.
0: zaman yay burcuyla devam edelim. Yaylarımızın da tablosunu görelim. Bakalım onların yıldızı nerede parlak.
1: Yaylar
0: Aşk
1: her...
0: ve para da gayet güzel. Sağlıkla ilgili herhalde biraz dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Çünkü şeyler, yaylar birazcık dikkatsizler şu ara. Mars yengeç burcunda olduğu için yayların da mide ile ilgili problemleri var. Bir. İkincisi aşk konusunda zaten stabil tarafları var. Aşkla parayı ve işi orantılı götürüyorlar. Yaylar flörtöz bir yapıları olmalarına rağmen toplumsal flörtöz tarafları daha kuvvetlidir. Şimdi bunun cümle toplumsal flörtöz ne
0: Ne
1: demek?
0: demek?
1: Fikir, akıllı insanlarla konuşmayı seviyorlar. Akıllı insanlarla 24 saat konuşabilirler. Araya libido asla girmez. Akıl birliğine ve dostluğa ve arkadaşlığı çok severler. Eğer bir yay biriyle saatlerce konuşuyorsa ve siz onu yanlış düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuzdur. Çünkü onların akıl birliğine ve şeylerine ortak aynı konuyu konuşmaya ve konuşma flörtünü çok seviyor yaylar. O yüzden çoğu zaman bütün yayları aşk mı, arkadaşlık mı, dostluk mu karıştırırlar. Hani bazıları yayı der ki, o onunla büyük aşk yaşıyor. Hayır, yay onunla çok iyi konuşuyordur. Aşk aklına bile
0: Altında bir anlam aramaya
1: gelmiyordur.
0: gerek yok öyle
1: Evet,
0: durumlarda.
1: aşk ve aşk, flört, hayat aşkın bir bütünüdür yaylar için. Ama en çok dostluğu ve arkadaşlığı sever. O yüzden onlara 4 tane yıldız koydum. Para kazanma konusunda da dengelidir. Evet, parayı çeken bir yapıları vardır. Ama cimri değillerdir asla. Jüpiter zaten aslanda. Şu ara para, bütün sevdikleri için para harcama moduna girmiş durumdalar yaylar. Birazcık da
0: Yaydan para isteyeceksiniz
1: evet,
0: efendim.
1: bu
0: Doğru
1: arada
0: zaman.
1: yayla gezeceksiniz. Yay şöyle diyecek. Hesapları ben ödedim veya ben hallederim bu işi, sen sakma. Yok, o konuya sakın girme,
0: Cömert
1: küserim.
0: modu açık şu
1: Evet,
0: anda.
1: cömertler. İşte birazcık da midelerine ve ayaklarına dikkat etsinler.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ekleyecek bir şeyin yoksa yayları da geçiyoruz efendim. Oğlaklarla mı devam edelim?
1: Evet, şimdi oğlaklar, cimri oğlaklar, ilahi cimrilikleri. Dünyada en büyük milyarderler, öldükleri zaman trilyonlarca parası olanlar. Hani şatoları, köşkleri, uçakları, oğlaklar. Ama her şeyi çok hesaplı harcarlar. Hiçbir zaman bir oğlağa ne kadar çok parası olduğunu, ne kadar böyle o yatırımları olduğunu bilemezsin. Söylemezler. Ama
0: Kirli çıkı denir ya.
1: evet, her eve lazım. Hani böyle eskiden bir anneannelerimiz, babaannelerimiz vardı ki benim yaşım
0: Gördüm
1: var.
0: hep bir
1: Sen hatır
0: köşede bir
1: böyle
0: şey olurdu.
1: çıkarıp böyle şeyinden, göğsünden çıkarır, al bu senin olsun ya da
0: Evet.
1: yastık altı. Onlar da en çok oğlaktır. Oğlaklarda güven duygusu çok önemli. Güveni de maddiyatla sağlıyorlar. Öyle kodlanmışlar. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü onlar Satürn insanı. Satürnler hep geleceğe, gelecekle ilgili hayaller. Gelecek, gelecek, gelecek. Gelecek korkusu çok vardır sevgili oğlaklarda. O yüzden de para ile ilgili konular önemlidir. Ya da çocukluk yıllarından itibaren ailede hep böyle, bakın paranız varsa hayatta güçlü olursunuz. Para yoksa rezilliğiniz çıkar. Paranız varsa herkes size hizmet eder. Para varsa güven. Hastalanırsanız her şey parayla hallolur. Öyle bu şekilde empoze et.
0: Yaşlılıkta para lazım, değil mi? Bu kodlar insanı
1: Aynen.
0: tutumlu olmaya itiyor.
1: Evet, o yüzden ve kendisi de başkalarına aynı duyguyu yaratır. Siz bir oğlakla oturursanız, bana bak kazandığın parayı sakla ha. Veya bir şey olur, aman yatırım yap. Aman şuraya bir altın al. Yani oğlaklarla konuşacağınız konu bunlardır. Şurada çok güzel bir yer var. kısa hemen kapat, sonra ileride 2 sene sonra değer artar, kazanacak. Evet. Ben emlakçıların genelde oğlak olduklarını düşünüyorum.
0: Öyle mi?
1: Hani vardır ya böyle Rimaklar, Muraklar, bir sürü böyle yani siteler, miteller, hani emlakçılar. Onların çoğunun patronlarının ya da dünyada finansatörlerin çoğunun parayı yöneten insanların oğlak burcu özellikleri çok fazladır. O yüzden oğlakları seviyoruz, güzel para kazanma konusunda bu, özellikle bu tutulma onlara çok iyi gelecek. Ama yapmak istedikleri ne varsa yapsınlar. Çünkü oğlaklar özellikle karşıt burçlarında yengeçten çok çalışma hırsları geliyor. Zaten oğlaklara çalışmakta 24 saat çalışırlar. Balıktaki tutulma da onları çok güzel etkiliyor. Çok önemli işleri, ufak olan işler bir anda patlayarak büyüyecek. Neden? Üçüncü ev dediğimiz iletişim evinde balık tutulması var. Orada böyle açılmaz dediği kapılar açılacak.
0: Aa, ne güzel.
1: Deniz kıyısıyla ilgili, suyla ilgili konularda yatırım yapacaklar. Denizcilik şirketleri varsa, emlak şirketleri varsa oğlakların en çok para kazanacakları alanlar
0: suyla, denizden
1: karşılarına
0: gelen konular
1: çıkacak.
0: Olacak. Kuzenim var oğlak da onun için sorayım. Bekar oğlaklar evleniyorlar mı?
1: Onlar biraz zor evlenir. Zor evlenir. Akrep eşit oğlak. Onlar biraz çok sistemlidir. Oğlaklar sadece bir kadın, erkek mi kadın?
0: Erkek.
1: Sadece bir kadının güzel olduğu için evlenmezler. Akıllı. Aile durumu nasıl? Aileme saygı gösterecek mi? Klasik özellikler ararlar. Hani biz çoğu zaman böyle lay lay lay işte bir ikizler bir anda aşka kapılıp böyle mutlu olabilir. Yaylar öyle, kovalar öyle. Ama oğlaklar maalesef öyle değil. Dip, yani böyle parfümlerin dip notları vardır bilirsin, kalıcı koku.
0: Evet.
1: Oğlakların da özellikle kalıcı ilişkilerde o koku o aileyi ömür boyu götürecek mi? O yüzden çok klasikler, zor evlenirler desem de 2027 senesi onlar için daha iyi.
0: Hadi
1: Acele
0: bakalım.
1: etmesinler. Ama şöyle bir sevgili mevgili durumları vardır. Evet. En azından çıkacak.
0: Hadi bakalım.
1: Evet.
0: Güzel haber geldi o zaman. Evet, oğlakları da böylece uğurluyoruz efendim.
1: Yılın burcu kova.
0: Kova. Bir anda kafam karıştı.
1: Bakalım
0: Burç
1: kovada neler
0: skalasında.
1: var. İşte yılın burcu kova. Kova.
0: Kovaya aşk 5 puan. Para 5 puan. Biraz sağlıkta tabii. Aşk ve paraya dalınca herhalde biraz sağlığımı ihmal ediyor acaba.
1: Çok koştur. Çünkü kovada Pliton retrosu var ya. Pliton retrosu hemen sağlığa girdik. Çok fazla geçmiş hayatında kronikleşmiş şeyleri, sağlık sorunlarını arkaya atmış olabilirler.
0: Onlar
1: Tekrar
0: çıkabilir.
1: ortaya çıkacak. Özellikle yine kadınsal konularla ilgili konular çıkabilir. Yine bir kan tahlillerini tam yaptırsınlar. Çünkü şeyle ilgili mineral eksiklikleri, demir eksiklikleri.
0: Onlar da
1: Kadın,
0: bütün sistemi etkiliyor çünkü.
1: evet tam şey ve kadınların varislerle ilgili konular. Çünkü o genelde kovalar toplar damarları daha çok sembolize eder. Her burcun sağlıkla ilgili bir organı vardır. O oğlaklar, kovalar deyince toplar damardır. Hani böyle çoğu zaman fil bacak dediğimiz ve
0: Evet,
1: ayakların
0: evet.
1: şişmesi ve toplar damarların çalışmayıp da böyle tombik tombik el olur
0: Evet,
1: ya
0: venöz
1: ayaklar.
0: yetmezlik oluyor.
1: Onlarda
0: Onlar
1: da
0: genelde kova burçları
1: kova
0: oluyor.
1: burçlarından oluyor. Kalp sorunları da tam karşıt evleri aslında olduğu için çarpıntılar, heyecanlarına dikkat etsin. Daha çok taşikardi dediğimiz olaylar yine kovalarda çok olur. Ve kovalar aşk tabii Jüpiter karşıt evlerinde bol bol evlilik teklifi alacaklar. Kovalar, kova para evi de çok iyi. Para evinde de balık burcunda bir ay tutulması olacak. Ay tutulması ile beklediği iş teklifleri onlara geliyor. Yatırım ve para. Gelen parayı çok rahat yatırıma çevirebilecekler. Kovalar şu ara para ve aşkta çok iyiler. Sağlıklarına dikkat etsinler.
0: Evet, sağlıkta da damarsal sorunlar, kalp
1: Damar.
0: dedik. Bunlar zaten çok önemli şu ara, bir de biliyorsun hep kalp krizleri de gündemde. Aman kovalar bunları ihmal etmesinler. Ama bu tutulmanın güzel, olumlu taraflarından yararlanabilecek
1: Finans,
0: burçlardan biri değil mi? Para olarak
1: para.
0: özellikle.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesi

0: ...sinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul makbul.
3: Vay!
4: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
10: 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
11: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
12: Aa, önce onu halletmek lazım.
10: LGS'de de yanında.
13: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Can Kat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
16: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
17: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
18: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
19: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
18: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
20: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
19: Aa!
18: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
21: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
22: Rams.
23: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
24: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 70

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
3: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
2: Domino's'u hoş geldin.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
4: Çamlıca gazoz. Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: 29 Ağustos 4 Eylül arasında BİM'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
6: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Hah! Mahalle tofu.

0: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Kova parayı sever. Kovası daima parada olsun ister. Kovayı seviyor. Ama bir o kadar da o parayla ilişkisini çok duygusal olarak değil de daha mantıklı harcar. Yani kova için daima bir cihaz almak, bir yere yatırım yapmak, bir yerde gidip seyahat etmek, yeni bir yer görmek, hayatı incelemek onlar için çok önemli. Aşırı duygusal konulara çok kovalar takılmaz. Hayatı A'dan Z'ye yaşamak isterler. O yüzden para onlar için önemli. Ama bir oğlak gibi kirli çıkı değildir. Fakat Satürn de kovanın eski klasik yöneticisi olduğu için eski kovalar daha cimriydi. Yeni kovalarımız çok iyi.
4: Evet, yeni jenerasyon kovalar bu konuda biraz daha esnekler diyorsun. Peki o zaman sevgili balıklarla devam edelim. Onlar çok bekliyorlar her burç şeyinde olduğu için ama maalesef zodyaktaki son burç olduğu için sistem böyle çalışıyor.
3: Selam söylüyorlar sana, uzatmamı istiyorlar.
4: Evet ben de her seferinde söylüyorum aslında, çok beklettik aman onlara birazcık daha iltimas geçelim diye.
3: Şimdi balıkları güzel güzel anlatalım. Evet. Balıklar aşk konusu çünkü dolunay onlarda, güzellikleri onlarda. Balık insanları garip insanlardır. Çoğu zaman bu dünyanın neresinde olduklarını kendileri de bilemezler. Çünkü su insanları. Sen şimdi devamlı suda yaşasan, bir balık kızı olsan, karaya çıktığın zaman bir kafan böyle bir bulanır. Evet. Dersin ki güneş nasıl ısıtıyor, taş var, yaprak var. Kovalar böyle, işte balıklar böyle. Balıklar su dünyasından kara dünyasına geçişleri çok zordur. Onlar kendi hayalleriyle, kendi güzellikleriyle gelirler. Ama hiçbir balığı su insanı diye hafife almamamız lazım. Balıklar şöyledir, çift balıklar. Biri sağı gösterir, biri solu gösterir. Sağ mantıktır, akıldır, sol duygusallıktır. İkisini çok güzel kombine ettiği zaman muhteşem balıklar çıkar. Ve balıklardan çok güzel sanatçılar çıkar. En iyi dansçılar, dansörler, en iyi sahne sanatçıları. Onlar için sahne çok önemlidir. Ama bu sahne tamamen sanatsal olması da gerekmiyor. Çok iyi bir finansatörsündür, çok iyi event yapıyorsundur, sahneye çıkıyorsundur, dünyanın ekonomisini anlatıyorsundur, iş adamlarına çok güzel bir konular veriyorsundur konularla ilgili. Yani sonuç olarak balıkların çok yönlü olduklarını kabul etmek lazım. Şimdi tutulma ile birlikte işlerinden yeni bir enerji fışkırıyor. Hatta şöyle diyorlar, yıllardır beklediğim enerji bu. Ama dikkat etmeleri gereken ne? Uranüs karesi yaşıyorlar. Balık değişken bir burç. Yay değişken bir burç. Başak değişken bir burç. İkizler değişken bir burç. Şimdi balık kare olarak etkilediği için onları, balık şöyle düşünüyor. Karşı tevi, sistemlerimi yeniden kurmalıyım. Yay burcu, tam karesi. Aileyle ilgili bütün problemlerimi halletmeliyim. Kariyer evlerinde de yeni bir iş teklifine hazırım. Artık kendi aksiyonumu rahatlıkla karşı tarafa gösterebilirim. Yani balıkların tutulmadan en çok etki aldıkları çok yönlü taraflarını bir mısır patlaması gibi ortaya çıkarıyorlar. Evlenmek istiyorlarsa evlensinler. Kim tutar onları? Çok güzel, güzel kararları var. İş değiştirmek istiyorlarsa onu da yapsınlar. Ailedeki bazı konuların değişmesini istiyorlarsa özellikle bu çok çok önemli. İkizler çünkü 4. ev, 10. ev. İşle aşk arasında, işle ev arasındaki kontaklarını yeniden gözden geçirecek. Yani şöyle hayatının bilançosunu ve muhasebe defterlerini açıp orada kendileri ne istiyorsa o konu üzerinde alıp başlarını yürüyecekler. Burada önemli kararlar da alacaklar. Evlilik kararları da alabilirler. Boşanma kararları da alabilirler.
4: Radikal bir zaman onlar için o zaman.
3: İyidir. Evet aynen. Şöyle bir şey sevgili Nilüfer'ciğim. Radikal kararlar alma dönemleri başladı diyebiliriz. Sağlık konusunda ayaklar çok önemli. Ayaklar, gözler, uyku, depresyonik, sinir sistemi, özellikle magnezyum eksiklikleri varsa B12

0: eksiklikleri. Çünkü balıklar şöyle, uykusuz kaldıkları zaman anında vitamin rezervleri boşalıyor.
1: Ha,
0: Garip
1: ne
0: bir
1: enteresan.
0: şekilde. Yani vitaminler çok çabuk terk edebiliyor. Sürekli bir takviye ihtiyaçları var.
1: Ama çünkü uyku öyle bir şey ki bütün vücudumuzu yeniliyor ya. Herhalde o uykuyu alamadıkları zaman da o yenileme olmuyor. Dolayısıyla her şey de böyle çorap söküğü gibi eksiliyor aslında.
0: Etkiliyor.
1: Evet.
0: Ve güzellikleri çok güzel, kadınlar çok güzel yüzleri vardır. Erkekleri de çok yakışıklıdır. O yüzden bu ara ciltleriyle ilgili problemlerine dikkat etsinler. Kendilerini güzelleştirmek istiyorlarsa tam zamanı, hemen yapsınlar. 4 Ekim'e kadar kendiyle ilgili ne yaşamak istiyorlarsa yaşasınlar. Ve bu arada satın almak istedikleri bir konu varsa Koç burcundaki Satürn retrosu uzun süredir hani şunu da almak istiyordum olmadı. Tam kendime göre çıkmadı. Dedi böyle bir gezi al işte diyecekler. Yıllardır beklediğim bir şey. Ben bunu satın almalıyım. Böyle bu ara çok para harcayıp ama harcadığı paranın karşılığını alacak balıklarımız var.
1: Evet, harika.
0: Sorry.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: Firuze
0: teşekkür
1: ablacığım. Bütün
0: ederim.
1: katkıların için sana
0: Ben
1: da.
0: teşekkür ederim. İyi ki varsın.
1: Çok sağ ol.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris. Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.

Efendim merhaba. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her hafta değişik mekanlarda, değişik tarih dilimlendirmelerinde, İstanbul'da ya da başka yerlerde yürümeye, oraların programlarını çekip size orada yaşanan tarihe şahitlik yapmaya geldik. Bu konuda bir sözümüz var. Sizleri tarihte yürüteceğiz. Allah izin verirse fotoğraflar ve tarihi eserler ışığında ya tarihi eserleri yan yana koyacağız ya da fotoğrafları yan yana koyacağız ve sizlerle birlikte tarihte geçmişe doğru yürüye yürüye tarihi hadiseleri, tarihi olayları konuşacağız. Bizler hazırız. Ekip arkadaşlarımızla birlikte yepyeni bir programa hazırız. Sizler de hazırsanız biz şu an Saraçhane Parkı'na bakıyoruz. Saraçhane, saraç, deri, ayakkabı, kemer, kıyafet. Demek ki burada şu an bulunduğumuz yerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık binasının arka tarafı süslediği manzarada bu topraklarda bir saraçhane varmış. Evliya Çelebi bu topraklarda, tam olarak bu bölgede 4 katlı 100 odalı bir saraç hanının bulunduğunu, bu saraç hanının hemen yanında 31. Yeniçeri bölüğünün bulunduğunu yazmaktadır. Saraçhane nerede? 31. Yeniçeri bölüğü nerede? Üzerinden arabalar geçiyor. Üzerinden caddeler geçiyor. Üzerine parklar kurulmuş durumda. Dolayısıyla ben size Saraçhane'yi, Evliya Çelebi'nin tabiriyle 4 katlı 100 odalı saraç hanlarını, saraç odalarını, Yeniçeri kışlalarını gösteremeyeceğim. Göstereceğim en fazla ya park olur, ya arkamdaki boşluk olur, ya da cadde olur. Bizler buradayız. Bozdoğan Su Kemerleri ya da orijinal adıyla Valens Su Kemerleri'nin altından geçip bugün Vefa'ya, bozasıyla meşhur Kosovalı bir Arnavut'un Abdülhamit Han döneminde İstanbul'a getirdiği katı boza

yaşıyorum. Vefa semtini, yıkılan eserleri, var olanları, restore edilenleri, edilmeyenleri, her şeyiyle birlikte Süleymaniye'ye doğru yürüyüş yapacağız. Biz hazırız. Sizler de hazırsanız haydi bismillah. Çok kadim bir yerdeyiz, çok tarihi bir yerdeyiz. Burası her yüzyılda, hatta her 10 yılda değişen tarihi süliyetiyle ve içerisinde yaşanan tarihle bambaşka bir tarihi hafızanın ev sahipliğini yapmaktadır. Biz şu an, ne diyeyim, 780'ler, yani günümüzden 1650 sene önce, yani Allah Resulü Peygamber Efendimizin doğmasından 200 sene önce. Ben neler diyorum? 571 tarihinde dünyaya gelen Peygamber Efendimiz'den 200 sene önce, 378 yılında burada bu vardı. Bu nasıl bir tarihi hafızadır? Bu nasıl bir şehirdir? Böylesine tarihi hafızaya sahip olan dünya üzerinde o kadar az ülke ve o kadar az şehir var ki, iş ki biz bunun kıymetini bilelim, iş ki altından geçip giderken nereye bastığımızın, nerede olduğumuzun, kimlerin elinin değdiğinin farkına ve şuuruna varalım. Efendim, buranın hikayesi çok güzel. 378 yılında Roma İmparatoru Valens, yani Bozdoğan Su Kemerleri diye bildiğimiz bu kemerlerin aslında adı Valens Su Kemerleri. Bir dakika, o zaman neden Bozdoğan deniyor buraya? Çok basit. Hemen şurada, surların bittiği yerde bir Yeniçeri birliği varmış. Yeniçeri kışlası. Programı açarken anlattım. Bu kışlanın adı Bozdoğan Yeniçeri kışlası. Bu yüzden buranın adı Bozdoğan Yeniçeri kışlası olduğu için bu kemerlerin de adı Bozdoğan Su Kemerleri. Ama asıl resmiyetteki gerçek adı İmparator Valens Su Kemerleri. 378 yılında, hatta biraz daha geri gidelim, 375 yılında İran İmparatoru Darius Büyük Balkan akınına çıkar. Yolu İstanbul'dan geçmektedir. Anadolu'dan gelmiştir. Kadıköy'ü, yani Kalkedon'u geçmiştir. Büyük gemilerle ve boğaza açtığı yollarla ilk defa köprüyü İmparator Darius yapmıştır bu arada boğaza. Yapmış olduğu Boğaz Köprüsü'yle birlikte ordularını karşıya geçirmiştir. Sarayburnu civarında bu topraklarda Roma İmparatoru Valens'le savaşı göze almıştır. İki devlet, İran-Pers İmparatorluğu'yla Roma İmparatorluğu savaşırken, bu savaşa Kadıköy Devleti, yani o günkü adıyla Kalkedon şehri de dahil olmuş ve İmparator Darius'tan yana olmuştur. Artık İran'ın bir müttefiki vardır. Kadıköylüler, yani Kalkedonlular. İmparator Valens, Roma İmparatoru Valens hem Kadıköy Kalkedonlularla savaşmaktadır, hem İran Darius Pers İmparatorluğuyla savaşmaktadır. Bir olan olmuştur. İmparator Valens bu savaşı yenmiştir. Darius'u göndermiştir. Sıra geldi Kadıköy'e ceza vermeye. Nasıl ama? Nasıl heyecanlı bir İstanbul tarihi, değil mi? İstanbul'un tarihi bu kadar renkli ve İstanbul'un tarihi bu kadar çok sayfalı. İmparator Darius'u yendikten sonra Kadıköylülere gelin bakayım demiştir. Gel. Önüme otur. Ey Kalkedon, ne yaptın sen bana anlat. Kalkedonluların ifadesini almış ve Kalkedon'a ceza olarak Kalkedon'un, yani Kadıköy harem, Üsküdar değil ama Salacak, Kadıköy bölgesinde bulunan şehir surlarını, tıpkı İstanbul'da bulunan Topkapı, Edirne Kapı surları gibi, İstanbul etrafını saran surlar gibi, Kadıköy'ün de etrafını saran surlar varmış. O surları Kadıköylülere yıktırmış, o sur taşları

Kılıçlarını gemilere yükletmiş, o gemilerle Sarayburnu'na kadar getirmiş ve Kadıköy'ün sur taşlarıyla şu an görmüş olduğunuz surları, Bozdoğan su kemerlerini, İmparator Valens su kemerlerini yaptırmış. 378 yılında buraya konulan Valens su kemerlerinde kullanılan bu taşlar aslında 378'den 100 yıllar önce Kadıköy'delermiş. Biz aslında Kadıköy taşlarına bakıyoruz. Harem'i, Salacak bölgesini, Kadıköy Moda Bahariye sahilini, o toprakları saran Kadıköy surlarının taşlarını gemilere doldurup Kadıköylüleri işçi, amele olarak kullanan Valens buraya getirmiş ve burada bunu örmüş. Peki bu ne? Ne bu? Edirne Kapı'ya kadar giden, Beyazıt Süleymaniye'ye kadar giden bu kemer ne? Bazen 2,5 metre, bazen 11 metre, bazen de şu an gördüğünüz gibi 30 metre yüksekliğinde bulunan bu kemerler İstanbul'un en kadim, İstanbul'un yaratıldığından beridir var ola gelen en önemli problemi olan su problemini halletmek için yapılmıştır. Roma İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu gibi en kadim ve en temel problemi sudur. İstanbul'un içinde su yok. İstanbul'da İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan su rezervi, bir su akıntısı, bir dere, bir nehir, bir göl olmadığı için bütün sular İstanbul'a dışarıdan gelmekteydi. Mimar Sinan Kanuni zamanında, Abdülhamit döneminde ya da Roma İmparatorluğu zamanında İstanbul'un su problemi hep halledilmeye çalışılmıştır. İşte Roma İmparatorluğu zamanında da Büyükçekmece Silivri bölgesinden kemerlerle getirilen su İstanbul'a giriş yapınca yedi tepeli olan İstanbul, mesela bakın şurası 4 numaralı tepe, burası 3 numaralı tepe. 3 numaralı Theodosius tepesi ile 4 numaralı Havaryum tepesinin tam ortasından bir vadi geçmektedir. İki tepenin arası vadi ise ve alçalan bir vadi ise, Atatürk Bulvarı'ndan bahsediyorum. Un kapanına doğru inen bulvardan bahsediyorum. O halde burada 3 ile 4'ü birbirine bağlayan bir kemer yapmak gerekiyor ya. Heh, işte o kemer tam olarak bu kemerdir. Toprağın, yerin kot farkından dolayı bazen bu kemerler 2,5 metre, bazen 11 metre, bazen 30 metre olmaktadır. Yerin düzgün olmamasından dolayı. O hatıralar bitti. Bugün sadece İstanbul'da 378 yılında, yani günümüzden tam 1650 sene önce yapılan kemerler bir hatıra olarak kalmıştır. Roma İmparatorluğu'ndan kalan bu eser Osmanlı Devleti zamanında da korunmuş. Önüne takdim konuşmasında anlattığım gibi saraç hanları yapılmış. Yeniçeri kışlaları yapılmış. Hatta birazdan bir fotoğrafta göreceksiniz, önlerine evler yapılmıştır. Sizi 1650 yıllık Bozdoğan su kemeriyle ya da Valens su kemerleriyle baş başa bırakıyorum. ...125 yıl önceye gidelim. Takvimler tam 1901. Günümüzden 125 sene önce, 1901 tarihinde şu an görmüş olduğunuz görüntü, arabaların üstünden geçtiği caddelerin olmadığını, sokakların olduğunu, hatta karşıda beyaz arabaların çıktığı cadde ile şu an benim önünde bulunmuş olduğum caddenin bir bütün olduğunu, bu caddenin tam ortasında şu an arabaların geçtiği, ağaçların bulunduğu, trafik lambaların bulunduğu yerde bir dükkan olduğu, o dükkanın hemen arkasında ise bahçe

katı duvarlarıyla birlikte evlerin, katlı binaların olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar sakin bir İstanbul. 1901 yılı, günümüzden 125 yıl önce burası çiftlikli, sakin, horozların öterek insanları uyandırdığı güzel bir İstanbul semtiymiş. Horozların sabahları insanları öterek uyandırdığı bir İstanbul cümlesiyle şu görüntü ne kadar da tezat değil mi? Yani buranın sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğraftaki hali gibi olması gerçekten çok tuhaf. Gazanfer Ağa Medresesi'ni görmektesiniz. Tam karşınızda bir üniversite var. Osmanlı Devleti şuraya bir üniversite kurmuş. Tam olarak Valensu kemerlerinin dibine, hem de sıfır noktasına bir medrese kurmuş. Ve bu medresenin de üstelik Topkapı Sarayı ağalarından Gazanfer Ağa'ya ait olması da ne kadar enteresan. Gazanfer Ağa renkli bir kişilik. Gazanfer Ağa zengin bir kişilik. Ve Gazanfer Ağa gerçekten paraya sahip bir adam. En büyük hayali zenci olmakmış. Nasıl? En büyük hayali zenci olmak. Avrupa'da zencilerin, siyahilerin en büyük hayali beyaz olmak ya. Osmanlı Devleti'nde bir ağa düşünün. Beyaz bir ağa. Darüsade ağası. Darüsade ağası Gazanfer Ağa'nın Allah'a ne olaydı beni de siyah yarataydın dediğini biliyoruz tüm kayıtlardan. Çünkü Osmanlı Sarayı'nda kara ağalar Gazanfer Ağa gibi ak ağalardan bir adım daha önde. Kara ağaların rütbeleri orgeneral düzeyinde. Biz bunlara köle diyoruz. Biz bunlara zenci diyoruz. Ama Osmanlı Devleti'ndeki kölelik sistemi Avrupa'daki kölelikle aynı olmadığı için Avrupa'daki kölelik sistemindeki zencilerin aşağılanması ve ezilmesi Osmanlı Devleti'nde yok. Zenciler Osmanlı Devleti'nde orgeneral rütbesine kadar ulaşan Harem-i Şerif valisi, padişahın müsahibi, padişahın danışmanı ve haremdeki tek söz sahibi kara ağalarmış. Gazanfer Ağa bu medreseyi yaptıran kişi Darüsade ağası ya da Babüsade ağası, yani Osmanlı Devleti'nin sarayının padişahın bulunduğu iç bahçe, Enderun bahçesini koruyan kapının ağası olan Gazanfer Ağa ne olaydı diyor, esmer olaydım, ben de zenci olaydım, ben de padişaha ve devlet mekanizmasına bu kadar yakın olaydım he diyor. İşte bizim kültürümüzde kölelik ve siyahilik, bizim kültürümüzde zencilik ana hatlarıyla budur. Gazanfer Ağa pek çok yere medrese yapmış. Bunlardan mesela biri bura olmakla birlikte, diğeri Sultanahmet'te Ayasofya'yı Cami-i Şerif'in hemen yanında bulunan bir medrese. O da Gazanfer Ağa Medresesi. Her yerde medreseleri var. İlme, irfana, okumaya çok özen gösteren bir insan olsa gerek. Hadi gelin fotoğrafa bir kere daha bakalım. Fotoğraf 1901. Yani günümüzden 125 sene önce. Sesleri duyuyor musunuz? Ben mikrofon şurada. Mikrofonla benim ağzımın mesafesi 3 santim. Fakat ben sesimi şu 3 santime duyurabilmek için bağırıyorum. Çünkü arkamdan inşaat sesi, çünkü solumdaki arkamdan arabalar sesi ve kornalar ve gürültüler geliyor. Ne kadar gürültü. 2026 böyle. 125 yıl önceki fotoğrafa geldiğimizde tam olarak şuralarda. Sarı belediye otobüslerinin geçtiği yerlerde binaların bulunduğunu, birkaç katlı binaların bulunduğunu, onun önünde şu an yeni arabaların geçtiği yerlerde bahçelerin bulunduğu, bahçelerin arkalarında surlara bitişik ve yapışık

başka binaların bulunduğu şu cadde ile beyaz bir kamyonetin sarı otobüs geçsin. Bakın beyaz bir kamyonet çıktı. Beyaz kamyonetin çıktığı yoldan buraya doğru bir yol gidiyor. Aslında bu yol tam olarak o yol. Ve biz bu yolun üzerindeki dükkanlara bakarak size konuşuyoruz. O yolun üzerinde bulunmaktayız ve sessizlik ve sükunet ve horoz sesleri ne kadar da güzel. Takvimler 1901, sükunet. Takvimler 2026, gürültü. Aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Saniyeler önce görmüş olduğunuz bir fotoğraf vardı. 1901 yılına ait bir fotoğraf. Gazanfer Ağa Medresesi'nin önünde, yanında, her yerinde evler, bahçeler, bahçe, korkulukları, bostanlar bulunmaktaydı. Şimdi hiçbiri yok. Çünkü artık takvimler bir önceki fotoğraftan yaklaşık 1950'li yıllar deniyor da biz bunun hikayesini biliyoruz. 55-56'lı yıllar, yaklaşık olarak 55 sene sonra. Yani az evvel çektiğimiz fotoğrafın, gösterdiğimiz fotoğraftan 55 sene sonra 1952 ile 57 yılları arasında Adnan Menderes zamanında Atatürk Bulvarı adı verilen bulvar açıldı. Altında, yanında, yöresinde neler varsa hepsi yıkıldı. Yalnızca gecekondular yıkılmadı. Mesela tam caddenin ortasında bir Mimar Sinan çeşmesi vardı. 40 çeşme, ki birazdan onu göreceksiniz. Onun için caddenin diğer tarafına geçeceğiz. Diğer tarafından size o çeşmeyi göstereceğiz. Mimar Sinan çeşmesi yıkıldı. Hemen şuralarda bir yerlerde Sultan 1. Mahmud döneminde yapılan Mahmud-ı Evvel kütüphanesi vardı. Altında Sıbyan Mektebi vardı. Yıkıldı. Çeşmeler vardı. Yıkıldı. Balaban Ağa Zaviyesi vardı. Yıkıldı. Yerine SSK binaları yapıldı. Burası çok ciddi bir kıyıma maruz kaldı. İnşallah sizlerle birlikte bir gün şu 1100 metrelik, 1 kilometre 100 metre menzilinde bulunan şu Atatürk Bulvarı'nın önünde ve arkasında, sağında ve solunda neler yıkılmış, yerine neler yapılmış, özel bir program serisinde anlatırız. Buraya, bu caddeye özel, ama bugün vefaya doğru gireceğiz. Gazanfer Ağa Medresesi'nin 1950'li yıllarda, 55-56'lı yıllarda temizlenmiş, artık tamamen caddesi açılmış hali şu an karşınızda bulunmaktadır. Ne kadar, değil mi? Ne kadar bugüne benziyor. Şu an bulunduğumuz yer, yani benim kameraman kardeşlerim Murat ve Oğuzhan'la beraber durmuş olduğum yer, aslında fotoğrafın çekildiği yer değil. Aslında fotoğraf şu sarı otobüs geçtikten sonra şurada, ortada şeritleri birbirinden ayıran ağaçların, zakkum çiçeklerinin ve yeşilliklerin bulunduğu yerde olmamız gerekiyor. Aslında bunun tam açısı için, orada olamayacağımız için, şu yoğun trafik olduğu için buraya geldik ve size buradan bu fotoğrafı göstermek istedik. Ne kadar boş, değil mi? 1956 yılı ne kadar boş. Bugüne bakacak olursak, arkamdan geçen trafik, otobüsler, minibüsler, kamyonetler, bu anlamda o günlerde yaşamak isterdim. Sanırım İstanbul o günler güzelmiş. Takvimler 1956, takvimler 2026. Üzerinden geçen tam 70 yıl, aynı açı değil, aynı açıdan biraz

Benim solumda ama sizin sağınızda 1592 tarihinde yapılan, 1772'de yanan, bir süre atıl bırakılan, ardından tekrar restore edilen, Balkan Savaşları'na kadar hizmet veren, ardından bir daha kapatılan, 1930 yılında medreselerin kapatılması kanununa kadar hizmet veren, ardından karikatür müzesi olan, bir dönem bekarlara ev sahipliği yapan, ardından müze olan, ardından yine boş bırakılan, ardından vakıfların genel merkezi olarak görev yapan Gazanfer Ağa Medresesi. Bugün de özel bir vakfın merkezi olarak kullanılıyor. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı merkezi burada. Gazanfer Ağa Medresesi de hemen onun altında yazmaktadır. Bana göre sağda ama size göre solda ne görünüyor? Hiç. Cadde görünüyor, arabalar görünüyor. Hayır hayır, bugüne bakmayın. Takvimler 1915'i göstersin. Günümüzden tam 111 sene önce, Çanakkale Savaşları'nın başladığı yıl, tam olarak şurada, bugün arabaların park ettiği yerde, biraz da caddeye doğru, Mimar Sinan tarafından yapılan ve İstanbul'da 40 ayrı yere yapılan çeşme abidelerinden birini, Mimar Sinan 40 çeşme abidelerini görüyorsunuz. İstanbul'un bu bölgesindeki su ihtiyacını Mimar Sinan, Eyüp'ün tepelerinde ve Kemerburgaz bölgelerinde, bugün hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamidiye suları olarak satılan, o suların kaynağından çıkan suyun, düşünsenize, Osmanlı zamanında bizim bugün para vererek şişelerde aldığımız suyu ücretsiz sokak çeşmelerinde, mahalle abidelerinde içiyorlarmış. Ne kadar tuhaf. Tam olarak şurada, arabaların park ettiği, caddelerin bulunduğu, şu an bir arabanın geçtiği yerde bir çeşme var. Çeşmeden su dolduran insanlar var. Ve bu insanların başlarındaki fes 1925 yılına kadar takmaya devam edecekler. Ardından kanunla fes takımı yasaklanacak ve şapka giyecekler. 1940'lı yıllara kadar durdu. İsmet İnönü zamanında, Adnan Menderes zamanında açılan bu yolun üzerindeki 40 çeşme abideleri, Fransız şehir mimarı Henri Prost'un şehir mimarisi üzerine yapmış olduğu taslaklar üzerine yıkıldı ve üzerinden caddeler geçirildi. Yani buranın bir müsebbibi, bu kaosun bir sorumlusu Menderes'e, diğer sorumlusu İsmet İnönü'dür. Her ikisi de İstanbul'un bugünkü kimliksizleştirilmiş halinden mesuldür. Gazanfer Ağa benim solumda, sizin sağınızda. Mimar Sinan Çeşmesi benim sağımda ama sizin solunuzda. Bakalım mı? Birazcık şuraya doğru. İnsanlar çeşmeden su alıyorlar. Birileri de onlara bakıyor. Bugün de oradan insanlar şu an bizim gibi bakıyorlar. O gün de bakıyorlar. Ama bugün yalnızca bir cadde, park etmiş bir araç ve arkasından geçen arabalar varken, o gün çeşmeler varmış, tarih varmış. O gün tarihi eserler önümüzde neşbu neva etmekteymiş. Efendim, takvimler 1915, çeşmeler ve sükunet. Evine su götüren İstanbul Fatihliler. Ve takvimler 2026. Bu gürültü. Üzerinden geçen 111 yıl, aynı açı iki fotoğraf.

1946 yıl nasıl bir sayı, nasıl bir tarih, nasıl bir mazi? 146 yıl öncesine gidelim. Takvimler 1880. Aslında aynı açı değil. Duramıyoruz. Duramayacağımız ve duramadığımız için, aynı noktaya gelip anlatamayacağımız için en uygun yere geldik ve programı orada anlatmak için kamerayı oraya kurduk. Aslında bu fotoğrafın çekildiği açı burası değil. Biz bu fotoğraftan çok gerideyiz. Aslında şu an çocukların ve insanların bulunduğu bir binanın kenarında yerde otururken gördüğünüz insanlar tam cadde üstünde. Şu an bir sarı belediye otobüsü. 336 Arnavutköy Eminönü arabası geçiyor. O çocukların olduğu yerde, o insanların olduğu yerden şu an sizler araba geçişini görüyorsunuz. Orada duramayacağımız ve başka da yeri olmadığı için mecburen buraya geldik. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Bir inşaatın içinden, İstanbul'un rahatsız ve gürültülü ortamından size hitap etmek istedik. 1880'ler, çocuklar, kadınlar, insanlar sokakta, binaların kenarlarına, merdivenlerine, basamaklarına, yükseltilerine oturmuş, ekrana bakan, fotoğraf çeken kişiye bakan insanlar. O günlerde elbette ve tabii ki fotoğraf çekmek çok lüks ve belki de bir insanın hayatı boyunca birkaç defa görebileceği bir aktivitedir. Bu yüzden fotoğraf çekene bakıyorlar. Bugün fotoğraf çekse mesela, etrafımda insanlar geçiyor, kamera kurulu, ben anlatım yapıyorum, kimsenin umurunda bile değil. Çünkü o kadar alıştık ki biz bu hayata, fark edilmiyor. Ama o gün herkes bakıyor. Bir daha söylüyorum, o açı bu açı değil. O açının üzerinden şu an arabalar geçiyor. Gazanfer Ağa Medresesi. Fotoğraflar boyunca anlattığım Gazanfer Ağa Medresesi yolun tam karşısında. Anladığımız kadarıyla aslında böyle bir cadde ve öyle bir cadde ortasından geçen bir Atatürk Bulvarı yok. Atatürk Bulvarı bir caddeyi, bir sokağı ortasından geçerek iki ayrı cadde yapmış. Şöyle bir cadde var. Ortasından T gibi bir bulvar geçiyor ve bir cadde ikiye ayırıyor, birbirinden bağımsız hale getiriyor. Şu an 2026 yılında biz bu anı görüyoruz. Nasıl ama? Kornalar, geri gelme ikazları, inşaatlar, trafik, yoğunluk ve bu yoğunlukta biz 1880'i, günümüzden 146 sene öncesini arıyoruz. Bulabilir miyiz? Vallahi ben sanmıyorum. Ama bulanlara selam olsun. Haydi fotoğraflara gelelim. Takvimler 1880. Mekanik, otomatik ve makineye bağlı hiçbir ses yok. Tamamen organik. Muhtemel kuş sesleri, el arabalarının çıngırakları, köpek yavrularına boyunlarına bağlanmış çıngıraklar. Muhtemel bu sesler vardır. Bugün bu sesler var. İki fotoğraf. Birbirinden bağımsız zaman dilimi çeken iki fotoğraf. 146 yıllık iki fotoğraf şu an karşınızda.

1940'lı yıllara gidiyoruz. 1940'lar deniyor. Ama kaç? 10 sene var 40'lı yıllarda. 1945 desek, tam ortalama yapsak ve yuvarlak rakama uygun olarak 46 desek, tam 80.

0: 80 yıllık bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 80 sene önce aynı açıda burada dursak, yalnız duramayız burada. Burada durmamız için yaklaşık 1,5-2 metre havada durmamız gerekiyor. Zira birazdan size göstereceğim neler olduğu bu caddede neler. Burası yükseltildi. Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi ve kütüphanesi yukarıda kaldı. Birazdan göstereceğim. Recai Mehmet Efendi 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa dönemlerinde hazine ketüdalığı, nişancılık, saray muhasipliği ve özel muhasebe müdürlüğü olmak üzere o günlerde Dışişleri Bakanlığından tutun Maliye Bakanlığına, maliye ile alakalı tüm defterlerin sorumluluğundan tutun hesap kitap işlerine kadar pek çok saray işlerini yapmış. 1780 yılında vefat ettiğini biliyoruz. Vefat ettiğinde Osmanlı tahtında Sultan 1. Abdülhamit Han oturuyor. 1774-1789 Sultan 1. Abdülhamit Han'ın taht yıllarıdır. Ve 1. Abdülhamit de 27. Osmanlı padişahıdır. Yani sonlara doğru olan bir Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi'ni yapan kişi. Atıl bırakıldı. Cumhuriyetten sonra çocuk kitaplığı haline getirildi. Kütüphane olarak kullanıldı. Aslında burası bir Sıbyan Mektebi. Yani aslında burası bir anaokulu ve ilkokul 3. sınıfa kadar olan kısım. Yani aslında burası İbtida, başlangıç mektebi. Zamanla burası 1940'lı ve 50'li yıllarda İnönü ve Menderes döneminde kot yükseldi. Binalar değişti. Etrafta yapılan yıkım hafriyatı caddeye serpildi. Üzerine asfalt ve Arnavut kaldırımları konuldu. Otomatik olarak zemin yerden yükseldi. Ardından gelen yıllarda 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'larda bozulan asfalt Avrupa'da olduğu gibi asfalt kazıma makinalarıyla kazınarak zeminin kendi orijinal yüksekliğine ulaştırılmadan eskiyen ve bozulan asfaltın üzerine asfalt döktüler. O asfalt da eskidi, asfalt döktüler. O asfalt da eskidi, asfalt döktüler. Her bir asfalt dökmede yer, zemin 10 santim yükseldi. Ve gel gelelim 1940'lardan 2026'lara, yani 80 küsur senede 2 metre bu bina aşağıya doğru indi. Şimdi kameraman kardeşim Murat kamerayı omzuna alacak ve benimle beraber gelecek. Murat 2026 zemininde kalacak. Ben 1770'lerin, 1760'ların zeminine ineceğim. Aradaki farkı size öyle göstereceğim. Haydi Murat, 300 yıllık zaman farkı ile nasıl bir zemin yükselmesi olmuş onu size anlatmak ve hemen ardından iki fotoğrafla sizi baş başa bırakmak istiyorum. 2 metre aşağı iniyor ama bu arada Murat da, Murat senin boyun kaç? 1.96 boyunda bir Murat var karşımızda, kameraman var. O yükseklikte düşünerek 4 metre gibi olacak. Şimdi Murat 2026'da kalacak. Ben adım adım 1770'lere doğru iniş yapacağım. Tarih tam olarak böyledir ve biz şu an tarihe doğru orijinal 300 yıllık merdiven basamaklarına basa basa iniyoruz.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ne diyorsun usta?
4: Halledeceğiz bir şekilde.
3: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
4: Müşteri mesaj yazacaktı da.
3: Yazmış mı?
4: Yok. İş bankasıymış.
3: Her yerden bir mesaj.
4: Ne diyorlar? Yıl

0: dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
0: Emin misin usta?
2: Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
0: Şükür.
2: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Öyle güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
4: makbul. Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Mavi bir zürafa mı?
7: Vay, konuşabiliyor musun?
6: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
10: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
11: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Can Kat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
12: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Ha! Maylo!

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin yavrum.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanın.

0: sunuyor. Ton Bank, hemen indir, kat kat kazan. Bankam Ton Bank, kartıma din.
1: Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla 1 Eylül Salı 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
10: Okul zili çalmadan A101'e. Disney Donut kalem çantası 129 lira. Stitch Pals Cute okul çantası 999 lira.
11: Sadece duruladım.
2: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
3: Sen de sadece durula.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
14: 3, 2, 1, 0.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Süper kahramanları hepimiz çok severiz. Süper güçler, aklı hayale gelmez yetenekler. Çaresizlere yardım edebilmek için bir süper kahraman olmanıza gerek yok. Kızılay'a bağışlayacağınız bir ünite kan ile 3 kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. Unutma, kahraman sensin.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Hayrola çocuklar?
10: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
11: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
9: Turkcell çözüm gücü.
12: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
13: Hadi gelin benimle.
14: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
9: Turkcell'lerin yanında
15: bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
16: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
17: 1946 diye gösterdiğimiz ve az ileriden çektiğimiz fotoğrafta zemin, buraya su deposu gibi depolar konulmuş. Oradan biliyoruz ki kapı zeminle aynı. Ne olduysa bu caddeye 40'lı yıllardan 50'li yıllardan sonra oldu. Burası o kadar yükseldi. Ben şu an bu kapıyı açarsam 1760'lı yıllarda hizmet veren bir Sibyan Mektebi'ne, bir ilk öğretime inmiş olacağım. Burası da Sevil. Yani şu kapının içi çocuklara hizmet veriyor. Burası ise bu yoldan gelip geçen insanlara çeşme vazifesi görüyor. İnsanlar aşağıya inerek su içmiyor. Zaten o günlerde sizin şu an bulunduğunuz zeminin yüksekliği burasıymış. Böyle yürüdüğün zaman zaten ben caddeye doğru yürüyorum. Yani burası aslında bir çukur değil. Yüksekte olan sizsiniz. 1760'lı yılların yer mesafesi tam olarak bu kadar. Tarihi hadiseleri bilince, tarihi hadiselere ve fotoğraflara hakim olunca hadiseleri böylesine anlatmak kolay oluyor. Bu hafta vefadayız. Vefaya ancak giriş yaptık. Detaylı aramak isteyenler Vefa Recai Mehmet Efendi Sibyan Mektebi yazarlarsa burasıyla alakalı çok fazla bilgi sahibi olurlar. Bu haftalık bu kadar. Bizler haftaya da vefadayız. Süleymaniye'ye doğru, Ebul Vefa Hazretlerine doğru yürüyüş yapacağız. Ne olur bizi bırakmayın. Beyaz TV ekranlarında hafta sonları evinize misafir olmamızı sağlayan, geçmişe yürüyen adam programını ne olur bırakmayın. Sizlerle birlikte biz tarih anlatmaya, tarih üzerinde yürümeye çok alıştık. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya Vefa'dan Süleymaniye'ye doğru yürümeye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Uluslararası Havaalanı'na hoş geldiniz. 1607 sefer sayılı Nantucket uçağı şimdi 11A kapısından yolcu alımına başlamıştır.
1: Affedersiniz.
2: Üzgünüm.
3: Alo?
1: Merhaba anne.
4: Chloe, evine hoş geldin. Geldin değil mi?
1: Evet, sağ salim.
4: Kardeşin neredeyse duvarlara tırmanacak.
3: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Babamın sürpriz partisi için her şey hazır mı?
4: Tatlım, ne yazık ki eve geldiğinde baban burada olmayacak.
1: Ne dedin? Neden? Anne, ne oldu?
4: Babanı işe çağırdılar.
1: Geleceğimi ona söylemedin mi?
4: Evet tatlım, söyledim ama sabah aradılar ve...
1: Hangi uçuşta?
4: Londra uçağı.
3: 331 sefer sayılı uçuş. Tatlım, baban da çok üzüldü.
1: Remy'ye yemekten önce orada olacağımı söyle.
2: İşte.
5: Teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
6: Bayıldım evet. İşte.
4: Her şeyi gördüm diyorsunuzdur. Benim? Ne zaman haberleri izlesem sizi yeni bir felaketin ortasında görüyorum.
2: Eski bir söz vardır. Pis işleri de birinin yapması lazım.
4: Bay William, size bir şey sorabilir miyim?
2: Evet tabii.
4: İncil'i okur musunuz?
5: Teşekkür ederim.
2: Herhalde sizin kadar sık değil.
4: Matta 24'e 7'de değişik yerlerde kıtlıkların, salgınların ve depremlerin olacağı yazılıdır. Savaşlar ve felaketler, bunların hepsi birer işaret.
1: Yani Tanrı bunların olacağını önceden biliyor muydu?
4: Tatlım, Tanrı her şeyi bilir. Tanrı her şeyi mükemmel yarattı ve biz onu yok ettik.
1: Yok edenler kim? Ben mi? Siz mi? O mu?
4: Tanrı işlerini...
1: Gizemli yollarla halleder, biliyorum. Ama insanlar nedense Tanrı'nın kendilerini sevdiğine inanır. Gizemli olan bu. Böldüğüm için üzgünüm.

0: Sözlerin hoşuma gitti.
1: Evet, onun için üzgünüm.
0: Hayır, üzülme. Gerçekten de iyiydi. Herhalde bunu ilk kez yapmıyordum.
1: İlk defa yüksek sesle diyeyim.
0: Cameron Williams. Arkadaşlarım bak der.
1: Bence Chloe Steele. Arkadaşlarım Chloe der.
0: Sanırım üniversiteye gidiyorsun.
1: Vay canına. Araştırmacı gazetecilik gerçekten meyvelerini veriyor.
0: Az önceki kaçıktan kurtardığın için teşekkür etmek istedim.
1: Anneme teşekkür etmelisin. Aslında onun için prova yapıyordum.
0: Annen. Bayağı.
1: Çatlak mı? Aslında bu sabah telefonumda sözlüğe bakıyordum ve kaçık demeye karar verdim.
0: Kaçık mı? Sevdim bu lafı. Kaçık. Bir kahve ısmarlayabilir miyim?
1: Hayır. Hayır, böyle iyiyim.
0: Hadi ama. Yanına bir kase de şu fantastik çilek reçelinden ilave edersin.
1: Tanrım. Vay canına, bu çok ayartıcı.
0: Olur mu?
1: Ama ben birini bekliyorum. Her an gelebilir. Babamı. Doğum gününde sürpriz olsun diye eve geldim ama bir işi çıkmış. O yüzden.
2: Sabırsızlanıyorum açıkçası. Şapkamı mı çaldın? Öldürüyorsun beni. Mahvettin beni. Sana iyi uçuşlar. Merhaba tatlım.
1: Merhaba. Merhaba.
2: Burada ne arıyorsun?
1: Doğum gününe sana sürpriz yapmaya geldim.
2: Tatlım, aniden aradılar. Bundan kurtulmanın imkanı yok.
1: Evet, annemi söylediği
2: gibi. Keşke geleceğini söyleseydin. Bir dakika, sen Cameron Williams'ın. Vay canına. Siz ikiniz...
1: Daha yeni tanıştık.
0: Memnun oldum kardeşim. Ray. Ben sizi baş başa bırakayım. Tamam mı? Ve... Chloe, seni tanıdığıma çok memnun oldum.
2: Harika görünüyorsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Hadi anlat bakalım. Okulun nasıl?
1: Okul iyi. İyi gidiyor. Evet.
2: Ne?
1: Annem evde olmayacağını söylediğinde aklıma ilk geleni biliyor musun? Onu terk ettin. Demek istediğim, gerçekten terk ettin. Çantanı toparlayıp kapıyı çarparak, lastikleri bağırtarak gaza basıp gittiğinde.
2: Annenle aramız iyi Chloe.
1: Sorun değil. Seni suçlamıyorum.
2: Beni niçin suçlamıyorsun?
1: Ondan kaçtığın için.
2: Ben kaçmadım ki. Kaçtığımı düşündüğünü sen söyledin.
1: O kadın kimdi?
2: Hangi kadın?
1: Şu uçuş görevlisi. Güzel ve sarışın olan.
2: Uçuş görevlisi mi? Bir sürü uçuş görevlisiyle çalışıyorum. İsmini bile bilmiyorum.
1: Bu geçen yıl olsaydı, yani annemin saplantısından önce, şimdi evde olurdun. Bir ailenin olması gerektiği gibi. Hepimiz evde olurduk.
2: Chloe bak, annen ve benim çok genç yaştayken evlendiğimizi biliyorsun ve bireylerin 20 ile 50 yaşları arasında çok büyük farklılıklar olur. Annen sadece doğru olduğuna inandığı şeyi yapıyor. Belki de ona biraz şans vermelisin.
1: Ben mi? Ya sana ne demeli? Londra yolunda olan sensin.
2: Bir de Noel'den beri eve gelmeyen sen değil misin?
1: Ama okulum
2: var.
1: Benim
2: de işim var.
1: Onunla ne zaman konuşmaya çalışsam lafı ağzıma tıkıyor.
2: Biliyorum. Biliyorum bak, geçen seneden beri aramızdaki bazı sorunları hallettik. O senin annen. Ve senin, hayır, ikimizin de biraz daha destekleyici olmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Onu özledin mi?
2: Evet, özledim. Ama başka bir adamla kaçacaksa neden Mesih olmasın ki?
1: Yüzüğün nerede?
2: Arabamda. Uçarken asla takmam. Chloe, annen benim için çok önemli ve bunu bozacak bir şeyi yapmam. Tamam mı? Gitmem lazım. Döndüğümde konuşuruz.
1: Döndüğünde burada olmayacağım.
2: Ama eve yine geleceksin, öyle değil mi? İşte. Araba her zamanki yerinde. Annene karşı anlayışlı ol, düzelecektir. Seni seviyorum canım.
3: yolcusu Whitlow. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin. JFK yolcusu Whitlow. Lütfen en yakındaki danışma telefonuna gidin.

0: İyisin değil mi?
1: Evet. Evet, iyiyim.
2: İzninizle. Affedersiniz.
3: Şey.
4: Kavga etmeyi bırakın çocuklar.
3: Araştırmacı gazeteci. Hatırladın mı?
1: Doğru.
3: Evet.
1: Teşekkür ederim.
3: Evet.

0: Sonra Hindi, Akbaba'nın teki, ağzında iki tavşan da kapıya gelmiş. Sonra hostes de demiş ki, üzgünüm ama sadece bir tanesine izin verebilirsin.
1: Üzgünüm kaptan, berbattın.
0: Hetiye komik geldi.
1: Başka kötü fıkraların olduğunda gelip beni bulabilirsin.
0: Hey Marcus, şu bilgisayarın sorunu çözüldü mü?
2: Olumsuz Pencon. Anlaşılan kabin ekipmanının bazılarının artık miadı dolmuş.
0: Evet ve beni doğuya uçuruyorsun. 6 saatlik yolda 9 yıl yaşanmış olacağım.
2: 6 yıl daha böyle uçarsan benim yaşıma ulaşacaksın. Doğum günün kutlu olsun. İyi uçuşlar.
0: Teşekkürler.
3: JFK Uluslararası Havaalanı'na hoş geldin.
4: Anladığım kadarıyla annen sadece bunları konuşuyor.
1: Bazen öyle geliyor, evet. Ha, insan nasıl olur da haberlerde bir deprem görüp herkesi bunun iyi bir şey olduğuna ikna etmeye çalışabilir? Bunun sence bir anlamı var mı?
4: Tsunami'den sonraki gün Medine'de bir kadın görmüştüm. 4 çocuğundan 3'ü gözlerinin önünde dalgalarla denize sürüklenmişti. Tek yapabildiği bir ağaca tutunmaktı ve 6 haftalık bebeği kucağındaydı. Ama Tanrı'nın kendisini ve bebeğini kurtaracağına o kadar emindi ki dizlerinin üzerine çöküp şükretti.
1: Diğerlerini öldürdüğüne mi şükretti?
4: Öyle bir şansı olmadı. O gece tahliye edilmeyi reddettim. Ne de olsa Tanrı onu kolluyordu.
1: Sonra?
4: Toprak kayması. Tüm köy 3 metrelik çamurun altında kaldı.
1: İnsanlar böyle bir şeyi görüp de nasıl...
4: Dikkatlice bakarsan aradığın her şeyi görürsün. Ama diğer birçok şeyi görmezden gelmen gerekebilir. Ve bunlardan biri gerçek olabilir.
1: Ya sen? O köyde gördüğün neydi?
4: Değer verdikleri şeyleri yitirmiş bir sürü insan gördüm.
1: Neden diye sormadın mı?
4: Sebebini biliyorum. Tsunami.
1: Ne demek istediğimi anladın.
4: Hayır, hayır, anlamadım. Eğer bu gibi olayların sebeplerini arıyorsan... kendini havaalanında yabancılara bağırırken bulabilirsin. Bu gülüşü sevdim.
1: Hayır.
5: Ne oldu?
1: Ray'in fıkrasını düşünüyordum. O adam beni çok güldürüyor.
5: Ray mi? Kaptan Steele'i mi kastediyorsun?
1: Yalnızca diğer insanların önünde.
5: Gerçekten mi? Yoksa siz çıkıyor musunuz?
1: Dinle. Hayır, henüz değil. Ama Londra'da beraber takılmayı planlıyoruz.
5: Öyle mi? Neden bana anlatmadın? Hı-hı. Bekle, nereye gidiyorsun? Biraz detay ver lütfen.
1: Bugün biriyle konuşmaya gerçekten ihtiyacım vardı. Teşekkür ederim. Sefer sayılı
4: bastım uçağı için. Seni Londra'dan arayacağım.
1: Sahiden mi?
4: Sahiden.
5: Bay Williams, artık bilmeniz gerekiyor.
4: Beni unutmayacağından emin olmalıyım değil mi?
1: Haklısın, haklısın. Eminim her havaalanında bir sevgilim vardır. Hepsini arar mısın?
4: Aslında hiçbirini.
6: Loy.
1: Merhaba acım.
6: Babana 2 bilet getirdim. Yarın gece için.
1: YouTube mu? Hı-hı. Vay canına. Almak kolay olmamıştır.
6: Evet, hiç sorma. Onları bulmak 2 haftamı aldı.
1: 2 hafta mı?
4: Chloe, üzgünüm.
5: Bay Williams, lütfen.
4: Affedersiniz, hemen geliyorum. Chloe, ben...
1: Bunu babama verebilir misin lütfen?
4: Tabii ki. Yapma, hayır. Kusura bakma.
5: Rica ederim. Bay Williams, lütfen.
4: Üzgünüm.

0: Özür dilerim kaptan. Chloe bunu size vermemi istedi.
1: Merhaba, GWN'deki adam değil misin?
0: GWN'deki adam, evet, o benim işte.
2: Cameron Williams, Chris Smith.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum.

0: defasında heyecanlı.
1: Anne, ben çok korkuyorum. Her zaman aynısını yaşıyorum ve buna inanamıyorum, biliyor musun?
2: Hava yolları 257 sefer sayılı Londra uçağına hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuz 6 saat 30 dakika sürecek. Teşekkür eder, keyifli uçuşlar dileriz.
3: Baksana, ne zaman numarasını aldın değil mi?
0: Ne kadar kaldı?
3: Aha canım, bir saat önce ikinizi baş başa gördüm. Uçağa en son gelen kişi sen oldun.
4: Düşünsene, o bir saati seninle geçirebilirdim.
3: Kızların neden hep kamera önündekiler kapar bilmiyorum.
4: Greening provalarına katılacakmış gibi dolaşmadığımız için olmasın?
3: Biliyor musun, bu konuda hakkını vereceğim. Ama sırf bir kardeşine birinci sınıf ayarlamana karşılık olarak.
4: Teşekküre gerek yok adamım. Ama yanında oturacağın adam var ya. İşte o eğitimli.
5: İşte oldu.
6: Sizi tanıyorum. Bak George. Bu Frank Sinatra.
7: Ne dedin?
6: Bu Frank... Oh. Dinle George. Eve gelmişiz.
7: Ev mi? Henüz eve varmadık ki.
6: Bazen biraz kafası karışıyor. Değil mi?
8: İyi günler. Ben Kon 257'nin kaptanı Rayford Steve konuşuyorum. Hava koşulları iyi olarak rapor ediliyor. Londra'ya uçuşumuz yol boyunca rahat geçecek. Lütfen arkanıza yaslanın ve mükemmel hizmetimizin keyfini çıkarınız.
2: Ücretsiz içki ve aparatif servisimiz birazdan başlayacak. Lütfen arkanıza yaslanıp rahatlayın.
9: Yani onlara bir şey demek zorunda değilsin. Sadece en iyi yaptığın şeyi yap, onları oyala. Ama burnuna kötü kokular gelirse o zaman iptal et gitsin.
2: Lütfen bütün elektronik aletlerinizi
9: dinle. Şirketin jetini Houston'da bıraktım. Onlar gittiğimi bile fark etmeden Londra'da belgeleri imzalamış oldum. Git yap hadi, durma, bitir bunu.
2: Teşekkür ederiz.
10: Bank 257 kalkış izni verildi.

0: Chloe.
1: Hey, gel bakalım buraya. Tanrım, aman tanrım. Ne kadar da büyümüşsün. Tamam.
0: Havaalanından bana bir şey aldın mı?
1: Biraz beklersen göreceksin. Pekala. Hadi bak bakalım senin için ne varmış.
0: Hep istediğim şey bir beyzbol eldiveni. İnanamıyorum. Anne, Chloe geldi. Anne, Chloe geldi. Chloe geldi anne.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Aa, tanrım. Harika görünüyorsun. Vay canına. Tamam. Bir şey içmek ister misin?
1: Evet.
0: Anne,
1: olur tabii.
0: Chloe'nin aldığı yeni beyzbol eldivenine bak. Gördün mü?

0: Londra'ya 6 saat. Yakında buna güleceğiz. Hiperjetler her şeyi değiştirecek.
1: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Savunma Bakanlığı.
1: Savunma Bakanlığı mı dediniz?
0: Evet. 300 yolcu taşıyıp ses hızının 40 katı hızla uçacak yeni bir hiperjet tasarlıyorlarmış. New York'tan Londra'ya 6 dakika.
1: 6 dakika mı?
0: 6 dakika.
1: Bayağı hızlıymış.
0: Bence yalan söylüyorlar.
1: Ben de öyle tahmin etmiştim.
0: Kendi başlarına geliştirmeleri imkansız. Tahminimce bir yerden mühendislik ilhamı aldılar. Muhtemelen 51. bölgeden.
1: Evet. Bir bilgi lütfen.
2: Evet. Baban çok şaşırdı mı?
3: Evet. Evet, sanırım şaşırdı.
2: Onun için çok önemli olmalı. Ayrıldığı için çok üzgün görünüyordu.
3: Belli oluyordu.
2: Uçuşun nasıl geçti?
3: İyiydi. Evet, iyiydi.
2: Okulun nasıl?
3: İyi gidiyor. Hey, havaalanında kiminle tanıştığımı tahmin edemezsin. Bak, Williams. Affedersin, Cameron Williams.
2: Haberlerde ki.
3: Evet.
2: Gerçekten mi? Hı-hı. Onunla konuşma fırsatın oldu mu?
3: Konuştum aslında ve o... O çok iyi biri. Ayrıca da o inanılmaz yakışıklı.
2: Evet.
3: Hayranı olduğunu söyledi.
2: Ya.
3: Bu arada her depremin dünyanın sonunu getirdiğine inanan bir tek sen değilmişsin. Havaalanında kaçık bir kadın onun yolunu kesti. Öyle demek istemedim. Her neyse, o harika biri.
2: Chloe tatlım, niyetim baskı yapmak değil. Sana öyle geliyor olabilir. Yine de beni anlamanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Sen de öylesin. Sadece hazır olmanı istiyorum.
3: Neye hazır olacağım? Tamam. Boş ver.
2: Sen sözümü kesmeden konuşamaz mıyız?
3: Anne, daha yeni geldim. Derin konuları tartışacak halim yok.
2: Haklısın ama bana biraz kulak ver. Sadece biraz. Eve sağ salim dönmen için dua ettim ve bence Tanrı seni o yüzden getirdi.
3: Neler söylüyorsun? Beni Tanrı mı getirdi? Beni eve Tanrı getirmedi ki, kendim geldim. Biletimi alıp uçağa bindim. Tanrı'nın bununla ne ilgisi var? Sana şunu sormama izin verir misin? Babamın doğum gününe gelmemi Tanrı sağladıysa neden Londra'ya uçmasına izin veriyor?
2: Belki bunları konuşmamızın bir anlamı vardır.
3: Hiç sanmıyorum. Şundan eminim ki babamın şu an burada olmamasının tek sebebi Tanrı.
2: Chloe!
4: Hemen döneceğim.
3: Tamam.

0: Çantanı koymana yardım edebilir miyim?
1: Yardım isteyen oldu mu?
0: Senin için yukarı koyabilirim.
1: Evet, ben de koyabilirim. Sen ne bakıyorsun? Bana bir şey mi soracaksın? Nasıl araba kullanabildiğimi mi? Belki de giysilerimi nereden aldığımı? Pisuara nasıl ulaşabildiğimi mi?
2: Pisuar ne ki? Bu benim babam. Futbol oynuyor.
1: Çok iyi çocuk.
2: Eğer kolu iyileşirse yarın televizyona çıkacak.
1: Babanın maçları televizyonda mı yayınlanıyor? Hangi takım?
2: Buster Jets.
1: Peki koluna ne oldu?
2: Cosmo, köpeğim oluyor. Babamı hamaktan düşürdü.
1: Gerçekten mi?
2: Babam çılgına döndü. Cosmo'yu havuza itti.
3: Diğer yolcuları rahatsız etme dememiş miydim? Kusura bakmayın.

0: Demek bir bahisçisin ha?
1: Öyle.
0: Çocuğa pay verecek misin?
2: Uslu dur.
1: Babası P.K. Carvel. Paraya ihtiyaçları olduğundan şüpheliyim.
3: Nereye gidiyorsun?
2: Dışarı.
3: Gelebilir miyim?
2: Şimdi olmaz Remy.
3: Lütfen.
2: Peki, al çantanı bakalım.
3: Harika.

0: Alışveriş merkezine gidebilir miyiz?
1: Olur tabii.
0: Oyun salonunda %80 indirim varmış. Sence annem deli mi?
1: Ne? Hayır. Sadece biraz canımı sıktı.
0: Babam papaz Bruce onun beynini yıkıyor diyor.
1: Şaka yapmış olmalı.
0: Öyle mi? Nesi komik anlamadım.
1: Bence öyle.

0: Berbat bir şey olmalı ha.
1: Anlamadım.
0: Doğum gününde uçmanı diyorum.
1: Ama faturalar da ödenmeli değil mi?
0: Loi şehirde ne kadar kalacak?
1: Rahat bir yolculuk gibi görünüyor. Bacaklarım uyuştu. Ekip neler yapıyor gidip bir bakacağım.

0: Remy, ne yapmaya çalışıyorsun? Korkudan öldün.
1: Dikkat et.
0: Hadi
1: yürü. Alabilir miyim?
0: Hayır, alamazsın.
1: Sadece birkaç yüz dolar.
0: Olmaz.

0: biletleri aldım.
1: Borcumu ödemenin bir yolunu bulacağım. Bir sorun mu var?
2: Hayır, yok bir şey. Keşke koltuklarımız sahneye biraz daha yakın olsaydı diye düşünmüştüm.
1: Aha, kahve?

0: Oraya da gideriz. Az dinlensinler.
1: Düzelecek.
2: Ne?
1: Anne. Senin yaptığın o kolyeyi hala taktığını biliyor muydun? Hiç çıkarmıyor. Annemle babamın arası düzelecek değil mi?
2: Evet.

0: Evet tabii. Babamı işe çağırmışlar ve gitmesi gerekiyordu. Tamam mı?
1: Babam maçımdan bahsetti mi?
0: Şaka mı ediyorsun? Tek konuştuğumuz konu sendin. Dünyanın en iyi beyzbol oyuncusu olduğunu söyledi. Hem biliyor musun?
1: Neyi?
0: Doğru söylüyor.
1: Seni seviyorum.
0: Seni çok özlemişim.
2: Çıkalım buradan.
3: Tanrım koru bizi.
1: Katie!
4: Lütfen oturun.
1: Onu gördünüz mü? Bulamıyorum.
4: Hayır. Lütfen. Lütfen oturun. Sakin olun. Oturun. Tamam, onu bulacağız. Sakin olun.
3: Chris, kapıyı aç! Chris!
4: Lütfen panik yapmayın. Yerinize oturun. Lütfen sakin olun.
5: Lütfen sakin olun. Herkes yerine otursun.

0: Lütfen oturun.
1: Herkes otursun.
0: Koridorun altında kemerlerinizi bağlayın.
1: Sakin lütfen olun. Oturun. Tamam, sakin olun.
0: Herkes
1: lütfen sakin olun.
2: Neler olduğunu öğreneceğim. Benimle gelen var mı? Hadi gidelim.
0: Ve yerlerinize
1: oturmasına gerek yok. Lütfen.
2: Gidelim. Hadi. Sorularıma cevap istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Lütfen. Hey, kaptanı görmek istiyorum. Kaptanı görmek istiyorum. Tam nerede? Kaptanı, hadi kapıyı.
3: Nesin şunu?
2: Dikkat. Kaptan konuşuyor.
4: Sakin ol.
2: Sakin ol.
4: Sakin ol.
2: Derhal yerine geçsin. Kaptanı görmek istiyorum.
4: Sakin ol. Sakin ol.
2: Açın şu kapıyı.
1: Lütfen yerlerinize gidin ve oturun.
2: Kabinde basınç kaybediyoruz.
4: Lütfen koltuklarınızı oturun.
1: Sakin olun lütfen.
2: Çekilin
1: sakın. Aman tanrım.
3: Saçmalık bu.
1: İnanamıyorum.
5: İyi misiniz?
6: Hadi baba.
3: Dursana şu arabayı. Hadi.

0: Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Burası Penkun 257. Acil durum çağrısı. Mayday, mayday. Burası Penkun 257. Cevap bekliyorum.
1: Oturmaları için basıncı düşürdüm. Şimdi iyi. Uçaktaki herkes ölesiye korkuyor. Şu an gerçekten yardımına ihtiyacım var. Bunu yapabilir misin?
2: Aha, evet.
1: Şimdi yolculara bilgi vermeye gidiyorum. Sen kabini kolla.
2: Tamam.

0: Merhaba, ben Kaptan Steel. Herkesin kemeri takılı durumda oturmasını istiyorum. Ama şimdi oksijen maskelerinizi çıkarabilirsiniz.
1: Neler oluyor?
2: Çocuğum nerede?
0: Herkesin cevap beklediğinin farkındayım. İnanın ben de aynı durumdayım. Öğrenmek için elimden geleni yapacağım ama şimdi hepinizin güvende olması için işime dönmeliyim.
1: Güvende mi? Neye karşı güvende?
0: Otur yerine. Panikten koruyacağım. Panik şu anda bu uçaktaki en büyük tehdit. Uçuş ekibinden kayıpların sayılmasını isteyeceğim. Onlara her ne olduysa hepsini bulacağız. Çünkü hiçbir kuleye erişemedim. Olay sadece bizim uçakta mı yoksa bölgedeki tüm uçaklarda mı gerçekleşti bilemiyoruz. Bir şeyler öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağıma söz veriyorum.
3: Hepsi bu mu?
1: Lütfen bir şeyler söyleyin.
2: Tarzan ne
1: böyle? Bu böyle? İnanılmaz.
2: Nasıl
1: olabilir?
2: Remy!
1: Hadi çabuk
4: Kimi?
5: Ben yaşamak istiyorum.
4: Tanrım. Kimi?
2: Kimi yok olmuş? Rey neler oluyor?
0: Atik. Kendine hakim olmalısın.
2: Sarıl bana. Sıkıca
0: Eti,
2: sarıl bana.
0: Eti, yüzüme bak. Bak yüzüme. Acil durum eğitimi aldık. Şimdi işimizi yapmalıyız. Ama burada tek başınayım. Tamam. O yüzden kendini işine vermelisin.
2: Tamam.
0: Olur mu?
2: Evet.
0: Tamam mı?
2: Tamam.
0: Şimdi dinle. Arkaya gidip yolcu listesini baştan sona kontrol et. En azından kim olduklarını ve kaçının kayıp olduğunu öğrenelim.
2: Tamam.
0: Anladın mı?
2: Tamam. Ray... Çok korkuyorum. Sen korkmuyor musun?
0: Ben de korkacağım. Vakit bulur bulmaz.

0: Lütfen üzgünüm. Yardım edin.
1: Ben Cameron Williams. 257 sefer sayılı Pelican uçağından bildiriyorum. Londra yolunda Atlantik'te bir yerlerdeyiz. JFK'den havalanalı 3 saat kadar oldu. Şu an bulunduğum uçakta imkansız bir şey gerçekleşti. Hanımefendi, bana ne gördüğünüzü anlatabilir misiniz?
0: Bilemiyorum. Çocuğum kayboldu, yok oluverdi.
1: O anda ne yapıyordunuz?
0: Hiçbir şey. Sadece burada oturuyordum. Uyuyakalıp onu düşürmüş olabileceğimi düşündüm. Yan koltuklardan çığlıklar geliyordu. Bilemiyorum.

Kulağa inanılmaz gelse de bu uçaktaki insanlar birdenbire yok oldular. Giysi ve kişisel eşyalar ortalıkta duruyor.

işimiz.

0: Bayan, iyi misiniz? Sakin olun, sakin olun.
1: Bu değil. Gerçek olamaz.
0: Ne bu değil?
1: Hayır. Burada neler olduğunu biliyorum.
2: Ne biliyorsunuz?

0: Tamam. Sadece uyuşturucu yüzünden. Daha önce de oldu. Sonsuza kadar sürecek değil.
1: Merhaba. Sesimi duyan var mı?

0: Hey hey hey. Her şey düzelecek. Hadi koltuğuna geç. İşte böyle. Kemerini de takalım. Ne olduğunu biliyorum dedin.
1: Bunların hiçbiri gerçek değil.
0: Sorun yok, bunu atlatacağız. Tamam mı? Haklısın. Bunların hiçbiri olmuyor. Pekala. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Arkana yaslan ve rahatla. Biraz uyumaya çalış.
2: Bu gerçek değil.
0: Bana ne gördüğünü söyler misin?
2: Ben de senin kadar gördüm. Buradan farklı görünmüyor.
0: Hadi ama. İnsanlar kaybolmadan önce bir tuhaflık yok muydu? Işık veya ses, herhangi bir şey.
2: Hayır.
0: Ya oradaki? Kimdi o?
2: Bilmem, adamın teki işte.
0: O adamda bir tuhaflık var mıydı?
2: Bak ahbap, burada hepimizde tuhaflık var. Şunu yüzümden çeker misin?
3: Merhaba, burası Sihirlerin Evi. Lütfen isminizi ve numaranızı bırakın. Anne!
4: Anne lütfen telefonu açın. Neler oluyor bilmiyorum.
5: Tamam. Hadi bu tarafta.
4: Remi. Acele et, beni takip et. Eve gittiysen ve şimdi sesimi duyuyorsan dinlemeni istiyorum, tamam mı? Korkmuş olduğunu biliyorum. Ben de çok korktum ama lütfen telefonu aç. Senin iyi olduğunu bilmek istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Sizi çok seviyorum.

0: herkesin şu anda dua etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Dua mı? Kime dua edeceğiz?
0: Tanrı'ya.
1: Hangi Tanrı'ya? Seninkine mi? Benimkine mi?
0: Sadece Tanrı'ya.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Hayır.
2: Sayın yolcular dikkat.
3: Yolun yarısına daha ulaşamadığımızdan yönümüzü New York'a çeviriyorum.
2: 3 saat içinde JFK'de olacağız.

0: Affedersiniz. Kim var orada?
1: Hey. Geri çekilin.
0: Neymiş?
1: Geri çekilin bayan. Uzak durun.
2: Merhaba, ben Irene Steele.
3: İyi misin? Sayımı tamamladın mı?
4: Denedim ama yolcuların çoğu yerlerinde değildi. Hatta çoğu oturmuyor bile. Hepsi dehşete düşmüş. Hepimiz korkuyoruz.
3: Bak, her ne olduysa umarım tekrar olmaz.
4: Bu neydi?
1: Charlie 1581, burası Pencon 257. Bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, acil bir durumumuz var. Tekrarlıyorum, acil bir durum.
5: Charlie 1581, burası Pencon 257, bizi duyuyor musunuz? Charlie 1581, rotamıza giriyorsunuz. Acil bir durumumuz var.
1: Tam üzerimize geliyor. Hemen git ve kabini hazırla. Hemen!
5: Trafik alarmı, yükselin.
6: Yolcular derhal koltuklarınıza oturup kemerlerinizi bağlayın.
1: Charlie 1581, üzerime geliyorsun. Ben 300 metre yükseliyorum. 300 metre yükseliyorum.

Mayday. Burası Pencon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4-7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum. Bu bir acil durum. Hadi ama, orada birileri olmalı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bizimki yine çok heyecanlı.
3: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
4: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
2: Anneciğim sınavımız vardı ama.
4: Olsun, yedek olsun anneciğim.
2: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
3: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
4: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB, QNB'ye
6: geçiyorum. Psst, mavi bir zürafa mı?
7: Vay, konuşabiliyor musun?
6: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
8: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, H5'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Şarj olmaya. H5'i
14: durdurabilirsem. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
16: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
17: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
18: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım et.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
2: 9 kere 6.
3: 54.
2: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
3: Dik.
2: Bıç bıç kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: 25 yaşında.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak. Anın

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
2: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
4: TomBank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi TomBank'lılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akıllı

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Can Kat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
9: Uğraşmayayım ben ya.
8: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. Eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
11: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
12: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
13: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
14: Oh Milo Puf!

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
1: Türkiye'nin dürümü. Annem yaparsın.
2: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Heyday. Burası Pencon 257. Başka bir uçakla çarpıştık. Charlie 1581 düşüyor. Koordinatlarımız 4-7. Bu bir acil durumdur. Düşen bir uçak var. Arama kurtarma ekibini gönderin. Tekrarlıyorum. Bu bir acil durum.
1: Hadi ama, orada birileri olmalı.

0: Senin sorunun ne? Bir grup teröristin böyle bir silah geliştirebileceğine mi inanıyorsun? Burada araba bombasından bahsetmiyorum.
1: Bu bir silahsa bu gezegenden olamaz.
2: Ne demeye çalışıyorsun?
1: Diyorum ki belki de onlar kaçırıldı.
3: Uzaylılar mı yani? Hadi ama. Bu herife inanabiliyor musunuz?
2: Başına dikkat et.
3: Tamam.
2: Kaldır. Şimdi... Evet, tamam it.

0: Herkes iyi mi?
1: Acaba öteki uçakta da kaybolanlar var?
0: Bilemiyorum. Kameranla uçağın kanadını çekip kaptana göstermen gerekiyor.
2: Lütfen şurayı açın.
3: Lütfen yardımcı olun. Yolu açın.

0: Güney kanadına tıp personeli gerekiyor. Doktor Brandon, acile bekleniyorsunuz. Doğu kanadı hemşire odası. Lütfen 17'yi arayın.
1: Pekala. İşte çektiğim görüntüler.
2: Görünüşe göre kanadı kaybetmeye 15 santim kalmış. Kanat freni de gitmiş.
1: Bu ne anlama geliyor?
2: Eve varınca uçağı yavaşlatmamız daha güç olacak. JFK'deki en uzun piste inebiliriz. Kuyruğa bir şey olmadığına şükredelim.
1: Sanıyorum şanslı günümüzdeyiz.

0: Hepsi yok oldu. Yalnızca minik bebekler değil, büyük çocuklar da gitti.
1: Emin misiniz? Bence kardeşimi arıyorum.
0: Az önce doktorun birini konuşurken duydum. Sadece burada olmamış. Her yerde olmuş. Tüm dünyada olmuş. Olay gerçekleştikten sonra tek bir çocuk bile görülmemiş.
2: Bilgisayarın bazı sensörleri hasar görmüş olmalı. Cameron, otomatik pilot çalışmıyor. Uçağın en arkasına gidip de kanattan herhangi bir sıvı akıp akmadığına bakabilir misin lütfen?
3: Sıvı mı? Yakıt mı demek istiyorsun?
2: Daha uzun süre uçabilmek için 1000 metre kadar daha yükselmeyi düşünüyorum.

0: Bu harika işte.
1: Geri dönmek zorundayız. Geri dönmek zorundayız.
2: Zaten. Birkaç saat sürecek.
1: Hayır hayır, yani kayboldukları yere lütfen, bebeğimi bulmam lazım.
3: Yakıt kaybediyoruz. Yolun yarısındaysak geri dönecek kadar da yoktur.
1: Ya eve dönemezsek?
2: Yedek yakıtımız var. Sorun olmaz.

0: Yanıyor muyuz?
1: Herkes yerine geçsin.
2: Öleceksek bunu bilmek istiyoruz, tamam mı?
3: Hiç kimse ölmeyecek.
1: Herkes kemerlerini taksın.
3: Herkes beni dinlesin.
1: Herkes yerine geçsin.
3: Hiç kimse
1: oturun lütfen. Oturun.
3: Duydunuz mu?
1: Oturun dedim size.
3: Kaptan çok haklı. Zor olacak ama sakin hepimiz olun. Sakin olmalıyız.
1: Kemerlerinizi takın lütfen.

0: kemerinizi takın. Aman hayır. Tanrım. Her şeyimi
1: Aklım,
0: kaybettim.
1: Hayır diyorum. Hayır.
0: Her şeyimi kaybettim. Tanrım. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor? Lanet olsun.
2: Yangın çıkmış.
3: Nerede?
2: Bu taraftaki kanatta.
3: Yangın yeni mi başlamış yoksa kanadı sarmış mı?
2: Sarmış. Çok büyük.
3: Önünde uçuyoruz. Kendiliğinden sönecektir.
2: Fakat?
3: Yakıt alevi. Dönmemiz için gerekli yakıt.
2: Geri dönmemize yeter mi?
3: Duruma bağlı. Sızıntı burada mı yoksa burada mı?
2: Peki ne yapacağız?
3: Bırakalım yansın. Bakalım ne kalacak.
2: Pekala. Alevler söndü.
3: Yakıt düzeyi değişmedi.
2: Tamamen boşalmış mı?
3: Bilemeyiz. Kuyruk kanadını da kaybetmişiz.
2: Neyi?
3: Kuyruk kanadı. Onsuz yükselemeyiz. Yani anlayacağın New York inişimize 2 saat erken başladık.
2: Kimseye ulaşamadığımıza inanamıyorum.
3: Sende uydu telefonu mu var?
2: Araştırmacı gazeteciyim.
3: Pilotum. Yakınımızdaki tek uçakta gelip bize çarptı.
2: Onlarla konuşabildin mi? Kayıp yolcuları var mıymış?
3: Yolcuları bilemem ama şunu biliyorum. O uçağı uçuran kimse yoktu.

0: Affedersiniz. Sadece düşünüyordum. Ya hala buradaysalar?
1: Ne?
0: Diyorum ki... Ya sadece onları göremiyorsak? Yani ya görünmez oldularsa?
2: Çatlak bu.
1: Görünmezlik yok olmaktan daha mı çılgınca?

0: Merhaba. Burası Tristar Alarm Şirketi. Alarm verildiğini tespit ettik. Olağan dışı ses seviyesi sebebiyle...
1: Dua edin.

0: Kimi hakkında ne biliyorsun?
1: Nasıl yani?
0: Onu iyi tanır mıydın?
1: Pek değil. Benim onunla üçüncü seferimdi.
0: Onun eşyalarını getirir misin?
1: Hangi eşyaları?
0: Ne olursa. Cüzdan, ceket, el çantası. Eşyalarını bulup buraya getirebilir misin? Lütfen.
1: Tamam.

Sayın yolcular dikkat. Rotamızda başka bir uçak var. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Charlie 1581 üzerime geliyorsun. 300 metre yükseliyorum. 300 metre.

0: Çantayı dök. Çantayı dök. Hadi dök çantayı.
1: Aradığın şey nedir?
0: Perşembe, İncil okuma. Ya ben çıldırıyorum ya da tüm dünya delirdi.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Sanırım nerede olduklarını biliyorum.
2: Ya şimdi sandığın yerde ve zamanda değilsek?
3: Ne demeye çalışıyoruz?
2: Uzay zaman dokusundaki kırışıklık olan bir solucan deliğinden geçmişsek peki? Teorik olarak kaybolanların hiç var olmadığı bir boyutta olabiliriz.
3: Delilik bu.
4: Yeter artık. Bu kadar yeter, hepinize söylüyorum. Burada neler döndüğünü biliyorum.
2: Biliyor musun?
4: Size ne kadar ödediler?
3: Neden bahsediyorsunuz?
4: Bunu yaptığına inanamıyorum, o benim kızım.
3: Bayan, ne yaptığınızı anlayamıyorum ama...
4: Kalk, kalkın ayağa.
3: Onu nereden buldun?
4: Sen.
2: Evet.
4: Sana ne kadar ödediler?
2: Ne?
4: Onu nereye götürdüler?
2: Siz neden bahsediyorsunuz? Lütfen söyleyin.
4: Kocamdan.
3: Bayan, lütfen.
4: Kes sesini, kes sesini.
5: Hanımefendi, kocanız kim? Sadece onu söyleyin.

0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Beni dinleyin. Size yemin ederim kocanızı hayatımda görmedim.
0: Neler çeviriyorsunuz?
2: Bakın hanımefendi, ne olduğunu bilmiyorum. Ama neden...
0: Suratına kurşun yemek ister misin?
2: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
3: Cennet mi? Rey, neler oluyor sana? Neden böyle konuşuyorsun? Daha önceleri Tanrı'dan hiç bahsetmezdin. Bu düşünceler nereden geldi?
4: Nereden mi? Karımdan.

0: Bayan, lütfen. Onu boş ver, olur mu? Salağın teki. Hiçbir şeyin parçası olamaz. Silahını bana doğru.
1: Ben miyim salak? Ya ona ne demeli?
0: Lütfen bayan. Silahı bana doğruldu. İşte böyle. Şimdi. Pekala. Tamam. Bana neler olduğunu anlatır mısın?
2: Kızımı elimden almaya çalışıyor. Her şeyi satın alabileceğini sanıyor. Nerede o? Kızımı aldım ve kaçtım. Uyuyakalmışım. Biri içkime bir şey koymuş olmalı. Onun her şeyi yapacağını bilmeli.
0: Bunu o yapmış olamaz. İmkanı yok.
2: Ben uyurken bu uçak inmiş olmalı. Kızımı o kaçırdı. Siz de bana yalan söylemeniz için tuttu. Onu tekrar kaybedemem.
0: Beni dinlemek zorundasın. Ben hiç uyumadım. Uçak hiçbir yere inmedi. Bu uçaktan hiç kimse inmedi.
2: O zaman kızım nerede? Onu kaybedemem. Olmaz. O benim her şeyim. Hepiniz delirdiğimi düşünüyorsunuz. Ne söylemeliydim? Ortadan kaybolduğunu mu?
3: Nerede olduğunu biliyorum.

0: Peter Barnes.
1: Chloe.
0: Merhaba.
1: Ah, hayır.
0: Tanrı'ya şükür hala buradasınız. Annem ve Raimi'nin kaybolduklarını görünce onların Tanrı tarafından...
1: Öyle oldu Chloe. Söz verdiği gibi, göz açıp kapayıncaya kadar.
0: Ne?
1: Bu gerçek.
0: O zaman siz neden hala buradasınız?
2: İncil'de yazılıydı. Ailem beni yaz kampına gönderdiğinde herkes bundan bahsediyordu. Orada günün birinde milyonlarca insanın bir anda yok olacağı anlatılıyordu.
3: Milyonlarca mı? Başka ne söylüyorlardı?
2: Tam hatırlayamıyorum. Uzun zaman önceydi.
4: Yani bunu şeytan mı yaptı diyorsun?
2: Hayır. Bu Tanrı'nın işi.
5: Buna inandığınızı söylemeyin.
3: Niye inandığımın bir önemi yok.
6: Neredeler? Nereye gittiler?
2: Cennetteler.
6: PK haklıydı.
3: Ne demek istiyorsun?
6: Belki de ben gerçekten deliyim.
3: Hayır.
6: Belki de ben siz daha mutlu olur.
3: Böyle söyleme.
4: Hayır, hayır. Lütfen yapma.
6: Belki de bu dünya bensiz daha iyi bir yer olacak.
3: Şimdi beni dinlemelisin. Yapma bunu. Ondan böylece vazgeçemezsin.
6: Çocuğunuz var mı Bay Williams?
3: Hayır, yok. Ama annem vardı. Hastaydı. Babam her şeyi denemişti. Doktorlar, ilaçlar. Ama sonuçta hiçbir işe yaramadı. Bir gün okuldan geldiğimde... onu yerde... yatarken buldum. Hareketsiz. Katie'ye bunu yapamazsın. Bugün burada olanları bilemiyoruz ama Katie'nin hatası değildi. Beni duyuyor musun?

Şu anda orada bir yerlerde bizi istiyor. Evet, bu iyi işte.

0: Eti, bunun bizimle alakası yok. Gerçeklerle ilgili. Gerçeğe odaklanmak zorundasın.
1: Gerçeğe mi Ray? Sen ciddi misin?
0: Evet. Bunun geçmişimizle alakası yok. Şu anla ilgisi var. Şu anda bu uçakta ne olduysa belki de her yerde oluyor. Şu anda.
1: Yani hepsi cennete gitti. Çıkardığın sonuç bu mu? Uçak dışından biriyle konuşmadan sadece kafandan geçen ilk açıklamaya inanıyorsun.
0: Irene bunun olacağını biliyordu. Hem de detaylarıyla. Bu nasıl mümkün olabilir? Oluş tarzını, ortadan kaybolma şeklini, hatta giysilerinin hala burada olmasını, tüm ayrıntılarıyla. Tüm bunları nasıl bilebilirdi? Bunu bir düşün.
1: Sen de bunu düşün. Bana karın hakkında yalan söyledin. Karına bu yolculuk hakkında yalan söyledin. Hatta kendi kızına bile yalan söyledin.
0: Biliyorum.
1: Anlaşılıyor ki hayatındaki herkese kolayca yalan söyleyebiliyorsun. Ve şimdi de bana Tanrı'dan bahsediyorsun.
0: Evet.
2: Anlamıyorum. Siz her gün buradaydınız. Burada çalışıyorsunuz, burada vaaz veriyorsunuz.
3: Bunların önemi olmadı.
2: Ne demek istiyorsunuz?
3: Tüm sözleri biliyordum. Bölümlerdeki ayetleri ezbere bilirim ama yeterli olmadı. İnanmak zorundasın.
2: İnanmak mı?
3: Tanrı onları korumak için aldı.
2: Neden korumak için?
3: Bu dünyanın en karanlık çağında. Zulümlerden ve savaşlardan. Karanlığın 7 senesinden korumak için cennetini aldı.
2: Peki bizler ne olacağız?
0: Hava polisi mi?
4: Evet.
0: Onu tamamen unutmuşum.
5: Penkon 257, burası kontrol kulesi.
0: Kule, Penkon 257 dinlemede.
5: Penkon 257, ben Marcus. Ray orada mısın?
0: Marcus?
5: Ray, neredesin?
0: JFK'ye 20 dakika menzildeyiz. Geri dönmek zorunda kaldım.
5: Kaybınız kaç kişi?
0: Demek her yerde olmuş.
5: Tüm gezegende dostum. Tam sayıyı kimse bilmiyor. Ama milyonlarca.
3: Bu gerçek olamaz.
0: Ailemin durumu nasıl? Irene'i arayıp güvende olup olmadıklarını sorabilir misin?
5: Yakıtınız ne durumda?
0: Kritik düzeyde. Denize düşmeden kıyıya varabilirsek şanslıyız.
5: Dinle, her yerde uçaklar düştü. Yollar kapalı, pistler uçak kaynıyor. JFK'ye inmem mümkün değil.
0: La Guardia nasıl?
5: Üzgünüm Ray.
0: Peki nereye gideyim?
5: Araziye inmek zorundasın.
0: Marcus, araziye inemem ben.
5: Ne dememi bekliyorsun dostum? En yakın açık pist Syracuse.
0: Syracuse imkansız. Onlarla konuşmak zorundasın. Bizim için pisti açmak zorundalar. Marcus! Marcus! JFK Kule, burası Penkon 257. Yakıtımız yetersiz ve acil durum. Piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, piste ihtiyacımız var.

0: Pekala. Bir yedek plan yok mu?
1: Sana karşı dürüst olacağım. Yakıtımız düşük falan değil. Bitti sayılır. En yakın havaalanı JFK ve oraya kadar gidebilirsek şanslıyız. Elimizde tek seçenek var. Umarım pistlerden birini olabildiğince çabuk temizlerler.
0: Denize inemez miyiz?
1: Burnu yukarıda tutamayız. Suya çarptığımızda bu uçak paramparça olur.
2: Yapamam.
1: Bu insanlara bazı hatalarını

0: düzeltme şansı vermeden bu uçak düşemez.
1: Siz Tom'un kızı Venice Baxter değil misiniz? Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Babanın ofisinde karşılaşmıştık. Sen o küçük sarı masada babanın yanında oturuyordun. Şöyle düşünmüştüm. Bu adam ofisini her şeyin en iyisiyle dekore etmiş. Ama yanına böyle küçük plastik bir masa koymuş. Sanki odadaki en güzel mobilyaymış gibi.
2: Bazen onu sadece öyle görebiliyordum.
1: Evet. En azından çaba gösteriyordu. Benim de küçük bir kızım var. Yani o zamanlar ufaktı ama şimdi evli. Kızımın ofisimde hiç masası olmadı. İşin gerçeği çok meşguldüm. Bunu neredeyse hiç görmedim. Biliyor musun? Bütün bu insanlar kaybolana kadar kızım hiç aklıma gelmemişti. Keşke öyle olmasaydı ama ben hep parayı, fırsatları ve toplantılarımı düşünüyordum. Çok üzgünüm. Cennet hakkındaki söylediklerin var ya, eve döndüğümde onu görmeyi ne kadar çok istesem de umarım orada değildir.

0: Benim için Chloe'yi arayabilir misin?
1: Deniyorum zaten. İşin gerçeği uçağa bindiğimden beri hiç aklımdan çıkmıyor.
0: Bunu anlayabiliyorum. JFK Kule, beni duyuyor musunuz? Kıyıya doğru gidiyoruz. Yakıtımız kritik düzeyde. Açık bir piste ihtiyacımız var. Tekrarlıyorum, açık bir piste ihtiyacımız var. Beni dinleyin. Uçakta bir sürü insan var. Flaplarımız, kanat frenimiz, kuyruk kanadımız yok. Motorları da ters yönde çalıştırıp frenleme yaptıramam. Boş piste ihtiyacım var.

0: Konser biletlerini verirken onun yanında mıydı?
1: Evet. Ne diyebilirim ki? Çok kırıldı.
0: Bugün onu bırakmamalıydım.
1: Bilemezdin ki.
0: Beni görmek için eve geldi ve onu bıraktım. Onu yalnız bıraktım. Kim bilir şu anda aşağıda neler yaşıyor.
1: Seni seviyor Ray. Anlayacaktır.
0: Birbirimize son sözümüzün bu olmasını kabul edemem.
1: Bugün hayatımın en açık günü.
0: Buna izin veremem. Ona gerçeği söylemeliyim. Annesinin hiç hatası olmadığını, tüm suçun bende olduğunu. Ayrıca ne zaman Tanrı'dan söz etse sırtımı döndüm.

Anne. Beni duyup duymadığını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu sabah ailemizin parçalandığını hissetmiştim. Ve seni suçladım. Ve kalbini kırdığımı biliyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Alo.
1: Kimsiniz?
2: Chloe. Ben Bak.
3: Şükürler olsun.
0: Bak. Tanrı'ya şükür yaşıyorsun. Aa, babam nerede?
2: Hemen yanımda.
3: Chloe, iyi misin?
0: Baba. Öldüğünü sandım.
3: Sen iyi misin?
0: Evet. Evet, sanırım iyiyim. Annem ve Ray mi? İkisi de kayboldu.
3: Annen bana bundan bahsetmişti.
0: Biliyorum, bana da anlatmıştı.
3: Seni çok seviyorum bir tanem. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.
0: Ben de seni baba. Ben de seni.
3: Sana bugün yalan söylediğim ve yanında olamadığım için üzgünüm. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmeni isterim. Ne olursa olsun.
0: Baba, bekle. Neden böyle konuşuyorsun? Neler oluyor? Neredesiniz?
3: Hala havadayız canım. Dönüş yolundayız ama bir sorun var.
4: Havaalanları kapalı. Yollar tıkalı ve inebileceğimiz bir yer yok.
0: Ne?
3: Ve yeterli yakıtımız da kalmadı. Chloe.
0: Baba.
3: Chloe.

0: Bayanlar ve baylar.
1: New York hava sahasına girmiş bulunuyoruz.
2: Evet, kemerleriniz bağlı lütfen.
0: Size büyük zorluklar var.
1: Tüm hava alanları kapalı.
0: Koltuklarınızdan kalkmamanız gerekiyor.
2: Kemeriniz bağlandı mı?
0: Güzel. Kemerlerinizi bağlayıp sakince beklemeye çalışın.
1: Ama dürüst olmak gerekirse bu çok ciddi bir durum.
0: Yer kontrolü haberleşiyoruz. Başka bir iniş alanı araştırıyoruz.
1: Ama yakıtımız çok azaldı. Lütfen uçuş ekibinin talimatlarına tam olarak uyun. Ve duaların gücüne inanıyorsanız şimdi tam zamanı.
3: Benimle dua eder misin?
4: Evet, lütfen. Tabii ki, olur.

0: Hiçbir şey yok. Hala sinyal yok.
1: Denemeye devam et.
0: Deniyorum.
1: Uçağı indirmek zorundayız.
0: İnmek mi? Nereye?
1: Denize.
0: Ama demiştik.
1: Biliyorum. JFK'ye inmek için yeterince bekledim ama açık pist olmadan oraya inmenin imkanı yok. Havaalanının çevresi yerleşim bölgesi. Oraya gidersek ve inebileceğimiz bir yer olmazsa Queens'e düşen 400 tonluk bir füze oluruz.

0: Sayın yolcular, lütfen dikkatinizi bana verin. Acil durum prosedürünü açıklayacağım. Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Kemerlerinizi bağlayın ve uçak tamamen durana kadar kesinlikle açmayın. Sonra da uçuş ekibinin vereceği talimatlara uymalısınız.
1: JFK Kule, burası Penkon 257. Derhal acil iniş izni istiyorum. JFK Kule, JFK Kule, burası Penkon 257. Acil iniş izni istiyorum.
2: Tamam. Hadi ama.

0: Tamam. Bak, beni duyabiliyor musun?
1: Roy.
0: Hoparlörü aç.
2: Sanırım iniş yapabileceğiniz bir yer burada.
0: AVM'nin yakınındaki Yeni Doğu Batı Otoyolu. Burada hiç kimse yok. Sanırım yeterli alanı temizleyebilirim.
3: Seyir sistemimiz bozuldu. Karanlıkta o yeri bulamam.
1: Roy, telefonun. Telefonundaki pusula uygulamasını aç.
2: Tamam.
0: Hatta kal. Tamam, hallettim.
1: Ekranın altında bir sayı dizisi göreceksin. Onları oku bana.
0: 40.66.34 kuzey.
2: 73.78.32 batı.
1: Tamamdır.
3: Chloe, yolun ne kadar boş?
0: 800 metre geldim ama daha fazlası var.
3: Ne kadar fazla? En az 1.5 kilometre lazım.
2: Tamam.

0: Chloe, Chloe hala orada mısın?
1: Yaklaşık 1000 metre. 1100. Bak, bak beni duyuyor musun? Alo. Lanet olsun. Hadi ama. Benimle dalga mı geçiyorsun? Hadi.
0: Bir takım görsel işaretler lazım. Pistin nerede başladığını görmeliyiz.

0: Yakıtımız tamamen bitti.
1: Ne dedin? Hayır. Hala aynı iş yapabiliriz. Süzülebiliriz. Ancak yere bayağı sert çarpacağız. Frenler haricinde bizi yavaşlatacak hiçbir şeyimiz yok. Açtığı yolun her santimine ihtiyacımız olacak.
2: Baba.
1: Chloe. Devam et.
2: Yolun sonuna kadar geldim. Uzunluk 1400 metre kadar ama iş makineleri yolu kapatıyor.
1: Tatlım, 1400 metre yeterli. Ama ışıklı bir referans noktası gerekiyor. Böylece iniş alanının neresi olduğunu görebilirim.
2: Tamam. Farları açıp kapatıyorum. Görebiliyor musun?
1: Hayır, hala çok uzaktayız. Parlama gibi daha büyük ve daha güçlü bir şey gerekli. Zamanımız tükeniyor. Hemen inmem lazım Chloe. Chloe.
2: Tanrım, kibrit olmadan nasıl s**çıyorsun?
3: O kadar mesafe yeterli olur mu?
1: Olmaz ama onun hatası olduğunu düşünmesini istemem.

0: Oraya kadar. İnişe geçiyoruz. Bir şey görüyor musun?
1: Hayır.
0: Akmaya devam et. 5 kilometre kaldı. Yalnızca bir hakkımız var. Pistin başını görmemiz lazım.
1: Henüz bir şey yok.
0: Hadi tatlım.
1: İşte orada.

0: Hadi, hadi.
1: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
5: ...31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira... ...1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
13: Annem yaparsın.
10: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
14: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour'sa online market.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
8: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir. Cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
7: Domino's'u hoş geldin.

0: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla 1 Eylül Salı 23.30'da Beyaz TV'de.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: 9 kere 6,
8: 54.
7: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
8: Dik.
7: Bıç bıç kokur.
8: Zehir gibi.
7: Aksesli olalım,

0: Access 25 yaşında.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
3: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Uğraşmayayım ben ya.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya.

0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Yeni et ilif alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği et ilif aliften.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss. Her sen için.
3: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Buraya kadar inişe geçiyoruz. Bir şey görüyor musun?
6: Hayır.
5: Akmaya devam et. 5 kilometre kaldı. Yalnızca bir hakkımız var. Pistin başını görmemiz lazım.
6: Henüz bir şey yok.
5: Hadi tatlım.
6: İşte orada.

0: Hadi, hadi.
1: İniş takımlarını kaybetmiş olabiliriz.

0: acele edin. Hadi iniyoruz.
1: İniyoruz.
2: Birer birer. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için yolu boşaltalım. Devam edin, gelin. Aşağı indiğinizde lütfen diğerleri için hemen yolu boşaltalım.
1: Çabuk.
2: Gelin, gelin.
1: Hadi.
2: Dikkat edin. Devam. Hadi.
3: Hadi.
2: Hadi. Devam.
1: Acele edin.
2: Atla.

0: Bak.
1: Chloe. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Harika bir iş başardın.
0: Sen de öyle.
2: Evet. Çok üzgünüm.
0: Biliyorum. Baba.
1: Burada seninle kalmalıydım. Anneni, Remy'yi hiç bırakmamalıydım.
0: İyi olduğun için mutluyum. Ben bunu isteyebileceğini düşündüm.
3: Şükürler olsun.
1: Geçti artık.

0: Dünyanın sonu gelmiş görünüyor.
1: Hayır, henüz değil. Korkarım ki bu sadece başlangıcı.

0: Ama o günü ve saati hiç kimse bilemez. Markos 13:32.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadı.

0: sabah Momkok'taki temizlikçiler arasında çete çatışmaları oldu. 3 gayrimenkul şirketi de bu çatışmalara dahil oldu. Ayrıca meyve sebze halindeki nakliye işçileri arasında da silahlı çatışma çıktı.
1: Görgü tanıklarının ifadelerine göre tam bir karmaşa yaşandı. Bir görgü tanığının anlattıklarına göre temizlik işi uzun süredir yeraltı çetesi tarafından kontrol ediliyor.
0: Bu çatışmaların hepsini yine bu çetenin anlaşmazlıkları nedeniyle çıkardıklarından şüpheleniliyor. Olay polis tarafından ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.
2: Bekle babam, isteyen var mı?

0: Zilon Chen. Adamlarından üçü bugün mekanımda sorun çıkardı. Bu eli kazanamazsan onları geri alabileceğini düşünme bile. Hong, devam et. İki daire.
1: Zilon kardeş, yardım et.
0: Ne geveze. Madem başkalarının ekmeğine bu kadar düşkünsün, ye bakalım.
2: Hong. Biliyorsun Monk'taki çöp sahası hep benim bölgem olmuştur. Adamların bölgemi ele geçirmeye yeltenecek kadar ileri gitti. Üstelik bir de başımı polisle derde soktular. Ekmeğimi yemeye bu kadar istekliysen ye hadi.
3: Herkes bilir ya Muatay'da Yungshu Tao'dan meyve haline kadarki bölge tümüyle benimdir. Anlaşılan birinin kurallar hakkında kafası biraz karışmış. Ortalığı karıştırıyor.
4: Hong!
3: Üç bambu.
4: Bölgemi istiyorsan çalı cehenneme.
0: Shizilong, üçümüz sırayla kazandık ama sen henüz kazanmadın. Eğer bu son elinde kazanamazsan lütfen bizi suçlama, tamam mı?
5: Adama.
2: Sekiz çember.
0: Adamlarının daha kaç tane taş çiğneyebileceğini bilmiyorum. Sonuncu taşımı senin için boşatacağım. Yoksa ölüm nedenleri senin oyun kazanamaman olacak. Hadi al bakalım.
2: Pardon. Üçümüz arasından kim kazanırsa kazansın adamların bütün domino taşlarını yiyecek.
3: Bakalım en şansınız hanginiz? Sen mi, sen mi? Yoksa sen mi sarı saçlı serseri?
6: Alın. Abin Chang Mao'yu çağırmak ister misin?
0: Pekala. Son taş. Dokuz daire.
2: Dokuz daire mi? Tam da istediğim.
7: Dokuz daireyi de boşa atsan olurdu. 13 yetim. Gizlice dolap çevirdiğinizi biliyorum ama ben kazandım. Adamlarımı serbest bırakın.
0: Bırakın.
7: Yemek randevum var ama sizinle değil. Görüşürüz.
1: Teşekkürler Zilon kardeş.
7: Bu da size ders olsun.
8: Affedersin Zilon.
7: Burası bölgeniz kardeş değil.
1: Ne desen haklısın.
7: Hemen doktora gidin.

0: Sana gidebilirsin demedim.
1: Bir el daha mı istiyorsun?
2: Hadi patron! Hadi, göster gününü patron!
0: Göster Zilong, beni yenmeden gidemezsin.
2: Lanet onu! Hadi! İkir içine!
3: Hadi, hadi gel, hadi!
2: Hadi, göster onu! İçin içine! Hadi, hadi!
1: Sert, yürü.
2: Evet, harika. Hadi, hadi.

0: Hadi kalk. Kalk hadi. Kalk.
1: Kaçırma elinden.
2: Hadi göster ona.
0: Hadi kalk.
1: Hadi
2: şu işareti.
1: Gel.
2: Hadi
1: patron. Hadi. Girişini.
2: Hadi bitir onu.
1: Hadi.
2: Evet. Hadi.

0: bu.
1: Hadi. Devam et.
2: Eci, kim o? Uyanın. Hadi lütfen.
3: Git, burada kalamazsın.
2: Çabuk ol.
3: Ama onlar...
2: Ben hallederim. Stanley'i götürmelisin.
3: Hadi git, beni her zamanki yerde bekle.
2: Lanet olsun. Cehenneme dönmüş.

0: Şu parayı al da doktora.
1: Hey, çek şu lanet parayı. Ev kredini ödersin. Özel işlerine geç kalmazsın. Ama resmi işlere kalıyorsun. Sana güvensem ölmüştüm.
2: Trafik vardı, ne yapayım? Sana ulaşmak için her yolu denedim. Arabaların üstünden geçemezdim ya, öyle değil mi?
1: Ne halde olduğumu anlamamışsın. Bugün beni neredeyse doğruyorlardı.
2: Neden hep kendini tehlikeye atıyorsun anlamıyorum.
1: Yardım etmek için.
2: Yardım etmek mi? O serserilere mi? Neden vaktini boşa harcıyorsun?
1: Ne olmuş serserilerse? Onlar da insan, öyle değil mi?
2: Can Çilung, seni neden ajan yaptım? Yeraltı çetelerini araştırman için. Eline yüzüne bulaştırma. Şu yaptığına bakar mısın? Sana nasıl yardım edeyim ben?
1: Nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Genç kardeşlerin çetesiyle lider olmak istiyor. Ve durmadan sorun çıkarıyorlar. Hatalarını telafi etmeliyim.
2: Onların abiyi benim. Sen o işe karışma. Sen bir polissin.

0: abla. Mutlu yıllar.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Mutlu yıllar. Mutlu yıllar.
2: Anneme asılmayın sakın.
1: Benim için sakıncası yok. Adamlarının sürekli takip etmesi gerekmiyor.
3: Kardeş Ong'un sana zararı olmaz. Endişeleniyorum. Yanında olmadığımda biri sana göz kulak olmalı.

0: Anne, seninle işi gücü bırakıp şöyle deniz kenarında bir bar işletsek ya.
1: Elbette bu harika olurdu. Ama şunu anlamalısın. Bu dünyada hep istediğin şeyi yapamazsın.
0: Anne, benim kim olduğumu biliyor musun?
1: Elbette. Aslında bir serseri değilsin, değil mi?
0: Nereden biliyorsun?
1: Çok az bilsen de annen seni hala anlıyor. Senin iyi biri olduğunu biliyorum. Aslında gizli polissin. Bilmediğimi mi sandın? Çocukluğundan beri hep polis olmak isterdin. Annen neye kalkıştığını biliyor.
0: Neden hiç söylemedin?
1: Bu senin kararın ve sonuçlarına kendin katlanmalısın. Seninle yıllardır beraberiz. Beni korumanı istemiyorum. Hatta ben seni korumak istiyorum.
2: Nanhai Kenar Mahallesi.
3: Birazdan geldiğinde bu kutuyu kardeş Kun'a ver. Bilirsin çatlağın tekidir. Ve ondan korkuyorum.
4: Kun mu? Ne halt edebilir ki? Onu çok iyi tanırım. Aslında onun ne mal olduğunu çok iyi bilirim. Bu kez hakkından geleceğimizden
3: emin. İşte geliyor. Korkuyorsun değil mi?
5: Çık! Çık dışarı pislik! Neden arabayı buraya sürdün? Ana yoldan gideceğine neden bozuk yollara giriyorsun? Basurum olduğunu ve bu yüzden çok ağrıdığını bilmiyor musun ha? He? Sana 10 binlerce dolar maaş verdiğimi bilmiyor musun? Canın cehenneme. Hey Terry.
4: Kuku kardeş merhaba.
5: Polisler sürekli insemde burada buluşmak zorunda kaldık. Kusura bakma. Sunny nerede?
4: Sunny'nin biraz karnı ağrıyor da o arabada kaldı.
5: Merhaba Sunny kardeş. Boş ver otur. Pekala parayı getirdiysen işi bitirelim hadi.
4: İşte burada. Peki evrak nerede?
5: İşte.
4: Ha? Ama nasıl olur? Para çanta da demişti. Yemin ederim.
5: Ne sürekli? Bana gazetemi getir.
4: Sunny yardım et. Sunny yardım et.
5: Beni kandırma. Bana seni buraya gömebileceğimi biliyor musun?
4: Canın cehenneme Sunny.
3: Bana gelin.
4: Canın cehenneme.
3: Sakin ol.
5: Seni gömeceğim. Seni pislik ne yapıyorsun? Ben amcan sayılırım. Çetenin kuralları var, bunu biliyorsun.
3: Burada kuralları ben koyarım.
5: Şaşırdın mı sanıyorsun? Hayır, sen daha doğmadan ben bu işleri yapıyordum. Senden korkmuyorum. Dur. Tamam. Tamam dur. Dur. Sunny kardeş dur. Tamam kabul ediyorum. Patron sensin. Her şey senin olsun. Ama çek maaş yok. Bunu öğrendiğinde başın büyük belaya girecek.
3: Beni tehdit mi ediyorsun?
5: Özellikle düşmanla işbirliği yaptığını
3: öğrendiğinde. O halde git ona söyle.
5: Seni asla affetmeyecek.
4: Canın cehenneme serseri.
3: Beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Sen bu ayı anlatmak
5: sen
3: mı istiyorsun?
5: Sen beni tehdit mi ediyorsun ha?
3: Bana kendini kanıtla. Kürekle kafasını patlat. Ama dikkat et de bana vurma. Olur mu? Hadi! Korkak! Artık bunu 2 kişi biliyor. Ama 1 kişi yapabilirim.
4: Sunny, bunu kimseye söylemeyeceğim. Beni bilirsin. Dostluğa çok önem veririm.
0: Vay canına. Şong kardeş.
6: Arlong.
0: Neden uzun saçlarını kestirdin?
6: Uzun saç bugünlerde de mode oldu dostum.
1: Arlong.
0: Anne?
1: Kardeş Şong benim de saçımı kesmek istediğini söyledi.
6: Evet hadi otur şöyle. Eskiden berberlik yapardım. Yani eskiden makas tutardım. Ama şimdi silah ve sopa tutuyorum.
0: Şong,

0: İstersen baş başa konuşalım. Annemin işe gitmesi lazım. Anne kalk, hadi. Gidelim.
1: Sorun değil. Saçımı kestikten sonra giderim.
2: Doğru, sadece saçını kesiyoruz. Gerilmene gerek yok. Bu toplumda kimseye güven olmuyor. Şahsen sadece kendime güvenirim. Bu yüzden kendi saçımı kendim keserim. Elbette annene yardımcı olmak istedim. Ama makasım biraz sürçebilir. Zira uzun süredir saç kesmiyorum. Söylesene, domine salonunda abimin yaralanmasını nasıl açıklayacaksın?
0: Serseriler bana tuzak kurdular. Adamlarım hala komada. Onlarla dövüşmesem ben de hastanedeydim.
2: Sorun çıkarsınlar diye o üç adamı sen gönderdin. Üç büyük kardeş bunun acısını benden çıkarıyor. Hepsi bana karşı. Neyse ki çete içinde anlaşmazlığa düşsek de dışarıya karşı birlik olabiliyoruz. Çünkü kavga çıktığında kazanan hep polisler olur. Başımıza bu derdi açan da sensin. Yani sen bir hainsin.
0: Şon kardeş, ister inan, ister inanma.
3: Bana bunu anlatma, zırvalarını dinlemeyin. Sen de kapa çeneni, oğlunun ne mal olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsun?
0: Onca böyle bir kalemde kaza çıkmayacaksın.
3: Ayrıca bağırmayın, bırakın.
0: Çöz bir saç kesmeye çalışıyoruz.
3: Şimdi makasım kayacak.
0: Pekala, kesmeye devam et, hadi.
2: Harika değil mi?
0: Gidelim. Acele et, geç kalacaksın.
1: Teşekkür ederim.
3: Arlan!
2: Gerçekten hain olduğunu öğrenirsem sadece saç kesmekle kalmam ona göre. Şaka yapıyorum. Sabah gel çayı içelim.
0: Beni neredeyse kandırıyordun.

0: Merhaba Lung.
1: Merhaba.
2: Merhaba Lung.
1: Merhaba. Bugünün gazetesi. Chong. Hmm. Sorun ne?
3: Amerika'da Sunny adında bir adamla tanıştım. Ve ondan Kun kardeşle çalışmasını istedim. Ama şimdi mallarımı çaldığından şüpheleniyorum. Eskiden senin ekibindeydi. Git bir araştır.
4: Altı yıl önce.
5: Ben işime bakıyorum. Derdiniz ne sizin?
1: Arkanı duvara ver. Dikkat et, gardını al. Soluna bak, aptallık etme. Kafanı eğ. İşte böyle. Eğ dedim, eğ. Hadi.
5: Arlong, bu seni ilgilendirmez. Kendi işine baksana.
1: Yükşe bir içinize siniyor mu? Kahraman mı oluyorsunuz? Gel.

0: Merkeze dönüp polis olacağım.
1: Zaten bir polissin. Sadece gizli polissin. Ayrıca istihbarat işinde üstüne yok. Hala alışamadın mı?
0: Bırakacağım.
1: Neden? İşinde çok iyisin. Neden bırakasın ki? Yerine kimseyi bulamam.
0: Cenk Maşonk bana güvenmemeye başladı. İşimi bitirmelerinden korkuyorum. Annemi de bulaştırmak istemiyorum.
1: Ah, seni anlıyorum. Ama şimdi de beni bulaştırıyorsun. Bırakırsan yerine geçmem gerekir. Emekliliğime şurada ne kaldı?
0: Emekliliğinin canı cehennem. İnsan değil misin sen? Terfi almak için beni kullandın. Şimdi görmezden geliyorsun.
1: Peki başını onca derde sokarken arkanı temizleyen kimdi? Bizzat ben temizledim. Bırakmak mı istiyorsun? Tamam, sorun değil. Bir istifa mektubuna bakar. Kayıtlarını da bir çırpıda temizlerim.
0: O halde hemen ya.
1: Lan çilin boşver.

0: Hey, bana son bir kez yardım et. Merkeze dönersin. Zengin bir adama şantaj yapıldığı haberi geldi. Elimizde bir şüpheli var. Aynı zamanda Kun cinayetine de karışmış olabilir.
1: Devam et.
0: Şüpheli Luo Zivai adında biri. Eskiden adamındı. Takma adı Sunny olan.
1: Chong da Sunny ile ilgilenmemi söyledi. Şu tesadüfe bak.
0: Daha iyi ya. Görevini daha çabuk bitireceksin demek ki. Böylece suç örgütünü bitirecek yeterli delilimiz olacak. Sonra görev tamamlandığında bırakabilirsin.
1: Bütün bunlar bittiğinde masa başına döneceğim. Yoksa seni kırbaçlarım.
0: Hatta asarak kırbaçlayabilirsin. Ha, yalnız şu da var. Çin'e gitmen gerekecek. Merak etme. Orada da polis seninle işbirliği içinde olacak. Yani usludur.
1: Dur biraz. Bu ne biçim iş? Kimliğimi sadece sen bilmiyor musun? Şimdi tutmuş Çin polisiyle işbirliği yapacağımı söylüyorsun. Ben çeteciyim, onlar polis. İşimi nasıl yapacağım? Yeni kimliğim ne olacak?
2: Özel bir kimlik.
1: Ne demek bu şimdi?
0: Düşün ve bul.
1: Hey!
3: Nanhai.

0: Merhaba.
1: Ne istiyorsun?
0: Benimle arkadaş olmanı.
1: Hasta mısın sen? Ne arkadaş olması? Beni takip eden sensin.
0: Bunu ökçe almak için mi yapıyorsun? Senin gibi güzel bir kıza hiç yakışmıyor. Söylesene, adın ne senin?
1: Beni iyi dinle.
0: Elbette anlıyorum. Sen mesai arkadaşım G. Franks'in.
2: Hey! Git kızlara başka yerde asıl. Kurallara uysana. Bu yolu annen mi yaptırdı? Lanet serseri.
0: He? Annemin yaptırdığını nereden biliyorsun? Evet, annemin yolu. Kesinlikle. Vay canına, zengin çocuk ha. Biraz yatırıma ne dersin?
2: Ne?
0: Annem sana da yol yapar. Bu işlerden o anlar. Ben hiç anlamam. Ben arabalardan anlarım. Şunu bir kontrol edin. Hah, lastikte bir sorun var. İstersen saçını
1: hey,
0: da kesin.
1: Burada yolu tıkayan biziz.
0: Toz ol.
1: Çençilung, hep böyle şeyler mi yaparsın sen? Başka işin yok mu? Atla hadi.

0: öğle yemeği vakti geldi. Hello.
1: Hey. Derdin ne senin?
0: Bu kızı gözüm bir yerden ısırıyor. Sanki onunla tanışmış gibiyim.
1: Hepsi arkadaşımın.
0: Ha, demek arkadaşının adı Feng Jing. Tıpkı seninki gibi.
1: Çok sıkılıyorsan şu şüpheli bilgilerini incele.
0: Gerek yok. Hepsi aklımda.
1: Chen, seni uyarıyorum. Gelecek sefere seni arabadan atarım. Bunlar özel şeyler, anladın mı?
0: Evet, hanımefendi.
1: Adam uygunsuz biçimde davranıyor. Amirime bildireyim de biri yakından gözlesin. İşte burası. Görev süresince burada kalacaksın. Aynı zamanda gerektiğinde geçici ofisimiz olacak.
0: Sizin çalışmanız için mi yoksa benim kalmam için mi tutuldum? Hı? Yeme içme, çamaşır ne olacak?
1: Chen, lütfen açıklamama izin ver. Buraya bizimle işbirliği yapmak adına bir görev için geldin. Anladın mı?
0: Anladım. Burada biri mi kalıyor önüne?
1: Amirim geldi. Yüzbaşı.
2: Merhaba.
1: Bu Yüzbaşı Lai.
0: Yüzbaşı Lai, teşekkür ederim. İlginiz için.
2: Rica ederim. Tanıştığımıza memnun oldum. Güvenliğini biz sağlayacağız.
0: Harika ama sorun değil.
2: Lu Zhuai, Amerika'daki Çin mahallelerinde ün kazandı. 2 yıl önce o ve adamları iş için Çin'e geri döndü. Uzun süredir Çin'de olsalar da henüz sabıka kayıtları yok. Ancak çete liderlerinden Kun'un öldürülmesi ve Hong Konglu bir milyonere şantajla ilgili olma olasılıkları var.
0: Lu Zhuai, Lu Zhuai. Sunny adamlarımdan biriydi. Onunla kardeş gibi olduğumuzdan haberiniz vardır. Ama Amerika'ya gittiğinden beri hiç görüşmüyoruz.
1: Yani senin yüzünden kötü yola düştü. Suçlarından dolaylı olarak sorumlusun.
0: Laflarına dikkat et, olur mu?
2: Chilung, bu görev konusunda planın nedir?
0: Çok basit. Onu akşam yemeğine davet edip sohbet edeceğim.
1: Peki sonra?
0: Sonrasını nereden bileyim? Ne yapacağımı yemekten sonra karar veririm. Bir bilgi elde eder etmez sizi ararım.
1: Bu nasıl bir plan böyle?
0: Ben işlerimi böyle yürütürüm. Sorun mu var ha?
1: Demek böyle yürütüyorsun. Yani sen bile ne yapacağını bilmiyorsun değil mi?
0: Sen hep bilirsin.
1: Yüzbaşı, hı? Operasyonda uygunsuz davranma ihtimaline karşı onu gözleyecek biri lazım.
0: Beni izlemenin yararı olmaz. Baştan söyleyeyim. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaparım, tamam mı?
2: Ne zamandır polissin?
0: 8 yıldır.
2: Şimdiki gizli polislik dönemin dışında resmi kimliğini kastediyorum.
0: Boş verin. Bu işi kendi bildiğim gibi yapacağım. Ve ne yapacağınız umurumda değil.
1: Chen Chilung.
0: Ben yatmaya gidiyorum.
1: Bunu yapamazsın.

0: Hoş geldiniz.
1: Kaybol yine.
2: Kardeş, o sandalye dolu.
3: Ben insan değil miyim? Ben insan mıyım değil miyim?
2: İyi olduğundan emin misin sen?
4: Bak, bu mekan kimin biliyor musun? Burada yemek yemek senin ve benim için çok farklı. Sen yediklerinin parasını ödersin ama ben asla ödemem.
3: Sana param var mı diye sordu.
2: Verdin de senin be adam. Pekala, kalkıyorum.
5: Sen ne yapıyorsun?
2: Kardeşim. Dur bir bakayım. Sunny kardeş.
5: Sadece Sunny de.
2: Sen Sunny kardeşsin.
5: Ya da ne dersen de. Hadi tanıştırayım. Bu benim ortağım Cenk. Akıl hocam.
2: Cenk.
5: Ve bu da...
3: Teslifa! Cenk kardeş! Cenk kardeş!
2: Seni hak ediyorsun.
3: Cenk kardeş!
5: Adamım benim. Akıl hocam.
2: Bunu bir daha söyleme, sadece dostuz.
6: Hoş geldin Cenk kardeş.
3: Bravo! Bravo! Bravo. Hoş geldin.
5: Çok
3: şey
5: var.
3: Hoş geldin.
5: Ve dövüşte çok iyidir.
3: Vay canına! Demek dövüşçüsün. Harika!
6: Bravo!
3: Harika!
5: Çok iyi. Doğrusu biraz şişmanlamış.
2: Say mı? Hala antrenmanlıyım, biliyor musun?
5: Demek öyle.

0: Asla arkana dönme, saldırıya uğrarsın ha. Bunu sana öğreteli uzun zaman oluyor. Fazla hamburger mi yiyorsun? Hepsi çöp.
1: Evet.
0: Oh, hay canına, neredeyse boğuluyordum. Gerçek olsa bu kadar olur.

0: Seni Şonk gönderdi değil mi? İstediğini sorabilirsin. Hı?
1: Pekala. Açık konuşacağım. Şong'un mallarını sen mi aldın? Bana hemen cevap ver.
0: Hep düşünmeden soruyorsun. Söylenenlere hep inanır mısın? Neler döndüğünü biliyor musun? Biliyor musun? Hiç sanmıyorum.
1: Madem keyfin yerinde değil, sonra konuşalım.
0: Dur. Bekle. Sen akıl hocamsın. Hadi. Birlikte içelim.
1: Bu kadarcık içmenin anlamı yok. İçeceksek doğru dürüst içelim.
2: Evet, bir anlamı yok. Şunu doldurup içelim hadi. Cesur ol.
3: Evet dostum, çok iyiydi.
4: Harikaydı dostum, çok iyiydi.
3: Harikaydı.
1: Yemeği sıcak severim. Sunny iyi bilir.

0: İşemem lazım.
1: Kaçacağını sanma!
2: Kapa çeneni!
3: Arkasından konuşma.
4: Hey kardeş! Durdu!

çabuk! Kaçırmayın!

0: yakaladık onu. Tamam,
1: işte orada.
0: İşte orada yakaladık onu.
2: Gelin bakalım.
0: Ne yapıyorsun?
2: Cesaretinizi göreyim.
0: Hadi.
3: Kapayın çenenizi. Beni öldürmen için seni Chang Mao Shong mu gönderdi? Öyle mi? Seni gönderdi değil mi?
2: Saçmalıyorsun.
3: Sendin.
2: Saçmalıyorsun.
3: Neden?
2: Bunu yapanı ben de bilmek
3: sendin,
2: istiyorum.
3: Sendin. Neden? Neden? Söyle neden?
4: Kesin şunu.
5: Bir şey yapmaya kalkışmayın. Destek ekibi her an gelebilir. Bir şey yapmaya kalkışmayın. Destek ekibi her an gelebilir.
4: Durun.
2: Sen de kimsin?
4: Polis.

Şuraya geçin. Hadi, kıpırdayın. Ayağa kalk.

0: telefon numaran. Düzgün otur.
1: Ya Memure Hanım, havalandırmayı kapatabilir misiniz? Ya da bir battaniye verir misiniz? Sanırım hasta olacağım.
2: Dereceyi biraz daha düşürün. Sana son bir kez daha soracağım. Ölen adamla ilişkin nedir?
1: Benim ortağım öldü. Gerçekten çok üzgünüm. Lütfen bana yardım edin. Lütfen.
2: Pekala. Bizimle işbirliği yapmayıp oyun oynamaya devam edersen aynı kaydı tekrar tekrar alacağız. Ancak şunu da unutma. Bu arada buz keseceksin.
1: Size gerçeği anlatırdım. Ama neler döndüğünü bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bu akşam dostlarımdan biri öldürüldü. Nasıl hissettiğimi anlıyor musunuz?
2: Bu suları iç. Sonra idrar tahliline götürün. Bakalım bağımlı mı?
1: Tamam, özür dilerim. İçirmenize gerek yok. Hemen işleyebilirim. Bu bardak olur mu? Hı?
2: Teste götürün.
3: Böyle kolay bir iş veriyorum. Ama nerede olduğun belli değil. Şimdi başımıza bir katil çıktı ve bir adam öldü.
4: Bakın, onun kendi planı var. Bir şey yapmadan önce onunla iletişim kurmalısınız.
2: Sana söyledim, onu vuran bizimkilerden biri değildi. Kulaklarında ya da beyninde bir sorun mu var senin?
3: Ben de biri vurdu dedim zaten. Bunu sizin yaptığınızı söylemedim.
2: Hep bir koruma tuttuğumu söylemiyor musun? Zivalo'nun peşini asla bırakmayacağı belliydi. Her şeyden haberi olduğu kesindi.
3: Şimdi delille tutuklayacaksın. Hangi delille? Onu herhangi bir delille tutuklayabilirdin, tamam mı?
2: Suç işlediğini biliyordun. Bunu sen de yapabilirdin.
4: Peki hakkında yeterli delil var mı?
3: Gizli polis ne demek biliyor musun sen? Hedefinin tutuklandığını diğerlerinden gizleyebilen biri demektir.
4: Evet.
3: Şimdi tutmuş benden diğerlerini suçlamamı istiyor.
2: Lütfen anlayacağım dilden konuş.
4: Demek istediği bunu yaptığı için ölmesini istediğini düşünüyor.
2: Ölmesini mi istiyormuşum? Onlarca adamın saldırmasıyla ölmediğinde tek bir lafımla mı öleceksin?
3: Sen mi bana yardım edeceksin yoksa ben mi sana edeceğim? Önce bunun cevabını
2: ver. Cinayet Çin'de işlendi, bu yüzden benim sorunum. Yardım konusuna gelince neden senin gibi bir beyin size yardım etmek zorunda olayım? Sen bana yardım edeceksin, anladın mı?
3: Ne diyorsun sen? Yoksa beynin mi sulandı? Git bir muayene ettir bence, hasta mısın? Duygusal pislik.
4: Ha?
2: Seni döverim! Gel buraya! Benden özür dileyeceksin, bana borçlusun!
4: Hayır, sakin ol, tamam.
3: Memura saldırıdan suçlayacağım. Hadi dur.
2: Hiç çekinme! Sen asla bir polis olamayacaksın, sen serseri çetecinin tekisin.
4: Hakaret etmeyi bırak.
2: Defol buradan.
4: Yapmayın.
2: Evet, git tabii. Chen, sana şu kadarını söyleyeyim. Sana asla bir polis olamayacaksın.
5: Kültür farkı işte.
4: Aslında eğitimli ile eğitimsiz arasındaki fark.
6: Arlo.
3: Dur biraz. Sana göstereyim.
6: Ne göstereceksin? Başımı döndürme, şimdi dönüyor zaten.
3: Evet. Güzel değil mi?
6: Evet, çok güzel.
3: Hatırlıyor musun? Çocukluğumda omzuna binerdim. Sen de böyle bütün dünyayı daha iyi görebileceğimi söylerdin.
7: Hatırlıyor musun?
8: Oğlum, beni bunu söylemek için mi aradın?
3: Yeni ortamla anlaşamıyorum.
6: Arlong.
8: Dünya böyle. Onu değiştiremiyorsan gün gelir o seni değiştirir. Bu hep böyledir. Öyle değil mi canım?
6: Sen kendi yolunu seçtin. O halde kendine inanmalısın.
8: Sadece bu şekilde sorunları aşabilirsin.
7: Anne.
3: Sence çeteci biri gibi miyim?
8: Hayır, asla. Sen benim oğlumsun.
3: Evet, elbette. Yani sen de biraz çatlaksın diyorsun, öyle mi?

0: Günaydın efendim.
1: Her şey senin olsun.

0: Oh, yine ıskaladım.
1: Özür dilerim.
0: Akademiden mezun olduğumdan beri doğru dürüst ateş etmedim. Yani yeterince ateş ettiğimde tekrar polis olduğumda herkesin alay konusu olurum.
1: Neden 12'den vuramadığını biliyor musun? Silah tutuş biçimi yüzünden. Bileğini gevşetmeden sıkıca tutmalısın. Hedef ve silahı gözünle düzgün şekilde hizalamalısın. Bir daha dener misin? Eskiden keskin nişancıydım ve tek bir puanla milli takıma katılamadım. Kıl payı ıskalamışım. Ama hedefimi kesin vururum.
0: Sadece tek bir ağaca odaklanarak tüm ormanı nasıl ele geçirirsin ki? Iskalarsan kaybın küçük değil, büyük olur.
1: En azından kendi seçtiğim bir hedefe odaklanmış olurum. Asla senin gibi olmam. Planın ya da adresin yok. En kötüsü hedefin yok.
0: Bu kadar sözlü saldırı yeter. Bakalım silahımı alabilecek misin?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayrola çocuklar?
5: Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
5: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
4: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
12: Türkcell'in çözüm gücü var.
13: Vay!
14: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
15: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Obsesso.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
1: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sadece
1: durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
4: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Can Kat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Deodorant ürünlerinde %50 bin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Bin bin bin.
8: Probis Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
9: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
8: Anlıyor, yapamıyor.
9: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
10: Probis Probis.
11: Bari kötü ayrılmayalım.
9: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.

0: Mel ve Kako arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Adriana duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım, sen de durula.
8: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Okul zili çalmadan A101'e. 15 yapraklı resim defteri 19 lira 50 kuruş. A4 80 yapraklı defter 29 lira 50 kuruş.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
8: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
10: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Oh, yine ıskaladım.
13: Özür dilerim.
12: Akademiden mezun olduğumdan beri doğru dürüst ateş etmedim. Yani yeterince ateş ettiğimde tekrar polis olduğumda herkesin alay konusu olurum.
13: Neden 12'den vuramadığını biliyor musun? Silah tutuş biçimi yüzünden. Bileğini gevşetmeden sıkıca tutmalısın. Hedef ve silahı gözünle düzgün şekilde hizalamalısın. Bir daha dener misin? Eskiden keskin nişancıydım ve tek bir puanla milli takıma katılamadım. Kıl payı ıskalamışım. Ama hedefimi kesin vururum.
12: Sadece tek bir ağaca odaklanarak tüm ormanı nasıl ele geçirirsin ki? Iskalarsan kaybın küçük değil, büyük olur.
13: En azından kendi seçtiğim bir hedefe odaklanmış olurum. Asla senin gibi olmam. Planın ya da adresin yok. En kötüsü hedefin yok.
12: Bu kadar sözlü saldırı yeter. Bakalım silahımı alabilecek misin?

0: Şimdi kaçabilir misin?
1: Hop. Buna şartlara uyum sağlama denir. Uyum sağlamazsan başına gerçekten bir şey gelebilir. Nereye kaçıyorsun ha?
0: Doğrusu başın dertte. Çin kanunlarına göre havalı silah kullanmak yasaktır. Suç işlediğine göre şimdilik sana el koyuyorum. Bir dahakine daha ciddi ceza verebilirim. Yani tutuklayabilirim.
1: Gel buraya.
0: Sakın unutma.
1: Silahımı alamazsın.
0: Hoşça kal.
1: Hain.
2: Şon kardeş.
3: Ha, Darlon gel. Otur şöyle. Rahatına bak.
2: Ortağımı biri öldürdü.
3: Aptal mısın? Bunu Arlong'un yaptığını mı sanıyorsun? Onun başını derde sokuyorsun o kadar. Güvenilir bir kaynaktan bunu Dao Feng adında bir tetikçinin yaptığını öğrendik. Anlaşılan dostlarından birini öldürmüşüz. Ona borcunu ödemek için işi bitirecek birini bul. Ve bu konu kapansın. Fotoğrafı ve adresi bu.
2: Elimden geleni yaparım.
3: Elbette. Bu şarabı içtikten sonra tekrar sıkı dostlar olacağız. Tamam mı Bayrak? İşte bu kadar.
2: Artık gideyim.
3: Geçen sefer Sunny kendine bir günah keçisi bulma konusunda şanslıydı. Şimdi Sunny'ye kasten bilgi verdim ve artık senin nerede olduğunu biliyorum. Peşine düşecek. Bu senin için son fırsat.
4: Her şey sona erdiğinde seni buradan göndereceğim.

0: Burada ne arıyoruz?
1: Çalışıyoruz.
0: Burayı eviniz mi sandınız? Yoğun çalışıyorsunuz.
2: Yeni bir şey var mı?
0: Schönfenk Oteli. 204 numara.
2: Nereden aldın bu bilgiyi?
0: Cheng Maoshong verdi.
2: Pekala, bunu doğrulayalım. Yüzbaşı. Merhaba yüzbaşı. Yeni bir şey öğrendim. Katilin yerini biliyoruz. Ben de gitmek istiyorum. Tamam,
0: acele
2: hemen
0: etme.
2: Ayarlıyorum. Bölümle hemen bağlantı kurun, destek isteyin.
0: Bakın,
2: tamam mı?
0: Bu bilgi doğru olmayabilir. Belki yanlıştır.
2: Neden yanlış bilgi veriyorsun?
0: Tetikçilerle gangsterlerin ortak bir özelliği vardır. Çeteci olmaları. Bu yüzden doğru da olabilir, yanlış
2: Yeter
0: da.
2: Yeter artık. Hadi gidelim.
0: Tamam, ben de geliyorum. Ama bak, beni dinle. İyi olduğundan emin misin?
2: Bilgi gerçek olsun ya da olmasın, oraya gitmek zorundayız, tamam mı?
0: Senin gitmen gerekmiyor.
2: Affedersin ama şu an polis kimliğin yok. Gerçekten zor olacak. Kal ve haber bekle. Hı?
0: Aceleci davranma. Bu konularda senden daha tecrübeliyim. Ne kadın ama...

0: Ateş et.
1: Sakın yapma.
0: Ateş et. Ateş et.

0: Al. Al hadi. Hadi. Bak. Bu kendi fincanın. Dinle. İşin aslı, çok iyi iş çıkardın.
1: Evet, haklısın. Onu vurdum. Aferin bana.
0: Evet, kesinlikle. Çok iyiydin. Aferin sana. Ne var bunda? Ağlama yine. Pekala. Gel. Hadi yarışalım. Hadi, hadi, hadi, hadi. Gel. Tamam. Sana göstereyim. Hadi. Ateş et. Hedefe.
1: Bir silah daha mı?
0: Hadi ama yine başlama. Al şunu, hadi.
1: Ne yapıyorsun sen? Ne kadar üzgün olduğumu farkında değil misin? Ben sadece...
0: Sadece bir adam öldürdün. Sana bir şey söyleyeyim. Onu öldürmeseydin orada daha çok adam ölecekti. Bugün beni öldürseydi bunun sana yararı olur muydu sanıyorsun, ha? Söyle, hadi.
1: Konuşma artık. Neler hissettiğimi anlamıyorsun bile.
0: Anlamadığımı nasıl söylersin? Nasıl böyle dersin? Şu kadarını söyleyeyim. Bu senin hayatındaki ilk deneyim oldu. Hayatı bu deneyimler için yaşıyoruz biz. Ama

0: Fakat tek çıkanların şansı olmaz. Bilmem anlatabildim mi? Gel buraya. Al şunu. Böyle pes edemez. Tut hadi. Kırmızıya nişan al. Bu kadar. Aferin. Tamam. Çok güzel. Unutma. Hayat bir deneyimdir. He? Artık ağlama. Sadece unutabildiklerini unutmaya bak. Geriye deneyimlerin kalsın. Ağlama. Olur mu?
1: Hı? Ama yine de silahına tekrar el koymam lazım.
0: Hain. Seni hain.

0: Onu yakalamaları için polise sen mi bilgi verdin?
1: Birini arayıp bulma konusundaki çeteciler polisle kıyaslanamaz bile.
0: Sana nasıl güvenebilirim?
2: Sorun bu mu?
1: Vakit kaybı. Hey, belanı mı arıyoruz?
0: En büyük başarısızlığım ne biliyor musun? Bana senin öğrettiğin dürüstlüğüm.
1: Bu toplumda daha değerli bir şey var mı? Senin hayatını kurtarmış olmasaydım, çoktan işim bitmişti.
0: Bu toplumda dürüstlük hiçbir işe yaramıyor. Bunu açıkça gördüm. Chang Mao beni öldürtmek için Kun'un adamlarından birini gönderdi. Sonra onu öldürmeni söyledi. Kim ölürse ölsün memnun olacağım. Sende patron kumaşı yok. Senin seviyen bu. Ama beni takip edersen kimse seni küçümseyemez. İşbirliğinden söz ediyorum. Bana yardımın dokunabilir. Yükselmek için bana ihtiyacın var. Bunu bir düşün.
1: Shong'un geri istedikleri bunlar mı?
3: Bu veriler Kun'la 4 kişinin hayatına mal oldu.
0: Öyle hafife alamazsın.
3: Bu veriler ne işe yarıyor?
0: Bunlar milyonerlerin halkın bilmesini istemediği pis işler. Bana istediğim ücreti verecekler. Çünkü yaptıkları yasa dışı işler. Onlara şantaj yaptığımda polise de söyleyemiyorlar.
4: Bu çok iyi bir plan bence.
1: Söylemesi kolay tabii. Böyle bir şey yapmış mıydın?
0: Tabii ki yaptım. Şu halime bir bak. Büyük bir servet kazandım. Ve artık meşru bir iş adamıyım. Ama ne yaptığımdan kimsenin haberi yok. Sen hariç. Ve sen.
4: Bu sırrını saklayacağım. Elbette sen de öyle. Hadi birlikte çalışıp servet kazanalım.
0: Bir gün bana yanlış yaptığını öğrenirsem, bütün ailen öbür dünyayı boylar.
3: Nasıl yapacağız? Chang Mo Shong seni bilgileri alman için gönderdim. Sana ona götürebileceğim bir liste vereceğim. Birkaçına şantaj yaptığında bu duyulacak. Gelen parayı başkalarıyla bölüşeceğiz. Olay ortaya çıktığında da suçu Chang Mo Shong'a atacağız. Biz paramızı kazanacağız. Yarın bilgileri almaya gel.
5: Annen gizli polis olduğunu biliyor mu?
1: Başta bilmediğini sanıyordum. Meğer her şeyden haberi varmış. Annemle ilişkimiz biraz tuhaftır. Onunla iki sıkı dost gibiyizdir. Bak, dövmeyi görüyor musun? Bunu özel olarak annem için yaptırdım. Bu onu korumak için bir simge gibidir.
5: Neden dövmelere bu kadar düşkünsün?
1: Çeteci gibi olmam gerekiyor. Bir çeteciye benzemezsem nasıl rol yapabilirim ki, söyler misin? Bir çeteci içinde yaşamalıyım değil mi? Tam bir patron gibi görünmeliyim. Ayrıca bir sürü dövmemin olması ne fark eder ki?

0: En sevdiğin hangisi?
1: Sırtımdaki.
0: Tekrar dönmesi mi?
1: Nereden biliyorsun? Ne zaman gördün ki?
0: Hakkındaki her şeyi biliyorum.
1: Dövmelerime kadar. Bu harika.
0: Peki tekrar dövmesinin anlamı ne?
1: Tekrar polis olmak.
0: Hong Kong'da bu kadar çok dövmeyle polis olabiliyor musun?
1: Bu konusu bile olamaz.
0: Onları yaptırdığında bir gün yine polis olabileceğin hiç aklına gelmemiş miydi?
1: Zamanı gelince hepsini lazerle sildireceğim. Yaralar umurumda değil. Gerçekten hiç değil. Benim için en önemli şey tekrar polis olabilmek.
0: Peki polis olduğunda en çok yapmak istediğin şey ne?
1: Tabii ki kötü adamları yakalamak. Senin?
0: Saçmalama. Elbette kötü adamları yakalamak. Evet. Çok yakında onları yakalayacağız. Verileri alır almaz oradan çık.

0: Buraya bas.
1: Zilongchen, bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. Kesinlikle gizli polis. Zilongchen, bilincimi kaybettim sandı. Ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis. Zilongchen, bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis. Zilongchen, bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum.

Kaçmalarına asla izin vermeyeceğiz. Artık delilimiz var. Mutlaka adalet önüne çıkacaklar. Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sadece saklan. Seni bulmaya çalışacağım.

0: Cancelum, basit bir hırsızı nasıl komaya sokarsın? Hakkında şikayetçi oldu.
1: Özür dilerim efendim.
0: Doğru dürüst eğitimin yok. İngilizce bilmiyorsun. Tek bildiğin dövüşmek. Sen serseri misin yoksa polis misin?
1: Polislik dil bilmek mi, hırsız yakalamak mıdır?
0: Cancelum, bu durumda geriye bir tek seçeneğin kaldı. Gizli polis olmak.

0: Artık hayatım tehlikede. Benimle
1: Sunny,
0: kalmanıza
1: lütfen
0: izin veremem.
1: Sana ihanet etmem. Sunny lütfen inan bana.
0: Terry,
1: Sunny,
0: at artık şunları.
2: Sunny aklını kaçırdı. İlişkisi olan herkesi öldürdü. Cinayetle ilgili her kanıta sahibim. Güvenliğim karşılığında hepsini size vermeye hazırım.
3: Bu tarafta.
4: Kendim yürüyebilirim.
5: Cenk Ma Shong sen misin?
6: Sen de şu polissin biliyorum.
5: Neden bile bile Sunny ile birleşmek istiyorsun?
6: Doğrusu güzel bir soru. İkisi akıllı adamlar. Elbette birbirlerini öldürmeleri için.
5: Seni aşağılık pislik. Planın sonuçsuz kalacak.
6: Her şeyi bizzat ben tasarladım. Gizli polis olduğunu öğreneli çok oluyor. Adamlarımdan birini ziyaret ettiğimde bana anlattı.
7: Zilong Chen bilincimi kaybettiğimi sandı ama bir polisle konuştuğunu duyabiliyordum. O kesinlikle gizli polis.
6: Zaten tahmin ettiğim bir şeyi öğrendim.

0: oldu. Eğer bir polisse ve yardım etmeye niyetliyse dünyanın hakimi olacaktım. Bu harika bir şeydi.
1: Her şey hep umduğun gibi gitmez. Uygun anda seni tutuklayacaktı.
2: Tutuklamak istiyorsan yap, yoksa işemek istiyorum. Niye orada dikiliyorsun? İşe işimi izlemek için mi? Seni sürtük, bana vurursun ha?
3: Olduğu yerde kal.
0: Polis, kıpırdama. Memur bey, o bana saldırdı. Bana vurdu, bakın.
3: Ben bir şey görmedim. İyi misiniz hanımefendi?
1: Memur bey, bu adam beni dövüyordu. Şimdi bayılacağım.
3: Vay canına, kötü yaralanmışsınız. Hemen götürün onu, çabuk.
0: Ama...
3: Ne demeye çalışıyorsun?
0: O...
3: Bütün adamlarını tutuklayıp çıkardık. Burada tek başınasın. Cheng Maoshong, çete üyesi olduğunu kanıtlayacak yeterli delilimiz var. Çok sayıda suça karıştığından şüpheleniyoruz. Bizimle merkeze geliyorsun.
0: Bence size bilgileri Zilong Chen verdi. Buna kendimi hazırlamıştım ama... Tutuklanmadan önce bir kadından dayak yemeyi beklemiyordum.
3: Bu da seni dövmek için planımızdı. Götürün onu. Emredersiniz.
2: Emredersiniz.
0: Bir dakika.
3: Evet.
0: Bir dakika. Adamınızın evinde bir terslik olabilir.
3: Yürü hadi, yürü.
4: Bir gün bana yanlış yaptığını öğrenirsen bütün ailen öbür dünyayı boylar.
5: Oğlunun sivil polis olduğunu bilmiyor musun?
4: Biz sivil polise olacakları bilmiyor musun?
6: Salih dinle. O benim her şeyim, tek oğlum. Eğitimsizdir ve hep sorun çıkarır. Aranızda bir sorun varsa sorumluluğu üstlenirim.
5: Seni bu hale düşüren oğlun için mi? He? Söylesene.
6: Evet, elbette. Ama seni uyarıyorum. Oğluma zarar vermeye kalkışırsam ikimizi de yakarım. Seni öldürürse döverim. Lanet olası serseri.
5: Bana sadakati öğretti. Güvenirdim ama ihanet etti.
6: Oğlumun başka hiç kimsesi yok. Her ne yaptıysa tümünü ben üstlenirim.

0: Dayan annem, dayan. İyileşeceksin.
1: Dayanabilirim.
0: Az kaldı anne. İyileşeceksin.

0: Chan Shenlong, lütfen sakin ol. Durumun farkındayım. Düşüncesizce davranma. Tekrar atanma başvurun teslim edildi. Bütün görevlerin sona erdi. Lütfen düşünceli ol biraz, yoksa 8 yıllık emeğin boşa gidebilir.
1: Chen, bak, seninle uzun süredir çalışmasak da adaletsizlik yüzünden çok acı çektiğini biliyorum. Sen dayanıklısın. Üstelik çok yakında tekrar polis olacaksın. Nasıl böyle umursamaz olabilirsin? Adalet yerini bulacak.
2: Yeter diyorum artık. Annemi dövdüler. Siz ne yapardınız?

0: Senin pislik. Bu benim param. Nereye gidiyordun ha?
1: Ben döndüğümde seni bulamadım. Parayı yanıma aldım. Tekrar buluştuğumuzda sana verecektim. Kaçmaya mı çalıştığımı sanıyorsun yoksa? Kendim için aldığımı mı sanıyorsun? Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ne yaptıysam hep senin için yaptım ben. Neden beni yanlış anlıyorsun? Ben böyle biri değilim ki.
0: Polisi aradığını duydum. Hakkımda delilin olduğunu söylemişsin.
1: Aşağılık serseri. Nasıl seni ispiyonladığımı düşünürsün? Bana asla güvenmedin değil mi? Beni aptal mı sanıyorsun?
0: Nasıl güvenebilirim ki? Bir köpeğe güvenilir mi? Seni pislik.
1: Lütfen, lütfen bana güven. Biz hala dostuz değil mi? Ben ihanet etmem. Amerika'da onca zaman birlikte çalıştık. Tam 3 yıl. Seninle ayrılsak da hep dostuz biz. Güven bana. Asla sana karşı gelmedim. Hayatım senin ellerinde. Aşağılık herif!
0: Seni pislik. Hayvanlar bile senden hoşlanmaz.
1: Biz seninle kardeşiz. Onca cinayette yardım ettim sana. Bu da kaçamazsın. Ben de öyle.
0: Sen öyle san.
1: Nasıl bu kadar yüzsüz olabilirsin?
0: Suçlu ben değilim. Önce sen ihanet ettin.
2: Seni aşağılık serseri. Bana istediğini yapabilirim ama annemin nasıl döversin?
0: Bu işi anneni sen bulaştırdın, ben değil. Sende sadakat diye bir şey yok. Şu kadar bile yok.
2: Sana neden sadık olayım? Çekilin. Ben çekilsene.
3: Şehir güvenliği kaldırıldı.

Çekilin! Çekilin!

Ah!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ne diyorsun usta?
3: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
3: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
4: Yok. İş Bankası'ymış.
3: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
4: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
3: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
4: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
3: Şükür.
4: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Ele güne muhtaç olmamak lazım, değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: suratına bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
4: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
3: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
5: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
4: Aa!
3: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
2: Rams.
7: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
13: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
14: Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla 1 Eylül Salı

0: Salı 23.30'da Beyaz TV'de.
1: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
2: Sana yakışanı tak. Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
6: Probis, Probis.
7: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
2: %16 proteinli muzlu, Probis, kakaolu, Probis, kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Probis, Probis.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Sadece durladım.
10: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece Duru'la.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey değil mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Adriana duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım, sen de durula.
10: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
18: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Boy, boy, boy, boy, boy, boy.
20: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
21: Domino's'um hoş geldin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Paska.
1: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Gazem.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
2: Okul zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram Tarım Kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
4: Hayrola çocuklar?
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
4: Bilmem mi?
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
4: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
5: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor? Şak diye.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
10: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
4: Turkcell'lerin yanında...
11: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sen Çeluk! Demek sivil polistin. Ve tekrar polis olmak istiyorum. Beni yakalayabileceğini mi sandın? Daha dövüşte bile yenemezken. Kaybetmeye mahkumsun.
1: Hıh!

0: 6 ay sonra.
1: Merhaba, özür dilerim.
2: Merhaba, yine geç kaldım.
1: Kredi ödemeye gitmiştim. Neyse, başvuruna gelince...
2: Evet, nasıl gitti?
1: Amirim onaylamadı.
2: Bir yanlışlık olmalı. İngilizceden geçtim. Hong Kong polisi kanun ve düzeni koruyarak toplumun güvenliğini ve huzurunu sağlar.
1: Evet.
2: Kanunları da biliyorum. Neden peki, dertleri ne?
1: Bak, bir polisin İngilizce bilmesi şart değil. Hepimiz Çince konuşuyoruz. İnan elimden geleni yaptım.
2: Zeng Can Long.
1: Ama buna gerek
2: bu
1: yok.
2: Bu kafanla kırmadan git buradan. Hadi git.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bu ne? Ev işleri mi yapıyorsun?
2: Anneme yardım için.
0: Doğrusu şimdiki işine hala alışamadım.
2: Zamanla alışırsın.
0: Buraya tayinimi istedim.
2: Ha.
0: Ama bir sorun var. Sana söylemek konusunda kararsızım.
2: Neymiş o?
0: Merkezde senin için yer kalmadı.
2: Ne dedin?
0: Senin yerini alıyorum.
2: Ne?
0: Şaka yaptım. Memurken tebrikler, terbiye ettiniz.
2: Tekrar göreve döndüm. İşte bu kadar, tekrar göreve döndüm. Nihayet sonunda olacağını biliyordum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Artık hayalin gerçek oldu. Ben gidip Amy'ye yardım edeyim.
2: Fencik bekle. Gizli görevdeyken beni koruyacak biri lazım.
3: Baksana. Annen sos almış mı diye soruyor. Aa,
2: tabii ya. Hemen gidiyorum. Çocukluğumda annem beni omuzlarına alırdı. Dünyanın en güzel yanlarını ancak özgürce uçarken görebileceğimizi söylerdi. İlk kez sivil polis olduğumda biliyordum. Bir gün mutlaka dünyanın en güzel yanlarını görebilecektim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Ben Mabelen'le geziyoruz program ekibi olarak. Bugün rotamızı Kuşadası'na çeviriyoruz. Şöyle bir liman bölgesine uzanalım mı?
1: Değerli izleyenler, turizm cenneti Kuşadası'nı sizler için gezmeye hemen başladık. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Kuşadası'nın kalbindeyiz. Kuşadası'nın merkezindeyiz, limandayız. Efendim bulunduğumuz yer sahil yolu. Burası her zaman çok kalabalık, her zaman çok hareketli. Evet, turizm anlamında gerçekten Kuşadası hem yerli turistin hem de yabancı turistin göz bebeği durumunda. Aslında turizm sezonunda, yaz aylarında Kuşadası'na ağırlıklı olarak yabancı turist geliyor. Evet, ülkemizin turizm anlamında göz bebeği yerlerinden biri de şu anda bulunduğumuz Aydın'ın güzel ilçesi Kuşadası. Değerli izleyenler, burada mükemmel bir manzara var. Evet, 4 tane liman bulunuyor. Yat limanı, balıkçı limanı, günübirlik teknelerin bulunduğu liman ve kruvaziyer gemilerin yanaştığı liman. Evet, 4 adet liman bulunuyor. Manzara gerçekten şahane. Adada da tarihsel anlamda, doğal güzellik anlamında gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Değerli izleyenler, Kuşadası Aydın'ın gerçekten turizm anlamında göz bebeği durumunda. Bugüne kadar gelip görmediyseniz en kısa zamanda turizm sezonunda buraya mutlaka gelin. Kuşadası çok güzel.

0: Değerli izleyenler, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nı sizler için gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyorum. Efendim Kuşadası çok güzel. Kuşadası'nda olmak çok güzel. Şu anda Liman Caddesi'ndeyiz. Evet, burası her zaman çok hareketli. Değerli izleyenler, arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla Kuşadası Kalesi var. Evet, Kuşadası Kalesi ilçe için son derece önemli bir sembol. Aslında kartpostallarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın fotoğraflarında Kuşadası Kalesi'ni bol bol görebilirsiniz. Günümüze kadar sapasağlam ulaşmış mükemmel bir kale. Aslında Kuşadası Kalesi Güvercin Adası'nın üzerine Bizanslar döneminde inşa edilmiş. Efendim Kuşadası 1500'lü yıllarda Osmanlı hakimiyetine geçmiş. Ve Osmanlılar burada tadilat yapmış ve kalenin surlarını inşa etmiş. Ve diğer bölümlerini eklemiş ve Kuşadası Kalesi günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Evet, gerçekten çok güzel. Efendim buraya gelenler kalenin önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Balığın bol olduğu zamanlarda burada balıkçı teknelerini, balıkçı kayıklarını bol bol görebilirsiniz.
1: Güvercin Ada Kalesi 2020 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunuyor.
2: Kuşadası'nı görüp de hayran kalmamak mümkün mü?

0: Değerli izleyenler, şu anda kruvaziyer gemilerin yanaştığı limandayız. Efendim, kruvaziyer gemilerden biraz daha bahsetmek istiyorum. Bunlar son derece lüks gemiler. Aslında yüzen otel diyebiliriz. Kruvaziyer gemiler için doğru bir tanımlama olur. Çünkü bünyesinde 4-5 bin kişiyi barındırabiliyor. Yani çoğu ilçenin nüfusunu alabilecek kapasiteye sahip kruvaziyer gemileri. Ve buranın esnafı için kruvaziyer gemilerle gelen turistler çok önemli. Kuşadası'nın ekonomisine önemli katkı sağlıyorlar. Zaten dünyanın dört bir yanından kruvaziyer gemilerle gelen turistlerin standartları yüksek. Efendim, buradan esnaftan bol bol alışveriş yapıyorlar ve ciddi para bırakıyorlar. Hatta öğrendiğimize göre burada konaklayan bir otel müşterisinin bıraktığı gelirin 10 katını bırakıyor kruvaziyer gemiyle gelen turist. Bu anlamda da gerçekten çok önemli. Evet, muhteşem bir yüzen otel.
1: El heykeli limana ayrı bir güzellik katmış.
0: Değerli izleyenler, Kuşadası turizm anlamında ülkemizin gururu. Aslında Kuşadası bir dünya markası. Burası her zaman çok ama çok kalabalık. Şu anda limanda, meydandayız. Bakın, çok sayıda turist var ve ağırlıklı olarak burada bulunan turistler yabancı turistler. Evet, çok güzel bir heykelin önündeyiz. El heykeli. Efendim, buraya meydana inşa edilmiş limanın yanı başına ve çok önemli bir sembol olmuş. Bakın, beyaz bir elin üzerinde siyah ve beyaz güvercinler var. Güvercin barışın sembolüdür. Güvercin aynı zamanda adanın da sembolü. Gerçekten çok güzel olmuş. Meydana çok yakışmış ve buraya gelen turistler el heykelinin önünde bol bol fotoğraf alıyor.

0: Tekne gezisi yapmadan tatil olmaz.
1: Değerli izleyenler, Kuşadası'na gelip de tekne gezisi yapmamak olmaz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin öncelikle aktivitesi tekne gezisi. Kruvaziyer gemisinden inen yabancı turistler mutlaka günübirlik tekne gezilerine katılıyor ve mükemmel koylara, mükemmel adalara uzanıyor, mükemmel manzaralara tanıklık ediyor. Efendim şu anda ağırlıklı olarak yerli turistlerin bulunduğu bir teknedeyiz. Efendim limandan teknemizle ayrıldık. Deniz bir

0: Kuşadası'nda akşam üzeri yapılan 6.30'da başlıyor, 7.30'a kadar devam ediyor tekne turları. Gerçekten Kuşadası'na tekne turuyla bakmak, tekne turuyla Kuşadası'nın güzelliklerini keşfetmek çok keyifli. Evet, bakar mısınız? Herkes banklarda oturuyor, yerlerde minderlerin üzerinde oturuyor. Merhabalar. Keyifler yerinde gördüğünüz gibi. Hatta ben onların yanına inmek istiyorum ama inebilirsem. Bekir, inebilir miyiz? Hayır. İnemezmişiz. Efendim çok sallanıyor. Öğleden sonra tabii Kuşadası'nda deniz oldukça dalgalı oluyor. Ama gerçekten keyifler yerinde. Burası çok güzel. Ortam şahane. Şu anda Kuşadası arkamızda. Evet. Efendim tekne gezisiyle denizin güzelliğini, Ege Denizi'ni ve Kuşadası'nın güzelliğini sizlere göstermek istedik. Hava tertemiz, çok rüzgar var.
1: Ve Kuşadası'nda yolumuz şimdi de tarihi bir kervansaraya düşüyor.
0: Değerli izleyenler, Kuşadası hem tarihsel anlamda hem de doğal güzellikler anlamında müthiş zenginliklere sahip. İşte Kuşadası'nın sahip olduğu o tarihsel zenginliklerden birinin önündeyiz. Efendim burası Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı. Evet değerli izleyenler, Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı Osmanlı döneminde 1618 yılında inşa edilmiş. Aslında ilk inşa edildiğinde kale olarak tasarlanmış, daha sonra han olarak kullanılmış. Buram buram tarih kokan, mimarisiyle hayranlık uyandıran mükemmel bir kervansaray. Efendim Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın içini de sizlere göstermek istiyorum. Burası aynı zamanda adaya gelen turistlerin tarihsel anlamda olmazsa olmaz uğrak noktası. Buyurun.

Değerli izleyenler, şu anda Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Kervan Sarayı'nın içindeyiz. Efendim, eskiden Mekke'ye giden hacılar ve Halep'e giden tüccarlar, işte şu anda içinde bulunduğumuz Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Kervan Sarayı'nın içinde kalırmış. Buranın çok güzel bir ambiyansı var. Her yerde yemyeşil ağaçlar var. Evet, yemyeşil ağaçlarla bütünleşen kervansaray gerçekten çok güzel görünüyor. Efendim, günümüzde burada sergiler düzenleniyor, konserler yapılıyor. Yani burası günümüzde kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Peki Sadrazam Mehmet Paşa'nın lakabı neden Öküz? Onu da ben kısaca sizlere aktarmak istiyorum. Efendim, Sadrazam Öküz Mehmet Paşa'nın babası İstanbul'da öküz nalbantlığı yaparmış. Bu yüzden de oğluna Öküz lakabı takılmış.

0: Porselen bebekler inanılmaz güzel.
1: Değerli izleyenler, Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı Kuşadası'na gelen turistlerin uğrak yerlerinden biri. Evet, buraya gelenler Sadrazam Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nı mutlaka ziyaret ediyor. Ve buraya gelen turistler gerçekten tarihi dokusundan etkileniyor. Etkilenmemek zaten mümkün değil. Efendim, Kervansarayı'nın içerisinde mini bir müze oluşturulmuş. Şu anda bulunduğumuz yerde onlarca, yüzlerce porselen bebek var. Bakar mısınız bebeklerin güzelliğine? Hepsi birbirinden sevimli, birbirinden güzel, muhteşem porselen bebekler. Evet, vallahi insanın çocuk olası geliyor. Değerli izleyenler, adalı bir bağışçı tarafından bu müze oluşturulmuş. Ve bu bebekler Kervansarayı'nın içerisinde bulunan işte bu bölüme yerleştirilmiş. Yani burada Kervansarayı'nın içerisinde mini bir müze oluşturulmuş durumda. Buraya gelen ziyaretçiler tabii ki fotoğraf alıyor, video alıyor. Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nı bol bol geziyor. İşte burada

kültür sanat etkinlikleri sık sık düzenleniyor, onlara katılıyor gelenler ve aynı zamanda işte Kervansaray'ın içerisindeki bu müzeyi de ziyaret ediyor ve burada da bol bol fotoğraf alıyor gelenler. Gerçekten porselen bebekler inanılmaz güzel. Evet, yüzlerce bebeğin içindeyiz. Şu anda bebek cennetindeyiz. Vallahi çocuklar buraya gelince annelerinin, babalarının halini düşünemiyorum. Ben olsam buradan çıkmak istemezdim. Hepsi şahane. Hepsi çok şirin. Böyle hangisine bakacağımı şaşırdım. Çok iyi.

0: Ve şimdi de Kuşadası'nın en güzel plajlarından birindeyiz.
1: Değerli izleyenler, Kuşadası'na daha önce gelenler var, gelmeyenler var, bilenler var, bilmeyenler var. İşte daha önce Kuşadası'na gelmeyenler için, Kuşadası'nı bilmeyenler için elimizden geldiğince burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Şu anda Kuşadası merkeze yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Kadınlar Denizi plajındayız. Efendim burası çok ünlü bir plaj. Mavi bayrağı var. Yani bir takım testlerden geçmiş nitelikli bir plaj. Kadınlar Denizi plajını daha çok yabancı turistler tercih ediyor. Hatta merkezde konaklayan, merkezdeki otellerde konaklayan turistler bile denize girmek için Kadınlar Denizi plajına geliyor. Efendim, Kadınlar Denizi plajı 1,5 kilometrelik sahil bandı boyunca uzayıp gidiyor. İşte mükemmel bir kuma, mükemmel bir denize, mükemmel bir doğaya sahip Kadınlar Denizi plajı. Aslında Kuşadası'nın her tarafı çok güzel. Peki Kadınlar Denizi plajı deyince acaba burada denize sadece kadınlar mı giriyor diye bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Hayır efendim, burada hem kadınlar hem de erkekler rahatlıkla denize girebiliyor, rahatlıkla güneşlenebiliyor. Yani Kadınlar Denizi plajı hem erkekler için hem de kadınlar için düşünülmüş, düzenlenmiş bir plaj. Peki ismi neden Kadınlar Denizi plajı? Efendim buralar turizme açılmadan önce burası daha çok kadınlara miras bırakıldığı için mahallenin adı Kadınlar Denizi Mahallesi, plajın adı da Kadınlar Denizi plajı olmuş. Efendim şu bilgiyi de vermek istiyorum. Aslında Kuşadası genelinde denize girmek için sabah saatleri çok daha uygun. Çünkü deniz gerçekten çok sakin oluyor sabahın erken saatlerinde. Özellikle saat 2'ye kadar. Deniz çarşaf gibi oluyor ve denize girmek Kuşadası'na çok daha keyifli oluyor. Ancak saat 2'den sonra, yani öğleden sonra deniz dalgalı oluyor. Yani Kuşadası'ndaki tüm plajlarda denizin dalgalı olduğuna şahit olabilirsiniz. O yüzden de sabah saatlerinde denize girmek çok daha mantıklı.

0: bu dolma Girit dolması. Çok değişik, çok.
1: Değerli izleyenler, programımız keyifli bir yerde, keyifli keyifli devam ediyor. Bugün turizm cenneti Kuşadası'ndayız. Tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle turizm cenneti Kuşadası'nı bugün kısacası her yönüyle sizlere tanıtmak istiyoruz. Efendim, şimdi bol bol lezzet içeren bir bölüme geldik. Aslında programımızın en çok ilgi gören bölümlerinden biri yöresel lezzetleri tanıttığımız bölüm diyebiliriz. Ustam, ne yapıyoruz?
2: Bugün deniz ürünleri Girit kabağı yapıyoruz.
1: Evet.
2: Kabağı dolmasını yapacağız.
1: Şimdi malzememiz çok fazla.
2: Evet.
1: Neden?
2: Biraz zengin Girit mutfağı. Hep otlardan oluşmuyor. Genelde deniz bölgesi olduğu için deniz ürünlerinden de oluşuyor.
1: Evet.
2: Ege bölgesinde genelde hep deniz ürünlerinden ve kendi doğasından olduğu için zeytinyağından, Girit'in özel kabağından. İşte burada zeytinyağımız, arpacık soğanımız, sarımsağımız, taze sarımsak var. Levrek balığımız, karidesimiz, midyemiz ve kalamarımız var.
1: Şimdi maydanozumuz, taze soğanımız, dereotumuz, bu nedir?
2: Kuru domatesimiz, kuru bölgeye domatesimiz ait, Aydın
1: bu,
2: bölgesinde.
1: Bu nedir?
2: Kapari çiçeğimiz.
1: Kapari çiçeği.
2: Kapari çiçeğimiz. Bu kopar şeyimiz bizim.
1: Tamam.
2: Kaya koruğumuz. Ege kaya bölgesinde kuru yetişir.
1: Deniz bölgesi.
2: O da deniz bölgesi. Altına yatak yapacağız süzme yoğurtuyla.
1: Tamam. Medium. Ya malzeme çok zengin.
2: Evet.
1: Yani bu dolma yani, gerçekten tadından yenmeyecek.
2: Bir organize yemek.
1: Yani Girit mutfağının olmazsa olmazı.
2: Olmaz.
1: Hadi
2: olmaz.
1: O zaman başlayalım.
2: Şimdi tavamızı ocağımıza alıyoruz.
1: Efendim.

0: mükemmel bir sonra, ortamdayız. Evet. Mükemmel bir tesisteyiz. Zeytin her yer yemyeşil. Evet.
1: Kendi bölgemizin zeytinyağını.
0: Tabii zeytinyağının da cennetindeyiz. Olmazsa. Bu aynen. Bölgenin zeytinyağı çok lezzetli ve çok kaliteli. Zaten evet. Renginden belli. Tüm yemeklere, mezelere gerçekten bu nefis zeytinyağı lezzet katıyor. Evet, malzemelerimize hızlı hızlı usta.
1: Bir tutam sarımsak atıyoruz.
0: Söyleyip ilave edersen sevinirim.
1: Kuru sarımsak ve taze sarımsağımızı ilave ediyoruz. Bir tutam arpacık soğan ilave ediyoruz içerisine. Ve sonra ürünlerin pişme derecesine göre işte karidesten levrek balığına ve midye dolmasına doğru şöyle kalamarımızla beraber bir kavurmasını yapacağız.
0: Ustam bu nasıl bir dolma, bu nasıl bir Girit mutfağı dolmamızın içerisinde yok yok. Şimdi ben çok merak ediyorum. Aslında bilmediğimiz yöresel yemek çok yok. Türkiye'nin her yerinde yöresel yemek çekimlerini çok değerli ustalarımızla, şeflerimizle, kadınlarımızla yapıyoruz ama şimdi bu dolma değişikmiş. Olay başka.
1: Evet.
0: Ben şimdi Mesut ustam acaba şimdi ne koyacak, ne yapacak merak ediyorum. Hava çok sıcak ama keyfimiz yerinde değil
1: tabii
0: mi ustam?
1: Tabii bir sıkıntı yok.
0: Evet
1: her
0: evet şey ocağımız da kuvvetli. Evet. Şöyle hızlı bu bir şekilde
1: genelde,
0: çabucak yapacağız.
1: Bu bölgede eskiden korsanların da yaptığı gibi kıyıya yanaştıklarında kabağı temin edip kendi ürünleriyle yaptıkları bir yemektir bu.
0: Evet, deniz patlamaya ürünleri. Başladı. Nazar değdi dolmamıza.
1: Yok, bu kalamar, kalamar kızarıyor ya.
0: Şimdi ustam dolma deyince ben dedim ki herhalde pirinç, pirinç, kıyma falan öyle bir dolma yapacağız.
1: Evet, yok.
0: Evet, patlıyor bayağı malzememiz.
1: Tabii, çıtırdayacak.
0: Ocağımız kuvvetli.
1: Evet.
0: Nasıl taze yalnız
1: evet,
0: Mesut ustam?
1: Evet, içeriğiyle beraber.
0: Süper.
1: Ve aynı zamanda bunun içini de kullanacağız.
0: Evet, bir yandan soteleniyor efendim. Mis gibi kokular yükselmeye başlıyor.
1: Girit kabağımızı
0: yavaş
1: da içine ilave ediyoruz.
0: O neydi?
1: Girit kabağımızın doğranmışıydı.
0: İçinde aynen. Ziyan etmiyoruz.
1: Tabii içinde kullanıyoruz.
0: Yani burada ciddi bir dönüşüm söz konusu.
1: Tabii.
0: Kabağımızın, girit kabağımızın hem dışını hem de içine kullanıyoruz.
1: Kaparımızı alıyoruz. Lezzet katsın diye. Bunları Giritliler turşu yerine genelde sağlık olsun diye kapariyi, kaya koruğunu, deniz böcesini turşu niyetine yerler yemeklerin içinde. Hem lezzet versin diye
0: evet.
1: Hem de şey katsın diye alıyorlar. Şimdi son aşamaya doğru yaklaşıyoruz.
0: Evet.
1: Kurutulmuş domatesimizi ilave edeceğiz. Ege bölgesinin kendi
0: domatesi. Vallahi içinde
1: domatesi.
0: Yok yok evet. Yok yok.
1: Son aşamasına doğru.
0: Son aşama artık pirincini koyuyoruz.
1: Biraz pirincini veriyoruz. Dolma ismi buradan gelsin diye.
0: Şimdi böyle daha çok otlarla evet. Ve deniz mahsulleriyle yapılan evet. Bir dolma.
1: Evet.
0: Sana yemek beğendirmek zordur.
1: Estağfurullah. Ama buranın da ayrı kendine özgü bir yemekleri
0: tabii,
1: var.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ayrı bir lezzeti var. Az bir şey de suyumuzdan
0: ay,
1: veriyoruz.
0: Ay çok güzel oldu görüntü.
1: Pirincimiz pişsin diye. Çok değil.
0: Burada şimdi evet. Kullanmadığımız
1: tabii,
0: malzemeler var.
1: Var. Şimdi onlara geçeceğiz.
0: Onları nerede kullanacağız? Dolmanın neresinde olacak merak ediyorum.
1: Pişerken de altına yatak yapacağız. Süzme yoğurt ve deniz bölgesinden.
0: Valla yani vitamin bombası.
1: Evet, lezzetleri bir arada
0: yani hem lezzetli diye. Hem şifalı. Deniz evet. Bölgesinin üzerine ve yoğurt koyuyoruz. Yoğurt. Süzme yoğurt koyuyor. O da nasıl güzel olur, nasıl
1: vereceğiz.
0: Güzel olur. Deniz bölgesi.
1: Arzu ve isteğe göre isterseniz sarımsak da ilave edebiliriz.
0: Zaten ama böyle sarımsaklı yoğurdun evet. Girdiği her şey lezzetli güzel olur şey. Ama.
1: Suyunu çektirdik.
0: Tamam.
1: Bir şekilde. Kabaklarımıza dolduracağız. Dolmalarımızı.
0: Valla ben çok merak ediyorum. Şimdi gidişat nasıl olacak? Dolmamız evet. Nasıl şekillenecek? Yani sürekli bir hareket var.
1: Evet.
0: Sürekli bir malzeme ilave ediyoruz. Daha burada şimdi kullanmadığımız doldurup, malzemeler
1: evet.
0: Var. Şimdi
1: lava taşımızı alacağız
0: sunum
1: ocağımıza.
0: Zamanı.
1: Bu suyumuzu
0: vereyim. Ustam
1: tekrardan.
0: Ne istiyorsan
1: tamam,
0: söyle. Yardım
1: ederim.
0: Edeyim ben sana.
1: Tekrar az su ile kabaklarımızı kendi suyunda ve özünde kaynatıp
0: ocağımızın altı yanıyor.

0: geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Valla içerisinde midye var, her şey var.
1: Tekrardan doldurup kapakların üzerinde
0: Kapağında kapatıyoruz. Tabii. Görüntü mükemmel. Hem göze şöyle, hem de damağa hitap eden Girit kabağı dolması. Özel bir lezzet.
1: Suyun buharıyla beraber.
0: Ne kadar pişecek?
1: Bir 25 dakika, 20-25 dakika pişecek.
0: Ustam pişti mi?
1: Pişti efendim.
0: Açalım. Girit kabağı dolmamız artık pişti. Birazdan sunuma hazırlayacağız. Çok güzel. İşte körpecek Girit kabağı. İçimiz zaten pişmişti.
1: Tabii. Pişince biraz küçülüyor.
0: Tamam.
1: İçerisi böyle
0: küçülmüş mü, çekmiş mi?
1: Hafif bir çekme oluşuyor kabakta.
0: Tamam. Ne yapıyoruz şimdi
1: zaten olsa? Gördüğünüz gibi kenarında duruyor. 2 dakika olacak zaten, şey dolduğu için tavada sıcaklığı devam ediyor. Hemen yan tarafta tavada bir domates sos, taze domatesten.
0: Tamam.
1: Çekmiştik.
0: Onun kapağı düşmüş.
1: O hemen şöyle.
0: Onu koyalım. Şöyle. Aa, çok şirin, çok sevimli. Yani evet, insanın böyle görünce yiyesi.

0: var, şov.
1: Şovda yapacağız.
0: Şov var.
1: Az bir şey tuzumuzu atıyoruz.
0: Kaç yılını verdin mesleğe, mestosa?
1: Meslekte 29 yılım oldu.
0: Maşallah.
1: Yaz tatilleri falan derken lise boyundan beri devamlı çalışıyorum.
0: Baba mesleği mi?
1: Baba mesleği. En son yeşil boya, şey, rengi kaçmasın diye taze soğanımız.
0: Ustam sen ne yaptın bu kadar malzemeyi nasıl kullandın da?
1: Dereotumuzu.
0: Bu dolmayı yaptın, evet, ben şu anda hayretler içindeyim.
1: Az bir şey.
0: Yok yok valla bütün mutfağı almışsın gelmişsin ustam. Yani ya, ustalarımız, şeflerimiz böyle havalı havalı bu alevleri çıkarır ya. Evet. O da işin şov kısmı
1: tabii,
0: değil mi?
1: Biraz şov kısmı.
0: Pişti mi? Tamam.
1: Bu da pişti. Ocağımızı kapatıyoruz. Şimdi tabaklamaya geçiyoruz. Süzme yoğurdundan yapmış olduğumuz yatağımızı şöyle altına
0: seriyoruz.
1: Sen onu ver,
0: ben onu öyle yerim doyarım. Yeter ona.
1: Şöyle altına yatağımızı açıyoruz. Ve kabaklarımızı bir şekilde alarak.
0: Evet, özel bir sunum.
1: Tabii ki.
0: Özel bir dolma. Hanımlar öyle bildiğiniz dolmalardan falan değil.
1: Biraz uğraştırıyor ama
0: ben
1: zevkli,
0: ne yalan söyleyeyim,
1: lezzetli bir yiyecek.
0: Ben pirinçli, yediğimiz, kıymalı falan bir şey yapacağız zannettim. Ama ortaya burada bambaşka bir şey çıktı.
1: Renk versin. Oo, beyaz, kırmızı, yeşil.
0: Artık son dokunuş.
1: Bunu atıyoruz.
0: Ustam.
1: Son dokunuşumuzu da.
0: İlave için başka bir malzeme var mı? Var,
1: Ege
0: bitmemiş.
1: Ege bölgesinin kaya koruğu.
0: Kaya koruğu.
1: Bu devamlı ve meşhur olan.
0: Kaparıyı kullanmıştık zaten.
1: Kaparıyı içerisinde kullandık. Bu da kaya koruğumuz. Şöyle kısaltarak.
0: Ne yapacağız onunla? Süsleyeceğiz
1: hem ben. Hem süsleyeceğiz hem de yemeğin yanında bu yenilecek.
0: Her şeyden önce ustamız emek vermiş. Mesela. Sıcağın altında bu yemeği yapmış. Ve tabii tadına bakmamak olmaz. Şöyle. Müsaadenizle. Budur. Olmaz mı?
1: Teşekkür ederiz.
0: Ustam olmaz mı? Mükemmel olmuş. Yalnız altındaki süzme yoğurtlu deniz börülcesi çok lezzetli. Dolmamızın içi inanılmaz lezzetli. Ama Girit kabağının lezzeti var ya, ben ona bayıldım değerli izleyenler. Taze taze, körpecik,

0: Çarşı turistik yerlerin olmazsa olmazı.
1: Değerli izleyenler, şu anda Kuşadası'nın turistik çarşısındayız. Efendim, burayı her daim kalabalık görmeniz mümkün. Özellikle kruvazer gemisi geldiğinde, oradan yabancı turist indiğinde soluğu çarşıda alıyor. Efendim, burası dolup taşıyor. Esnaf için önemli bir gelir kaynağı. Peki çarşıda neler var, neler yok ki? Efendim, kruvazer gemisinden inen turistler buradan bol bol alışveriş yapıyor. Hediyelik eşya dükkanları var, kuyumcular var, halıcılar var, dericiler var. Var da var, turistleri cezbedecek her şey burada mevcut. Efendim, esnafımızın yüzü gülüyor. Yani Kuşadası'na kruvazer gemisinin gelmesi çok önemli. Gerçekten çok önemli. Evet, hediyelik eşya dükkanının önündeyiz. Işıl ışıl görüyorsunuz. Efendim, işte rengarenk, birbirinden şık, birbirinden güzel hediyelik eşyalarla donatılmış olan bu dükkanlar turistleri cezbediyor. Evet, şu anda biraz sakin ama değerli izleyenler, sabah ve akşam saatlerinde özellikle burası inanılmaz kalabalık oluyor. Biz de bayağı bir yorulduk Kuşadası'nı gezerken. Şöyle biraz oturalım, hem bir dinlenelim, soluklanalım, hem de esnafımızla şöyle keyifli keyifli sohbet edelim. Merhabalar, afiyet olsun.
2: Merhabalar.
1: İsim nedir?
2: Ahmet Önde.
1: Ahmet Bey, sizin mi dükkan?
2: Yok, çalışıyorum.
1: Evet, buralısınız.
2: İzmirliyim ama yarım Kuşadalı sayılırım.
1: Burada yaşıyorsunuz.
2: Burada tamam. Yaşıyorum.
1: Tamam. Ne caddesi burası?
2: Kıbrıs Caddesi.
1: Orijinal adı?
2: Bokludere.
1: Neden?
2: Bokludere.
1: Neden
2: çünkü
1: Bokludere?
2: Burada
1: dere mi geçiyor?
2: Dere akıyormuş. Evet. Kapatmışlar.
1: Şimdi nerede dere yok?
2: Yok. Kışın yoğun yağışlarda dereye dönüşüyor.
1: Eyvah, amanın Bokludere'deyse. Kuşadası'nda. Çarşı nasıl?
2: Bence gayet iyi.
1: Ha, şöyle bir anlatır
2: sonra
1: mısınız?
2: Bir de iyiliği veya kötülüğü beklentilere bağlı. Kiminin beklentisi çok yüksek. Evet. O belki ulaşamıyor beklentilerine ama o kruzyer gemiler bizim buranın nasıl söyleyeyim, olmazsa
1: veli
2: olmazı.
1: Veli
2: olmazsa
1: nimeti.
2: Olmazı.
1: Kruvazer gemisiyle turist gelmezse ne olur?
2: Burası özellikle bizim bu çarşı çok çöker.
1: Yani illa gemiyle mi gelmek lazım? Normal gelen turist alışveriş yapmıyor mu?
2: Bizim buralara onlar genelde üst taraftaki çarşıda alışveriş yapıyorlar. Bizim burası sadece gemi
1: zengin
2: müşteri.
1: Zengin turiste hitap ediyor, evet, kısacası.
2: Amerikalı efendim olacak, Kanadalı.
1: Başka turist sevmiyor, istemiyor Ahmet Bey.
2: Avustralyalı.
1: Onlar zengin valla, onlar paralı. Yani bu halıları falan almak, ipek halıları, altınları almak da öyle kolay değil yani bu zamanda.
2: Yani.
1: Anca
2: yani
1: gelecek. Amerikalı turist alacak, Kanadalı yani turist alacak. Yani buranın evet esnafı da kruvazer gemisiyle gelen yabancı turisti seviyor. Bakalım bu halıların özelliği neymiş? Merhabalar.
3: Merhabalar.
1: İsim nedir?
3: Adnan Seçil.
1: Adnan Bey, sizin mi dükkan?
3: Hayır, ben çalışanım.
1: Evet, bunlar nasıl halılar böyle? İpek mi hepsi?
3: İpek var, yün var, İran halıları var.
1: Evet.
3: Çeşit çok bizde.
1: Evet, şöyle bir geçmek istiyorum. Şöyle şuraya. Buyurun, buyurun. İsim neydi pardon?
3: Adnan Seçil.
1: Adnan Bey, şöyle alayım. Ben şöyle geçeyim. Adnan Bey. Evet, nedir bu halıların özelliği? Bunların hepsi ipek değil mi?
3: Bunlar bambu ipeği diye geçiyor.
1: Bambu ipeği.
3: Bambu ipeği.
1: Daha mı iyi ipekten?
3: Yok, hayır. Ha.
1: Bunlar, bir alt kalite.
3: Bir alt kalite. Bunları Türkiye'de üretiliyor.
1: Evet.
3: Maalesef dünyada bunlar satılıyor artık. Evet. İpek halılarımız içeride. Orijinal ipekler.
1: İpek de var. Bunlar bambu ipeği.
3: Evet, bu İran ipeği.
1: Neyi temsil ediyor bu? Neyi anlatıyor?
4: Hazreti Musa, bir de Lut, hani şey, arkasından giden Firavun. Onu denize şey yaptı ya, bak sağ şeyini kaldırıyor.
3: Asa'yla denizi böldüğü, ikiye aynen böldüğü, yani denizi ortadan ayırdı ve o şeyleri.
4: Hazreti Musa ile Firavun kavgası.
1: Turist geliyor mu?
3: Turist geliyor ama halıya Allah bakan
1: maşallah
3: yok.
1: Maşallah, limanda kruvazer gemiler bol.
3: Var da.
1: 4000-5000 kişi iniyor her gemi geldiğinde.
3: Var da şu anda halı deri kuyum bitik durumda maalesef.
1: Evet.
3: Çok zorlaştı. Allah'a şükürler olsun, yine de olduğu kadar şükretmeye
1: ama
3: çalışıyoruz.
1: Ama şimdi burada
3: yani
1: en çok işi de Halıcılar yapıyor, dericiler yapıyor, kuyumcular yapıyor. Vallahi yapıyor, yapıyor.
3: Biz,
1: İyisiniz yani.
3: Biz pasana bakıyoruz.
1: Yüzen otelden şimdi 5000 kişi iniyor aynı anda. O zaman birden böyle doluyor mu burası?
3: Ya bazen böyle bir doluyor.
1: Hurra böyle.
3: Doluyor tabii ama ondan sonra bir boşalıyor. Bir yarım saat sonra tekrar doluyor. İşte incik, boncuk, çanta, ondan sonra ne bileyim yemek.
1: Bunlar pahalı mı?
3: Bunlar da pahalı değil. Çok pahalı ürünleri değil. Ya öyle mesela diyelim ki bunların 20 kilo orijinalleri var. Orijinallerinin metresi en kötüsü 2000 dolardan başlıyor Kayseri ipekler.
1: Şimdi ucuzmuş canım.
3: Mesela biz bunu turiste 150 dolar diyoruz. Tamam 150 dolar.

0: nefis bir fajita tarifi veriyoruz. Hazır mısınız? O halde buyurun.
1: Değerli izleyenler, burası Kuşadası. Kuşadası'nın her tarafı yemyeşil ve şu anda da yine yemyeşil ağaçlarla rengarenk

0: çiçeklerle bezeli mükemmel bir ortamdayız. Fayita yapacağız. Efendim fayita deyince eminim hepinizin aklına et gelmiştir, tavuk gelmiştir. Burası Kuşadası efendim, burada deniz ürünleri var, burada balık var. Dolayısıyla fayitamız ne tavukla ne de etle yapılacak. Neyle yapılacak? Yanımızda Okan ustamız var.
1: Merhabalar. Karides kullanacağız bugün.
0: Evet.
1: Jumbo karidesli fayita yapacağız sizler için. Zeytinyağlı, tereyağlı.
0: Tamam.
1: İstiyorsanız başlayabiliriz.
0: Başlayalım. Ustam başlayalım.
1: Öncelikle bir kısım zeytinyağımız.
0: Ustamız çok genç.
1: Tavamızı alıyoruz.
0: Ama çok başarılı.
1: Ardından tereyağımız. Oo,
0: hem zeytinyağı hem evet. Tereyağı.
1: Tereyağımızı veriyoruz.
0: Okan ustam biraz önce söyledim ya, fayita böyle deyince genelde et balık gelir
1: evet,
0: akla.
1: Et balıkla yapılır.
0: Nereden aklınıza geldi karidesle fayita
1: biz
0: yapmak?
1: Biz sahil kesim olduğumuz için biraz daha yöremize uygun olsun. Biraz daha bir farklılık katalım.
0: Hem de böyle yeni, hafif oluyor.
1: Yeni nesil yemek olsun derken.
0: Çünkü efendim Kuşadası'na gelen tabii ki balık yemek istiyor. Deniz ürünlerinden
1: yemek istiyor.
0: Burada da bayağı modernize edilmiş fayita evet. Ve karidesli fayita yapmış ustalarımız. Okan ustam çok gençsin. Kaç yıllık ustasın?
1: 2008'den beri öğrenciliğimle birlikte bu mesleğin içindesin diyeyim.
0: Ne mezunusun? Gastronomi.
1: Gastronomi.
0: Evet şimdi tereyağımız, zeytinyağımız, soğanımız,
1: kırmızı
0: yeşil biberimiz, kapyamız. Kırmızı biberimiz. Yani zaten fayitalarda böyle kırmızı yeşil biberleri evet. Görüyorum ya bayılıyorum. Görüntüyü güzelleştiriyor, lezzeti arttırıyor, gerçekten renk katıyor.
1: Renk katıyor. Karidesimizin pişme süresi hızlı olduğu için önden yeşilliğimizi atıyoruz.
0: Tamam. Bu hemen pratik bir
1: pratik.
0: Yemek zaten.
1: Herhangi bir ön haşlama veya pişirme yapmadık biz şu anda karidesimizi.
0: Tamam.
1: Sadece temizlenmiş.
0: Tamam.
1: İçini yıkanmış. Temizlenmiş evet. Bir şekilde bakabilirsiniz.
0: Evet. Tertemiz. Pırıl pırıl.
1: Hemen.
0: Evet.
1: Ekliyoruz karidesimizi.
0: Karides fayita. Efendim pratik. Fayita. Hemen böyle 5-10 dakika içerisinde evet. Pişen. Mükemmel bir yemek. Mükemmel bir deniz ürünü.
2: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bizimki yine çok heyecanlı.
5: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
6: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
4: Anneciğim sınavımız vardı ama.
6: Olsun yedek olsun anneciğim.
4: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
5: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
4: Ben bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
6: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.
8: Kredi kartım QNB, QNB'ye geçiyorum.
9: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
15: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
14: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
15: Şarj olmaya mı?
14: Ve şarj olmaya.
16: Hoş 5'i durdurabilirsen.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Okul zili çalmadan A101'e. Pinli eğlenceli defter 165 lira. Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 125 lira. Ucuz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: aşka.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, Körnlü Fries'li tavuk burgeri, Büyük Doy Körnlü Menü Arby's'de.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Boy, boy, boy, boy,
7: boy, boy. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bugün anneme onu gösterdim.
8: Şaka.
7: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
9: Frulao. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız Frulao.
10: Beğendim.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.

0: Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
2: Ben Deniz Haşbeş. İşim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor. Çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
2: Devrelerim şişti. Hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Şarj olmaya. Hoşbeşi durdurabilirsen.
4: 31 Ağustos tarihine kadar 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma 225 lira, 1 kilogram Tukaş donuk parmak patates, Kopta 79 lira 90 kuruş.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
9: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
10: Soteledik.
11: Tamam. Hemen
10: soğanımız
11: pişti, karnıyor. Atalım,
10: gördünüz
11: tamam.
10: Zaten o.
11: Evet, evet, evet.
10: Evet,
11: pişti. Vallahi 5 dakika oldu olmadı.
10: Tuzumuzu atıyoruz.
11: Tamam.
10: Biraz.
11: Karabiber.
10: Bu yok, yeni bahar.
11: Yeni bahar. Benziyor evet. Karabibere. O ne?
10: Karabiber.
11: Tutturdum. Bu ne?
10: Bu
11: akbiber mi?
10: Sarımsaklı çeşitli akbiber.
11: Çeşne.
10: Bu bizim
11: içinde bir şeyler
10: kendi
11: var.
10: Kendi karışımımız var.
11: Tamam, içinde. Ne var onda? Sarımsak falan mı? Vardır
10: sarımsak çeşnisi var. İçinde tamam. Akbiber var.
11: Tamam.
10: Az atıyoruz.
11: Akbiber ne?
10: Karabiberimizin şeyi, beyaz.
11: Beyaz hali.
10: Beyaz hali.
11: Hangisi daha lezzetli?
10: Yani kullanacağınız üründen ürüne değişiyor.
11: İkisini de kullandık.
10: İkisini de kullandık şu anda.
11: Yani çeşnimizin içinde var, burada da karabiberimiz var, klasik. Şöyle bir güzel karıştırdık. Efendim, karidesin kokusu, sebzenin kokusu, kokusu tereyağının, zeytinyağının kokusu birbirine karıştı. Birazdan karides fayitamız hazır olacak. Güvecimiz var.
10: Güvecimiz var. Güvecimizin ön ısıtmasını yaptık.
11: Tamam. Kızgın şu anda.
10: Kızgın şu anda.
11: Aman eline değme. Of of of. İşte şimdi sunum zamanı. Tereyağımız, zeytinyağımız bir güzel köpürdü. Şu anda

0: bütün malzememiz yani karides, fayitamız güvecimizin içinde. Bitti mi?
1: Bitti.
0: Bitti. Çatalımız var mı? Ben şöyle hemen bir tadına bakayım. Buraya alalım ustam. Buraya alalım. Bunlar nedir?
1: Bunlar...
0: Kullanacağız mı onları?
1: Sos olarak kullanabilirsin. Tereyaki sos ve soya sosumuz var.
0: Ne sosu?
1: Tereyaki sos.
0: Tamam, tereyaki sos.
1: Burada soya sosu.
0: Üstüne mi döküyoruz?
1: Tabii, beraber kullanabiliriz.
0: Ama... Ayrıca
1: tuzla ilgili problemi olan izleyicilerimiz olanlar varsa
0: evet.
1: Tuz yerine sebzeyi soteledikten sonra biraz şey atabilirler. Soya sosu.
0: Soya sosu.
1: Soya sosu kullanabiliyor tavada da.
0: Tamam.
1: Tuz kullanmamak için.
0: O zaman tuz ihtiyacı hissetmiyor.
1: Evet, buyurun.
0: Ekmek. Yiyenler. Efendim, mükemmel bir karides, fayita. Vallahi tadından yenmez bence.
1: Alayım ben sana.
0: Bu nedir ustam, lavaş mı?
1: Evet, lavaşımız.
0: Ne yapıyoruz? Dürüm mü yapacaksın?
1: Tabii, fajitayı biliyorsunuz et tavukta.
0: He.
1: Dürüm olarak.
0: Tamam, dürüm yapacağız. Ben evet. Şimdi benim onu dürüm olarak yemem zor. Ben şöyle bir parça
1: siz
0: alayım.
1: Siz tadına bakın.
0: Sen dürüm yap ustam. Bakalım nasıl olmuş. Valla şöyle küçük bir parça almaya çalışıyorum. Tamam. Ustam sen yap dürümünü. Çok iyi. Çok iyi.

0: Ama bunun yağları akıyor, ne yapacağız? Yağ bol tabii burada, tereyağı, zeytinyağı. Of, mükemmel. Bitmedi, bitmez. Bak, herkesin uzmanlık alanı, ustalığı. Bakın ben dedim herhalde kesmeyecek, alacağız bunu, sıra sıra yiyeceğiz. Bakın.
1: Ne şanslıyız ki Nazilli'de incir hasadını yakaladık.
0: Efendim, tarımsal anlamda Aydın'ın tüm ilçelerinde ve Nazilli'de incir çok önemli bir değer. Halkın önemli bir geçim kaynağı. Hemen hemen Aydın'ın her tarafında incir yetişiyor. Allah'ın tarımsal anlamda verdiği önemli bir zenginlik. Tabii ki zeytin de unutmamak lazım. Nazilli için incir ve zeytin tarımsal anlamda gerçekten çok önemli. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Eycelli köyündeyiz. Köyün ismi biraz zor. Muhtarımızla birlikteyiz. İbrahim Bey'in misafiriyiz. Muhtarım merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın, iyi misin muhtarım?
2: İyiyim Allah'a şükür. Sizleri gördüğümde iyi olur.
0: Valla köyümüz güzel, çok güzel, çok şirin. Her şeyden önce incir cenneti. Her yerde incir var. Efendim şu anda dağdayız. Evet evet, bildiğiniz dağdayız. Allah Nazilli'ye inciri vermiş. Değerli izleyenler, işçilerimiz çok zor şartlarda dağın tepesinde tırmanarak incir topluyor. Hatta geldiğimizde onları böyle tırmanırken gördük. İnanın hayretler içerisinde kaldık. Yani keçiler bile o şekilde tırmanama. Şöyle aslında göstermek istiyoruz Oktay. Hadi şöyle, nasıl çıkıyorsun dağın tepesine incir ağaçlarının yanına? Yani ben hayretler içerisinde kaldım. Aman aman aman aman aman. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Bakar mısınız şu görüntüye? Değerli izleyenler, Nazilli'de ortamımız şahane. Efendim sabahın 5'inden öğlen 1'e kadar kadınlarımız, erkeklerimiz, kısacası emekçilerimiz, işçilerimiz incir topluyor. Şimdi onların en sevdiği an mola anı. Öyle değil mi?
3: Evet, menekşe.
0: Mola. Şöyle biraz dinleniyorsunuz,
3: evet,
0: yemek yiyorsunuz.
3: Yemek yiyoruz, bir daha topluyoruz.
0: Yoruldun mu?
3: Yorulduk haliyle. Evet,
0: sabah başladın erkenden.
3: Evet, sabah 5'te başlıyoruz, öğlen ezende bırakıyoruz.
1: Nereye baksak incir var. Ne de olsa Nazilli'deyiz.
0: Of of of. Değerli izleyenler, bakar mısınız şu güzelliğe. Her yerde incir ağacı var. Her yerde incir var. Gerçekten şahane. Bakın, bakın, bakın. Bunlar daha olmamış, sararmamış. Şöyle çeviremedim. Bakın, bakın, bakın, bakın, bakın, bakın. Bakın, şu güzelliğe bakın. Yerim ben onları, çok güzel. Evet, şöyle ilerleyelim. Efendim her yerde incir var. İşte dalından koparılan incirler böyle seriliyor güneşin altına. Bakın, incir ağaçlarının ortasında yine o ağaçlardan toplanan incirler var. Kurumaya bırakılmış.

0: Büyüklerimiz burada biraz duygulanabilir. Çünkü ülkemizde ilk basma fabrikasının kurulduğu yerdeyiz.
1: Biz şu anda Türkiye'de kurulan ilk basma fabrikasının önündeyiz. Efendim, arkamda gördüğünüz basma fabrikası, Sümer Basma Fabrikası, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 9 Ekim 1937 tarihinde açıldı. 9 Ekim aynı zamanda Ulu Önder'in Nazilli'ye geliş tarihi ve her yıl coşkuyla kutlanıyor. Evet hocam, merhabalar.
2: Merhaba, Nazilli'mize hoş geldiniz Beyim Hanım.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Sizi tanıyalım hocam.
2: Tuncay Ercan Sıfetçioğlu ben, evet. Profesör Doktor, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesiyim.
1: Hocam çok memnun olduk. Aynı zamanda buranın koordinatörüsünüz.
2: Evet, koordinatör müdürüm. Evet. Aslında dediğiniz gibi böyle bir ünvanı var ama aynı zamanda Türk-Rus işbirliği ile açılan Türkiye'deki ikinci fabrika ve aynı zamanda ilk 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde açılan ilk fabrika. Dolayısıyla Nazilli Basma Fabrikası'nın böyle ünvanları da mevcut.
1: Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk talimat vermiş. Efendim, hemen inşaatına başlanmış. Arkamda gördüğünüz binanın ve 1937 yılında 9 Ekim tarihinde de hizmete açılmış. Ve arkamda gördüğünüz balkon tarihsel anlamda önemli bir balkon. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk basma fabrikasının açılışını yapmak üzere Nazilli'ye gelmiş. Ve daha sonra kurmaylarıyla birlikte o balkona çıkarak Nazilli halkını selamlamış. O halde balkona çıkalım hocamızla birlikte ve efendim o yıllara, o tarihe gitmeye çalışalım ve Nazilli halkının coşkusunu, o ambiyansı şöyle gözlerimizin önünde canlandırmaya çalışalım. Hocam buyurun.

0: Evet değerli izleyenler, şu anda tarihi bir balkondayız. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin ilk basma fabrikasının açılışını yapmak üzere Nazilli'ye geldi. Bu balkona çıktı, yanında kurmayları vardı ve burada inanılmaz bir kalabalık oluşmuştu ve onları selamladı bu balkonda. Hocam gerçekten o yıllara gitmiş gibiyiz. Alan hınca hınç doluydu ve yanında kimler vardı?
1: İsmet İnönü, evet. Celal Bayar, Fevzi Çakmak. Dolayısıyla ilk 3 Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı olduğu bir ortam mevcut. Aynı zamanda Profesör Doktor da Afet İnan da var. Ve bununla birlikte çevre illerin valileri ve kaymakamlar da bulunuyor.
0: Efendim Ulu Önder Nazilli'ye geldiğinde, işte balkonda Nazilli halkını selamladığında karşısında böyle bir kalabalık kendisini izliyormuş. Evet, gerçekten inanılır gibi değil, müthiş bir kalabalık. Aslında annelerimiz için, anneannelerimiz için, babaannelerimiz için Sümerbank basmaları çok önemli bir nostaljidir. Evet, onların hepsi Sümerbank'tan basma almıştır ve o basmalardan işte kıyafet dikmiştir, gecelik dikmiştir, pijama dikmiştir. Benim rahmetli annem de Sümerbank'tan basma alırdı. Kendisi terziydi. Evet, şu anda gerçekten duygulandım. Annemin o basmaları aldığı, Sümerbank basmalarının üretildiği fabrikanın içindeyiz. Çeşit çeşit Sümerbank basmaları işte burada sergileniyor. Efendim, mini bir müze oluşturulmuş. Atatürk var, her yerde Atatürk'e ait fotoğraflar var, Nazilli var, Atatürk'ün Nazilli'ye gelişi var. Ve burada da 2002 yılında Nazilli'de son üretilen Sümerbank basmasını görüyorsunuz. Aslında hepimizin gözü alışkındır, büyüklerimizden aşinayızdır. İşte bu masada Ulu Önder yetkililerle, kurmaylarıyla birlikte bir toplantı yapmış. Ve buranın ilk idari müdürü Fazlı Turga masanın başına oturmuş. Hani normalde Ulu Önder'in masanın baş köşesine oturduğunu düşünebilirsiniz. Ama hayır, o kadar mütevazıymış ki ben burada oturacağım demiş. Bakın burada Ulu Önder'in ismi yazıyor, Atatürk yazıyor. Atatürk bu koltuğa oturmuş ve Fazlı Turga da buradan toplantıyı yönetmiş.

0: Nazilli gülü bakın neymiş?
1: Efendim yanımızda yılların ustası Mahmut ustamız var. Aynı zamanda Fırıncılar Odası Başkanı. Fena lezzetli yapıyor Nazilli gülünü. Sadece Nazilli gülü mü? Efendim burada birbirinden nefis yöresel pideler yapılıyor. Ustam evet. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi olduk. Mutlu olduk. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Valla Nazilli çok güzel. Hoş bulduk. Burada olmaktan mutluyuz ama yemekten helak olduk. Böyle her şey çok lezzetli.
2: Eminim bütün lezzetler tatlısınızdır.
1: Sıra evet. Bizde. Hepsini tattık. Sıra Nazilli gülünde. Şimdi Mahmut ustam geldiğimizden beri bir Nazilli gülü, Nazilli gülü dedik. Nedir bu gül? Bu Nazilli'nin gülü.
2: Evet, Nazilli'nin gülü. Çok güzel, lezzetli bir pide çeşidi.
1: Güzel bir gül.
2: Kesinlikle mükemmel bir pide çeşidi.
1: Değişik bir pide. Evet.
2: Değişik bir pide. Zaten Nazilli pidesi yöresel olarak Nazilli dışında kolay kolay rastlayabileceğiz bir ürün değil.
1: Ben hiçbir yerde rastlamadım. Hiçbir yerde görmedim.
2: Her şehrin, her bölgenin kendine özgü pidesi var.
1: Lezzetleri
2: ama
1: var, evet.
2: Nazilli pidesi, Nazilli gülü bunların tamamen dışında.
1: Efendim şu anda Mahmut ustamla birlikte taşvörünün başındayız. Odun ateşimiz gürül gürül yanıyor. Burası çok sıcak. Ustam Allah yardımcın olsun.
2: Evet, terli.
1: Ustamın teri çok değerli. Ustalarımız çok değerli. Türkiye'nin her yerinde ustalarımızla çekim yapıyoruz ve onlar bizim baş tacımız.
2: Baş tacımız, kıymetlilerimiz.
1: Onlar sayesinde yöresel lezzetleri, yöresel yemekleri sizlere tanıtıyoruz. Hemen ustam yapalım Mahmut
2: Hemen
1: ustam.
2: Hemen başlıyorum. Önce size kıymalı pideyle açılış yapmak istiyorum.
1: Coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti.
2: İşaret olan.
1: Coğrafi işaretle tescillenmiş. Kıymalı pide. Ustam aynen. O nasıl bir el becerisi, nasıl bir ustalık?
2: Evet, bizimkisi biraz da yetenek evet. Meselesi. Elimizi açabiliyoruz rahatlıkla.
1: Nazilli et mi sever, hamur işi mi sever?
2: Nazilli eti de sever, hamuru da ayrı sever.
1: Evet.
2: Sebzeyi çok sever.
1: Sebzeyi de sever. Aslında evet, Ege mutfağının etkilerini de görüyoruz.
2: Evet, aynen.
1: Vallahi o nasıl bir pratiklik.
2: Bu bizim.
1: Bir anda bak o hamuru kapatması bile ustalık göstergesi. Aynen. Bu nedir şimdi?
2: Bu Nazilli gülü. Şu an Nazilli gülü yapıyoruz. Evet,
1: Nazilli'nin gülünü yapıyoruz. Minik minik evet. Pideler.
2: Bunun yapımı birazcık da farklı tabii haliyle diğerine göre.
1: Neden farklı?
2: Neden farklı?
1: Hamur bunun, aynı, kıyma aynı.
2: Aynı, içi aynı. İşçilik yap dediğimiz yani böyle üzerine döşeme
1: usta
2: şekli aynı.
1: Aynı.
2: Usta aynı. Sadece yapılış şekli farklı. Bunun özelliği kenarlarının kabargan olması. Bir de mevsiminde olursa turunç.
1: Tamam.
2: Pidenin olmazsa olmazı. İçindeki et oranı yüksek. Kesinlikle su yoktur içinde. Diğeri biraz daha suludur ama bu sıfır sulamasıdır.
1: Onda çünkü, su yok. Daha aynen. Katı. İçimiz.
2: Daha katı. Aynen.
1: Şimdi malzememiz bol. Yani malzemeden asla çalmıyor ustam. Bol
2: yok,
1: bol
2: kesinlikle.
1: Kullanıyor.
2: Hakkını veriyoruz.
1: Evet, bu daha kuru biriç. Bu daha sulu biriç.
2: Aynen.
1: Ne yapıyoruz? Ustam şöyle şurada yapalım. Ne var onda? Peynir var,
2: peynir
1: kaşar,
2: var, kaşar var, maydanoz var.
1: Tuz, karabiber falan?
2: Hayır yok, kendinden tuzlu. Karabiberimiz isteğe bağlı olduğu için koymuyoruz.
1: Ay yani şu ustalarımızın yumurta şöyle. Kırma şekline bayılıyorum. Havalı havalı nasıl kırıyorsunuz? Ben hayatta yapamam onu.
2: Şöyle.
1: Of of of. Bakar mısınız? Kaç metre uzunluğu?
2: Bunun uzunluğu yaklaşık 70 santim.
1: 70 santim. Tamam. Geliyor, gelmekte olan... Tahilli geliyor, geliyor. Vallahi geldi. Bekir göster, göster. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Efendim bol tahin, bol şeker hamurumuzun üzerinde. İşte tahinli budur. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Bunların hepsini şimdi bal, kaymak, cevizle ilave edip
1: hemen edelim. Hemen edelim ustam.

Ellerine sağlık ustam. Afiyet Mahmut olsun. Ustam geldim. Geldim. Tepsimizi alalım. Veda edelim. Evet. Efendim Nazilli'ye özgü. Peynirli pidemiz, kıymalı pidemiz coğrafi işareti var. Nazilli gülü ve tahinli.

0: en lezzetli patlıcanın yetiştiği yerlerden biri de Nazilli.
1: Değerli izleyenler, Nazilli tam bir tarım kenti, tam bir tarım cenneti. Efendim her yerde incirler var, her yerde zeytinler var, her yerde patlıcanlar var. Patlıcan bol bol yetişiyor, şu anda Yıldız Tepe mahallesindeyiz. Ve efendim gözümüzün gördüğü her

0: yerde, bu mahallede patlıcan var. Gerçekten Nazilli'de tarımsal anlamda enteresan görüntülere tanıklık ediyoruz. Efendim Yıldıztepe mahallesinde işte böyle patlıcanlar kadınlarımız tarafından dolmalık oyuluyor. Tarladan toplandıktan sonra ipe diziliyor ve güneşte kurumaya bırakılıyor. Evet, tarımsal anlamda müthiş bir zenginlik. Başta incir ve zeytin olmak üzere patlıcan da önemli bir tarımsal değer. Ama bu kadar çok patlıcanı inanın bir arada görmemiştim. Bakın, tek tek kadınlarımız tarafından oyulmuş, ipe dizilmiş ve güneşte kurumaya bırakılmış. Efendim kilolarca patlıcan var bulunduğumuz Yıldıztepe mahallesinde. Bunlar bayağı bir kurumuş. Hava çok sıcak. Nazilli'nin güneşinde patlıcanlar işte böyle yavaş yavaş her gün biraz daha biraz daha kuruyor. Ve kışında bunlardan dolma yapılıyor. Afiyetle yeniyor. Efendim işte tarladan toplanan patlıcanı yıkayan kadınlarımız var. İşte dolmalık oyan, dolmalık hale getiren kadınlarımız var. İpe dizen kadınlarımız var. Vallahi burada hummalı bir çalışma var. Görüntüler enteresan. Evet, daha size göstereceğimiz patlıcana dair çok güzel görüntüler olacak. Ablacığım merhaba.
1: Merhaba.
0: İsim nedir?
1: Fatma İnç.
0: Fatma ablacığım, iyi misin?
1: İyiyiz. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Vallahi şaşırdık. Geldik ki Yıldıztepe mahallesinde her yerde patlıcan var.
1: Burası patlıcan dünyası.
0: Patlıcan dünyası.
1: Evet.
0: Gerçekten de öyle.
1: Patlıcan dünyası.
0: Şimdi patlıcan bol bol yetişiyor burada.
1: Evet, evet, dolmasını yapıyoruz, çalışıyoruz. Tamam.
0: Tarladan alıyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz?
1: Oyuyoruz, ıslıyoruz, seriyoruz, kurusunu satıyoruz.
0: Efendim önemli bir gelir kapısı tarımsal anlamda Nazilli halkı için. Fatma abla gel, o ne? Bir dakika, bismillah, beşi bir yerde.
1: Evet.
0: Sen ne yaptın Fatma abla?
1: Patlıcan madalya.
0: Efendim buranın patlıcanı çok ünlü, çok lezzetli. İşte düğünlerde, nişanlarda böyle gelene patlıcan bir yerde takılıyor. Onu da ben uydurdum şu anda. Fatma abla vallahi harikasınız ya. Harikasınız. Efendim taktım, beşi bir yerde mi? Beşi bir patlıcanımı. Evet. Şimdi tezgaha doğru ilerliyoruz. Orada da çok güzel görüntüler var. Vallahi Fatma abla. İşiniz zor, kolay değil. Allah yardımcınız olsun. Amin, önemli bir geçim amin. Kaynağı tabii. Yazın bunları tabii, yapıyorsunuz. Tabii. Kışında afiyet yiyorsunuz.
1: Evet, rahat oturuyoruz.
0: İşte buradan bir gelir elde tabii, ediyorsunuz. Tabii. Ekmek kapınız, ekmek tabii. Kazanç noktanız. Evet, gerçekten enteresan görüntüler. Bu kadar çok patlıcanı daha önce dediğim gibi hiçbir yerde bir arada görmemiştim. Fatma ablacığım, şöyle bir el sallar mısın? Beni izliyor musun?
1: Evet.
0: Her zaman izliyor musun?
1: Evet, her zaman.
0: Süpersin, harikasın.
1: Beyaz TV'de izliyorum.
0: Seviyorum seni. Evet. Görüşürüz. Hadi
1: sağ
0: şimdi
1: olun.
0: Nereye? Dolma oymaya.
1: Evet.
0: İşinin başına.
1: Evet.
0: Evet, değerli izleyenler. Bakar mısınız görüntülerin güzelliğine?

0: acaba bu kuyunun başında ne yapacağız? Buyurun bakalım.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, Nazilli'nin kuyu tandırı çok ünlü. Şu anda Tuncay ustamızla birlikte tandırın başındayız. Sümer mahallesindeyiz. Ustam merhabalar.
2: Merhaba, saygılar, hoş geldiniz Cümleten.
1: Hoş bulduk ustam, nasılsın?
2: Sağ olun, sizi gördüm, daha iyi oldum.
1: Evet, kaç yılını verdin mesleğe?
2: Yılını hatırlayamıyorum. Dedem,
1: çok yıl oldu.
2: Çok yıl oldu.
1: Evet.
2: Dedemden babama, babamdan bana geldi.
1: Evet, şimdi buraya geldik, duyduk. Nazilli'ye gelince kuyu tandır yemeden buradan asla gitmeyin Belma Hanım dediler. Biz de soluğu Tuncay ustamızın yanında aldık. Şimdi onun evindeyiz, Sümer mahallesindeyiz ve tandırın başındayız. Efendim, hayvanlarını kendisi yetiştiriyor. Ondan sonra burada kendisi kesiyor. Evinin bahçesinde bulunan kuyuda bir güzel tandırı pişiriyor. Ondan sonra mekanında gelen müşterilere servis ediyor. Ve gerçekten çok lezzetli metini duyduk. Evet. Efendim, şimdi aşama aşama kuyu tandırının yapılışını sizlere göstereceğiz ve ondan sonra artık sunuma hazırladığımızda afiyetle tadına bakacağız. Şimdi ailece eşi, kızı hepsi evet, bu işi yapıyor. Şimdi 16 yaşında bir kızı var, Nermin.
2: Değer.
1: Çok ısrar ettim ama alamadım buraya, konuşmak istemedi. Nermin 16 yaşında mı? 18
2: yaşında. 18 yaşında.
1: 18 yaşında ve kuzuları kesiyormuş.
2: Kesip atıyor.
1: Nasıl kesiyor ayol, çok
2: tabii,
1: enteresan.
2: Çocukluğundan beri ben alıştırdım onu.
1: Evet.
2: İçimizde var. Kızlarım da mesleğimizi öğren.
1: Eşin de kesiyor. Tabii,
2: eşim de kesiyor. Aile şirketi.
1: Ailece kesiyorsunuz.
2: Aile şirketi gibi bir şey yani.
1: Kuzuları kendiniz yetiştiriyorsunuz.
2: Tabii.
1: Ailece kesiyorsunuz. Peki Nermin kaç yaşında başladı kesmeye?
2: Valla Nermin kaç yaşında? 12 yaşında başladı.
1: İnanmıyor. 12 yaşında bir çocuk evet, nasıl keser 12, kuzuyu?
2: Evet.
1: Korkmadın
2: hem
1: mı?
2: Öyle. Hayır.
1: Ya
2: korku
1: çok
2: falan
1: enteresan.
2: Yok.
1: Nermin gelmiyor musun? Nermin gel.
2: Gel
1: tüm
2: ya.
1: Türkiye seni gel. Görsün. Gel. Aa, inanmıyorum, geliyor. Vallahi.

0: bir kızı var. Yaşı çok küçük ama kuzuları kendisi kesiyor. Kuyuya kendisi evet. atıyor. Bu işi çok iyi yapıyor dediler. Ya olmaz dedik. Şimdi 18 yaşında bir genç kız nasıl keser? Aslında çok da alıştığımız bir durum değil.
1: Evet.
0: İlk defa 12 yaşında başlamışsın.
1: Evet. Yani daha önce tabii önce hayvanlara bakıyoruz. İşte altını temizliyoruz falan derken bir anda konu buralara geldi. Hı. Sonra öğrendik. Dükkanın başına geçtik. Hı hı. Ama şimdi artık üniversiteyi kazandım. Gidiyorum.
0: Hangi bölüm?
1: Gastronomi.
0: Gastronomi çok da yaptığımız... Yaptığınız işle örtüşen bir bölüm. Peki 12 yaşında ilk defa kuzuyu kestin. Sen mi kesmek istedin, baban mı kesti?
1: Ben kesmek istedim.
0: Sen kes. Ayol 12 yaşında bir çocuk oyun oynar, evcilik oynar.
1: Hayır, hiç böyle bir şey olmadı yani. Küçüklüğümden beri dükkanlarda işte bulaşık yıkayayım falan derken bir anda kendimizi buralarda bulduk.
0: Hadi o zaman Nermin.
1: Öncelikle.
0: Şimdi çengellere kuzumuz bir güzel asılmış. Şimdi kokoreçimizi attık. Onlar ne?
2: Kelleler geliyor.
0: Of. Kelleler. Kelleler, gözler.
2: Evet.
0: Korkunç. Efendim böyle çengellere kuzumuzu asmışlar. Kelleler, bağırsaklar. Hop, şimdi kuzumuz geldi. Kuyu tandıra. Şimdi ağzını kapattık. Oo, tuğlaları kuyunun kapağının üzerine bir güzel bastırdı. Şimdi kuyumuzun ağzını kapattık. Artık pişmeye bırakalım. Ve ondan sonra 1,5 saatlik bir sürenin ardından, pişme süresinin ardından kuyumuzun kapağını açalım. Görüntüler bence şahane olacak.
1: Evet.
0: Aslında beklediğimizde.
1: Kıpkırmızı kızarıyorlar.
0: Kıpkırmızı nar gibi kızarıyorlar. Evet. Yani işini ne kadar sevdiği böyle konuşmasından, gözlerinden o kadar belli oluyor ki.
1: Evet. Yani
0: Ermin, gerçekten. Harikasın, harikasın. Evet, bekleyelim o zaman. Değerli izleyenler, kuyunun başındayız. Beklediğimiz an geldi. 1,5 saat bekledik. Ustam oldu mu?
2: Evet, 10 numara 5 yıldız.
0: Açalım o zaman 10 numara 5 yıldız kuyu tandırımızı. Of of of valla. Efendim, kuyuya indirmesi zahmetli. Çıkarması zahmetli. Servisi hazırlaması zahmetli. Tuncay ustamız açıyor. Besmelemizi çektik. Of of. Of diyorum, başka da hiçbir şey demiyorum. Ustam, bu nasıl bir görüntü? Oo.
1: Tamam.
2: Şöyle, şuna bak abi, her yerde var, böylesi yok. Şuna bak.
0: Kokoreç severler, bir dakika geldim ustam. Kokoreç severler şu anda ekran başında. Ah ah diyor, iç geçiriyor. Bakın, Nazilli'de kuyuda pişti bu kokoreç. Tadından yenmez. Evet, işte ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Bu kuyu tandırını yerim. Çok ünlü Nazilli'nin kuyu tandırı. Ustam kaç kilo bu?
2: Evet, bu 12 kilo şu anda.
0: 12 kilo. Şöyle bir göster. Tamam, zorlanıyorsun ama hakkın helal et.
2: Helal olsun.
0: Helal. Efendim, bakar mısınız? 12 kilo kuzumuz kuyuda nar gibi pişti. Odun ateşinde onu da çengele alıyoruz. Yağları akıyor. Mükemmel şovlar. Gerçekten Nazilli'de mükemmel lezzetler.
2: Olmazsa olmaz. Şöyle bir baksınlar. Kemikleri dökülmüş vaziyette.
0: Lokum gibi.
2: Şuraya bakın.
0: Ayrılıyor. Sen burada servis yap.
2: Ben böyle onur ve gurur duyuyorum mesleğimden. Şuraya bakın abi. Her yerde var, böylesi yok.
0: Vallahi helal olsun.
2: Yiyenler biliyor bunu. Yiyenler.
0: Helal olsun ustam.
2: Evet.

0: Efendim mis gibi kuyu tandır, kuyu kelle, kuyu kokoreç seçin, beğenin, yiyin. Valla şu anda sakatat sevenler, et sevenler, herkes ekran başında iç geçiriyor. Peki Tuncay Usam, yanında ne yiyeceğiz, ne içeceğiz?
1: Yanında olmazsa olmaz salatamız var, kaşık salata.
0: Tamam.
1: Turşu biberimiz, yeşil biber, yayık ayran.
0: Doğal yayık ayranımız var, mis gibi köpük köpük. Kaşık salatası.
1: Evet.
0: Gerçekten lokum gibi.
1: İster böyle dürüm, ister salata üzerine koyabiliyoruz.
0: Ama salata, normalde ne yapılıyor? Normalde
1: dürüm yapılıyor.
0: Tamam.
1: Veya da çatalla yeniliyor.
0: Yok öyle.
1: İstediğini
0: öyle yiyor. Kibarlığın lüzumu yok efendim.
1: Evet,
0: bunu böyle bir güzel dürüm yapıyorsunuz. Şimdi tadım zamanı. Artık hakkım vallahi sabahın köründe düştüm yollara. Yapılışını göreyim şöyle pişince afiyetle yiyeyim. Tadına bakayım diye. Yalnız sizin için, kendim için yemiyorum. Vallahi billahi sizin için. Bakalım nasıl olmuş Nazilli'nin kuyu tandırı. Nermin gelmedi, kaçtı. Aslında her aşamasında var ama baştan da zorla aldım onu. Ama burayı alamadık. Neyse.

0: Efendim, Nazilli'de şu anda Arpaz köyündeyiz. Burası çok şirin, çok güzel, çok samimi bir köy. Yanımızda güzeller güzeli, şirin meşirin Yağmur var. Ben onu çok seviyorum. Yağmur'u ve eşi Birkan'ı. Yağmurcuğum, nasılsın?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olunur da Nazilli'de olunur da iyi olunmaz mı? Şimdi Nazilli'nin inciri bu kadar lezzetli olunca, bu kadar ünlü olunca, bu kadar güzel olunca tabii ki Nazilli halkı çok güzel bir tatlı yapmış bu incirden. İncir uyutması yapmış. Uyutan bir tatlı yapmış. Uyutuyor ama çok lezzetli bir tatlı. Yağmurcuğum, incir uyutması ismi enteresan.
1: Şöyle.
0: Neden incir uyutması?
1: Bizim bu yörede yoğurt uyutmak denir. Yoğurt mayalamak değil de.
0: Ayranı içince de uyuruz ya.
1: Evet, bu da incir uyutması olarak.
0: Bu tatlı yiyen uyuyor mu?
1: Hayır, aslında enerji verir. Bol enerji.
0: Uyumuyor yani, evet. Ama aksine enerji veriyor. Ne sütü bu?
1: Bu keçi sütü.
0: Keçi sütünden organik yapılıyor. Keçi sütü. Kim sağdı onu?
1: Bunu köylüler.
0: Sen sağmadın herhalde.
1: Arpaz'daki köylülerimiz.
0: Evet, bunu. Yağmur ilk defa çekim yapıyor. Aslında birazcık istemedi ama biz çok ısrar ettik. Kırmadı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Gerçekten onu çok seviyorum. Çok sevdiğim bir kardeşim. Hadi o zaman başlayalım. Ne yapıyoruz?
1: Burada 1 litre sütümüz var.
0: Tamam.
1: Sütümüzü kaynatmıyoruz. Yoğurt mayalarken ki o sıcaklığına getiriyoruz.
0: Yani hanımlar, bilirsiniz işte, böyle parmağınızı soktuğunuzda sütün içerse böyle ılık olacak.
1: Evet.
0: Yani mayalanacak, kıvama gelecek.
1: Evet.
0: Hanımlar bilir zaten onu. Evet.
1: Sonrasında burada
0: kaynattık mı? O kıvama getirdik.
1: Evet, o kıvama getirdik.
0: Tamam, şimdi
1: hazır sütümüz. Burada da incirimiz var. 6 tane kuru incir kullanıyoruz burada.
0: Tamam.
1: 1 saat sıcak suda beklettik.
2: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Psst, mavi bir zürafa mı?
12: Vay, konuşabiliyor musun?
11: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
13: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
14: Sen seversin bir yavrum.
13: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
15: Okul zili çalmadan A101'e. Rotring Tiki Neon kalem seti 155 lira. Fatih Beyaz tahta kalemi seti 89 lira 50 kuruş.
16: Otomobil piyasası durgun.
17: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
18: takoma. Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fraşlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
3: Çok, sevenimiz çok. Haydi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Oh Milo Puff! Sil ağzını bu.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso. Vay vay vay vay
6: vay vay. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: sadece dururladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100

0: 1000 liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
5: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
6: İşte bu be.
7: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
8: Aynen öyle abi.
5: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de. Çok.
9: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Pritt Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
10: Oh. Oh.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye
0: aldım. Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
6: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
7: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
8: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
9: İncirimizi sütün
10: of,
9: içine
10: mis gibi keçi sütüyle mis gibi Nazilli'nin incirini buluşturduk.
9: Evet.
10: İnciri uyuttuk mu henüz?
9: Hayır, henüz uyutmadık.
10: Henüz uyutmadık.
9: Bunları karıştıracağız. Sonrasında da bir saat.
10: İncirimi uyutacağız. Yağmur mu bizi ayakta uyutacak? Artık bakacağız. Ocağımıza incir ağacı mı dikecek? Tamam, ne yapıyoruz şimdi?
9: Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz.
10: Blenderdan pişirmiyoruz değil mi?
9: Yok, bu pişmiyor.
10: Efendim, tatlımızı blenderdan geçirdik. Keçi sütümüz, incirimiz kaynaştı. Böyle tatlımız bayağı bir koyulaştı. Yağmur, ne yapıyoruz şimdi?
9: Şimdi bunu blenderdan geçirdikten sonra mayalanması için 3 saat bekleteceğiz.
10: Evet, bayağı bir koyulaşmış. Mis gibi incir kokuyor, süt kokusu var. O halde boşaltalım kaselerimize, süsleyelim, püsleyelim.
9: Böyle geniş kaselere koymamız gerekiyor kolay mayalanması için.
10: Tamam. Yani sütümüzle incirimiz mayalanacak böyle
9: evet,
10: ağır ağır.
9: Evet,
10: evet. Aman nasıl da yakışırmış eline. Tamam.
9: Şimdi burada fındığımız var.
10: Şimdi süsleme püsleme zamanı.
9: Evet. Fındığımız var, fındık koyuyoruz.

0: kendi zevkinize, damak tadınıza göre. Burada kurutulmuş incir cipsimiz
1: İncir
0: var.
1: İncir cipsi. Evet. Güzelmiş. İncir bol. Her yer incir. Bakın böyle şanslısınız. Ağaçtan koparın koparın yiyin. Evet. Koparın koparın tatlı yapın. Allah vermiş işte her türlü zenginliği vermiş. Yağmurcuğum ellerine sağlık. Peki afiyet daha olsun. Önce yaptığınız 3 saat beklettiğiniz incir uyutması nerede? Evet efendim bayağı bir koyulaşmış, muhallebi kıvamını almış. Aslında muhallebi ama çok değişik, ben çok seviyorum. Daha önce yemişliğim var ama bakalım Yağmur nasıl yapmış. Yağmur ellerine sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Nefis görünüyor. Yağmur ellerine sağlık.
0: Afiyet
1: çok beğendim.
0: Olsun.
1: Hafif buram buram incir tadı var, incir kokusu var. Keçi sütü zaten taptaze, sabah kendi elleriyle sağdı Yağmur. Efendim şu anda Şirin Meşirin Arpas köyündeyiz. Köy meydanındayız. Efendim tüm köy halkı burada. Misafirperverlikleri için ben kendilerine teker teker teşekkür etmek istiyorum. Ve hepsini buraya almak istiyorum. Bir de Fadime teyzemiz var. O da böyle bizi karşıladı mısırlarla. Bizim için mısır patlatmış. Fadime teyzeyi ve tüm köy halkını, kadınla erkekle herkesi buraya almak istiyorum. Buyurun buyurun buyurun. Hep birlikte veda edelim. Fadime teyze gel gel gel Fadime
2: benim
1: teyzemizle.
2: Mısır patlatmam meşhur.
1: Ha. Her geleni, zaman patlatıyorsun
2: her zaman
1: böyle.
2: Patlatır. Neden? Yoldan geleni geçeni veririm.
1: Oo nasıl misafirperver bir
2: bey. Kahveleri bile götür verir giderim. Benim bu mısır patlatmam meşhur.
1: Efendim sağ olun. Nazilli'den Arpas köyünden hepinize şöyle kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
2: Çok
1: ne diyelim?
2: Teşekkür
1: çıkın
2: ederim.
1: Çıkın geliverin.
2: Çıkın çıkın gelin yavrum. Ne zaman gelirseniz kapımız açık.
1: Güle güle yiyiverin.
2: Ha, güle güle yiyin. Hiç böyle telefonlu telefonsuz önemli değil. Evin altı fırın.
1: Çık.
2: Yaptırıyor yaptırıyor
1: yiyin. Çıkın çıkın gelin. Ne duruyorsunuz? Çıkın çıkın gelin. Hadi şöyle bir el sallayalım.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dop dolu bir beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim ve başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan efendim Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası programında verdiği mesajlarını Cumhurbaşkanı İslam coğrafyasında ittifaklar güçlenmeli dedi.
1: Müslümanlar olarak biz güçlü olmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.
2: İslam ülkelerine birlik çağrısında bulundu. Mesajları çarpıcıydı.
1: Bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası programında konuştu.
1: İsrail savaş bağımlısı soykırım şebekesinin çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.
0: Özgür Özel'in Kocaeli ziyaretinde de ilginç anlar yaşandı. Özel önce kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı azarladı. Küplere bindiği anlar objektiflere de yansıdı. Başka bir vatandaşla da arasındaki Kılıçdaroğlu diyaloğu dikkat çekiciydi.
2: Vatandaşa tahammülü yine azdı Özgür Özel'in. Görüntüdeki kişi sadece konuşmak istiyordu yeni parti genel başkanıyla ama Özel küplere bindi. Gözlerindeki öfke dikkatlerden kaçmadı. İzmit programında vatandaşı azarlaması tepki topladı. Özgür Özel'in Kocaeli ziyaretinde ilginç anlar yaşanmaya devam etti. İşte bir vatandaşla Kılıçdaroğlu diyaloğu.
3: Kılıçdaroğlu burada ne oldu?
4: Ha, o Ankara'da.
3: O ne yapıyor?
4: O da, kafasına göre bizim binada oturuyor. Sayılı gününü sayıyor.
2: Kameraya yansıyan bu anlar CHP ile yeni parti arasındaki güç savaşını bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Ya. Kafasına göre bizim binada oturuyor.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak sevgili izleyenler. Alihan Kuriç'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriç, İdris Naim Şahin'e ait araçta yakalanmıştı.
2: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsis edilen plakalar, Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasının yeni odağı oldu. Örgüt lideri Alihan Kuriç'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriç'in yakalandığı otomobilin plakası Şahin'e tahsisli çıkmıştı. Soruşturma derinleşti. Şahin adına tahsis edilen iki plakanın da örgütle bağlantılı isimler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i ifadeye çağırdı. Savcılık Şahin'e kritik sorular yöneltecek. Adına tahsis edilen araçlar neden suç örgütü üyelerinin kullanımına verildi? Bu araçlar örgüt üyelerinin kaçırılmasında ve yasa dışı faaliyetlerde nasıl kullanıldı? İşte bu soruların cevapları soruşturmayı şekillendirecek. Soruşturmanın diğer ayağında ise 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyon var. Gözaltına alınan 37 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Savcılık 37 şüphelinin tamamını tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Karar çıktı. 35 kişi tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 81'e yükseldi.
0: Efendim Aksaray'da alkollü sürücü yakıt istasyonuna girdi ve 4000 liralık yakıt istedi. Ödemeyi yapmadan direksiyonda sızınca da olanlar oldu. Pompacının ilginç tahsilat yöntemi kameralara bakın nasıl yansıdı.
5: Duyuyor musun bizi? Sen bize destek olursanız. Seni dışarı alalım, dışarıda yapalım. Ambulansta olmaz, dışarıda ödemeni yapalım.
2: Yakıt istasyonuna geldi, direksiyonda sızdı. Pompacı elinde POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi. 39 yaşındaki bu adam alkollüydü. Kamyonete binerek akaryakıt istasyonuna gitti. 4000 liralık yakıt istedi. Kafasını koyduğu direksiyonda sızdı. Ekipler şoföre müdahale etti.
5: Bizi duyuyorsun hadi bak bize yardımcı olur musun?
6: Olmaz.
2: Alkollü sürücü ekiplerin sabrını sınadı.
5: Niye?
6: Geçin.
2: Güçlükte sedyeye alındı. Pompacının ücret tahsilatı yöntemi ise ilginçti. Elinde post cihazıyla ambulansın kapısında bekledi.
5: Seni dışarı alalım, dışarıda yapalım. Ambulans olmaz, dışarıda ödemeni yapalım.
2: Şoför yasal sınırın tam 11 katı alkollüydü. 250 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 2 yıl el konuldu.
0: Antalya'da yürekleri sızlatan bir kaza yaşandı efendim. Minibüsle geri şekilde manevra yapan bir baba, 1 yaşındaki oğlunu ezip ölümüne neden oldu. Oğlunun cenazesini gözyaşlarıyla da teslim aldı.
2: Tarifsiz bir acı. Geri manevra yaparken 1,5 yaşındaki oğlunu görmedi ve yürekleri parçalayan bu olay yaşandı. Ölümüne neden olduğu oğlunun cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı. Levent Şahin minibüsüyle geri manevra yapıyordu. 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Şahin minibüsün arkasına geçti. Oğlunu fark etmeyen adam üzerinden geçti. Annesi durumu fark etti. Çocuğu minibüsün altından çekip aldı. Aile kucağına aldıkları çocuğu hızla hastaneye götürdü. Ama acı haber geldi. 1,5 yaşındaki Yakup Emir hayatını kaybetti. Aile yıkıldı. Çocuklarının cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldılar. Oğlunun ölümüne neden olan baba acısına dayanamadı. Bir buçuk yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi.
0: Yine Antalya'da bir motokurye ile sürücü kavga etti. Kurye sürücünün kafasını defalarca kaputa vurdu. Gerginlik sırasında kafaları karışık olanlar da vardı aslında sevgili izleyenler. Bir kadın 112 yerine 911'i aramaya çalıştı.
4: Yapma yapma yapma.
2: Yol verme kavgası çıktı. Sürücüyü dövdü. Kafasını kaputa vurdu. Bir motokurye ve sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tansiyon yükseldi. Öfkeli kurye sürücüyü aracın kaputuna yatırdı. Kafasını defalarca işte böyle vurdu. Yetmedi, defalarca yumruk attı. Sürücü ise aldığı darbelerin ardından kuryeye saldırmaya çalıştı. Elindeki sert cisimle kuryenin kafasına ve motosiklete vurdu.
5: Oğlum maske bak. Belanı bulacaksın oğlum maske.
2: Taraflar bir türlü sakinleşmedi. Defalarca birbirlerine saldırdılar. Kavga sırasında kafaları karışık olanlar da vardı. Bir kadın 112 yerine 911'i aramaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.
0: Kocaeli'deki üç kardeşin ölümünde sır perdesi aralanmaya başlıyor. Hayatta kalan kardeşlerden Bilginur Sakar ifadesinde kardeşlerin evlilik hazırlığı yapan anneleriyle tartıştıklarını anlattı ve not defterine yazılan notla birlikte de intihar şüphesi arttı.
2: Üçü de telefonlarını evde bırakmış, siyahlar içinde kol kola yürüyerek ölüme gitmişti. Cansız bedenleri denizden çıkarılan Sakar kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralanmaya başladı. Evden çıkan gizemli defterdeki not kan dondurdu. 24 yaşındaki Gülşah, 17 yaşındaki Muhammed Ali ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşlerin nasıl öldükleri hala çözülemedi. Sağ kalan tek kardeş Bilgenur Sakar, annesinin eve sürekli erkek arkadaşlarını çağırdığını anlattı. Kardeşlerinin evlilik hazırlığı yapan anneleriyle tartıştıklarını söyledi. Kendi aralarında evden ayrılma planları yapıp telefonlarını evde bıraktıklarını anlattı. Evdeki not defteri de incelemeye alındı. O defterde 10 yıl önce ölen ablalarına ithafen "Seni bizden Deniz aldı, seni çok özledim" yazıyordu. Bilgenur Sakar anne ve babasının yanında kalmak istemediğini söyledi. Kadın sığınma evine yerleşti. 15. yaş gününde ölen Belinay Sakar'ın son paylaşımı ise yürek burktu. "Bir vedaya hazırlıyor bu rüzgarlar beni" yazmıştı. Araştırmalar devam ediyor.
6: Ahirette tarzık eden hak hırsızlığı helal ettiniz mi?
0: Zonguldak'ta da 3 çocuk oyun oynadıkları parkı ateşe verdiler sevgili izleyenler. Savunmaları ise "üşüdük, o yüzden yaptık" şeklinde oldu.
2: Üşüdüler, ısınmak için buldukları yöntemse pes dedirtti. 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk parktaki kaydıra ateşe verdi. Alevler yükselince de kaçtı. 3 çocuk parkta bir araya geldi. İddiaya göre üşüyorlardı. Çözüm olarak kaydıra seçtiler. Kısa süre sonra plastik kaydırak alev aldı. Yangın büyüdü. Çocuklarsa olay yerinden uzaklaştı. Ekipler oradaydı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Polisin yaptığı inceleme ise olayın failini ortaya çıkardı. Yaşları sadece 10 ile 12 arasındaydı. 3 çocuk kaydıra üşüdükleri gerekçesiyle yakmıştı.
0: Borcum var, kredi çıkmaz dönemi artık bitti. Borcu olanlara kredi müjdesi geldi efendim. Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde yeni düzenlemeye gitti ve vergi ya da SGK prim borcu olan esnafa kredi kolaylığı sağlanacak. İşte detayları.
7: Esnafın borcu bitmez asla.
8: Borcu olan esnafa can suyu geliyor.
9: 1,5-2 milyon çekmek istedim, alamadım. Vergi borcumuz vardı.
10: Vergi ya da sosyal güvenlik kurumu prim borcum var, bana kredi çıkmaz diyenler. İşte bu durum yeni düzenlemeyle birlikte artık değişiyor.
8: Hazine faiz destekli esnaf kredilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Kredi desteği yolda.
11: Esnaf borcunu kapatmış olur.
10: Esnafın en büyük dertlerinden biri de borçlar. Borç çok olunca krediye ulaşmakta bir o kadar zorlaşıyor. Ancak vergi ya da SGK prim borcu olsa bile esnaflar belli şartlar altında kredi kullanabilecek.
9: Güzel bir uygulamaymış. Talep olur bayağı. Yararlanırız.
8: 3,5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlanacak. Bankalar kredinin %25'lik kısmıyla esnafın borcunu otomatik kapatabilecek. Kredinin kalan kısmı direkt esnafa verilecek.
0: Sevgili izleyenler, kadınların altın kemerine rakip var. Yeni trend altın kravat. Fiyatı ise cep yakıyor.
12: Gelinlerin kemerine rakip çıktı diyebilirim. Hani erkekler de çok tercih ediyor.
2: Kadınların altın kemerine rakip geldi. Yeni trend altın kravat cep yakıyor.
12: 1 milyondan başlıyor. 1 milyon 500'üne, 1 milyon 600'üne kadar çıkartabiliyoruz.
2: Kuyumcular klasik takıların yanı sıra farklı ve gösterişli tasarımlar üretmeye devam ediyor. İşte bir örneği altın kravat.
12: Düğün alışverişine gelen insanlar hani geline kemer alırken erkeğe de kravat almayı düşünüyorlar, alıyorlar.
2: Altın kravatlar 150-200 gram ağırlığında. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Ortalama 1 milyon 500 bin liraya alıcılarını bekliyor.
0: Bursa'da mobil oto yıkama işi yapan Tuğrul Deligöz yaklaşık 2 aydır sokak sokak gezip kirli araçları buluyor ve sahiplerinden habersiz şekilde yıkıyor sevgili izleyenler. Üstelik bunu ücretsiz yapıyor.
13: Araç yıkamayla karşınızdayım. Biri sizin arabanızı bu şekilde habersiz yıkasaydı ne yapardınız?
14: Biri sizin arabanızı sizden habersiz yıkasaydı tepkiniz ne olurdu?
2: Sokakta kirli araç buluyor, sahibinden habersiz yıkıyor.
15: Oo, var ya bu aşırı pis, felaket pis bu. Kesinlikle bunu yıkamamız lazım.
16: Evet, aracımız bu. Gerçekten her yeri çamur içinde. Genelde kirli araba yıkıyoruz. Model, segment hiç önemli değil. Lüks olması önemli değil. Genelde kirli olmasına özen gösteriyoruz.
17: Araya fena pis ha. Seni kesin yıkamam gerekiyor.
16: Evet, aracımız bu. Bayağı kötü durumda.
2: Amacı para kazanmak değil, küçük bir iyilik yapmak.
5: Aracın kuruluyordu. Hala gelen giden kimse yok. Kötü bir şey yapmıyoruz. Aracınızı sizden habersiz sadece yıkıyoruz yani.
16: Para yollamaya çalışıyorlar. Tabii kabul etmiyordu ücretsiz olduğu için. Böylelikle bir iyilik serisi başladı.
2: Kimi araç sahibi şaşırıyor, kimi teşekkür ediyor.
5: Alo. Efendim?
7: Abi benim arabayı yıkadınız. Kameradan gördüm, size yetişmeye çalıştım da gitmişsiniz. Yürü ederim ya.
5: Beğendiniz mi?
7: Çok beğendik. Allah razı olsun abi.
2: Nadiren de olsa bu sürprizi istemeyenler çıkıyor.
5: Alo.
7: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam.
7: TDZ Oto Yıkama diyor.
5: Evet benim. Buyurun.
7: Kardeşim kim dedi sana bu arabayı yıka diye? Yanlış arabayı mı yıkadın?
5: Yok, bizim böyle bir habersiz yıkama serimiz var da ondan...
7: Ne serisi abi?
5: Bir şey mi oldu? Bir sıkıntı mı oldu arabaya?
7: Abi sen bana sormadan benim arabanı niye yıkıyorsun? Hayırdır ya?
2: Başlattığı iyilik serisi başka mobil oto yıkamacılara da ilham veriyor.
16: Yaptığımız iyiliği göstermek amaçlı video çektik. Böylelikle bir iyilik serisi başladı.
0: Gaziantep'te bir tamircide korku dolu anlar yaşandı. Otomobil lastiği şişirildiği esnada bakın nasıl patladı.
2: Bir anlık dikkatsizlik, bir saniye sonra ise büyük bir panik. Gaziantep'teki bu tamirhanede otomobil lastiği şişiriliyordu. Her şey normal görünüyordu, ta ki lastik bir anda patlayana kadar. Patlamanın şiddetiyle tamirci savruldu.
17: Yaklaşık 35 yıldan beri bu iş sektörün içinde. Yani çalışıyoruz. Daha ilk defa böyle şey başımıza geldi.
2: Neyse ki korkulan olmadı. İşçi kazayı yara almadan atlattı.
17: Çok şükür elemanımızda bir şey yok, bizde bir şey yok.
2: O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
0: Bursa İnegül'de 19 yaşındaki genç kız yaya geçidinde yaşlı bir adama çarptı sevgili izleyenler. Ehliyetinin olmadığı ortaya çıkan genç kızın savunmasıysa herkesi şaşkına çevirdi.
18: Abi bir insan ne bileyim yaya geçidinden geçerken sağına soluna bakar, trafik öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara?
2: Ehliyeti yoktu. Hem suçlu hem de güçlüydü. Yaya geçidinde yaşlı adama çarpıp hastanelik eden genç kadın kendini böyle savundu.
18: Yaya geçidi için
2: 19 yaşındaki genç kız motosikletiyle şehir turu atıyordu. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Genç kızda bir şey yoktu. Polis ehliyetini istediğinde belgenin olmadığı ortaya çıktı.
19: Yerinde bir şey var mı onu soruyorum.
18: Abi yok, 2 dakika bir tur atayım dedim. İnşallah bütün uydum kırılmıştır ya.
2: Motosiklet sahibine 40 bin, sürücüye de 45 bin lira para cezası verildi. Genç kızın pişkin savunması herkesi şaşkına çevirdi.
18: Abi bir insan ne bileyim yaya geçidinden geçerken sağına soluna bakar, trafik öğretmenleri böyle mi öğretiyor bunlara?
0: İstanbul'da yasaklı ırk olan pitbull'u elinden alınan kadın sinir krizi geçirdi. Kendini yerden yere attı.
20: Çin ayakta duracağım. Haydi ne olur. Tamam biliyorum. Amin. Ben Burçin gözünü seveyim. Yapma. Bekle. Bekle kızını krizleri geçiriyor.
2: Kendini yere attı. Ayaklarını böyle yere vurdu. Yasaklı ırk olan köpeği alınan kadın sinir krizi geçirdi.
20: Yasalar gömülecek, toprağınız kalmadı. Amin.
2: Pitbull yasalar gereği yasaklı ırk. Şikayet üzerine ekipler köpeği almak için harekete geçti.
20: Burçin ayakta duracağım. Haydi ne olur. Çok kötü. Tamam biliyorum.
2: Köpeğini vermek istemeyen kadın beddualar etmeye başladı. Pitbull araca koyulup barınağa götürüldüğü sırada işler çığırından çıktı.
20: Murat abi yanımda aferin. Dayanım, ben Burçin gözünü seveyim. Yapma, bekle.
2: Kendini yere attı, ayaklarını yere vurdu.
20: Savcılığa gideceğiz biz. Savcılığa gitmek zorundayız. Suç duyurusunda bulunmak zorundayız. Gözünü seveyim, su getir ne olur. Ayılt bunu, savcılığa gitmek zorundayız.
2: Sinir krizi geçiren kadın güçlükle kendine getirildi.
20: Tamam. Hay yavrum.
0: Aracının sadece güzel kokması için binlerce lira harcayanlar, araç kokularına paraları bayılanlar, sizin için harika bir fikrimiz var efendim.
1: Genelde araç kokusu, parfüm. Yani 500 bin o civarında.
8: Araç kokularına para harcamaya son.
21: Alıyoruz tabii ki, kullanıyoruz müşteriler için. Ortalama 500 lira falan maliyeti oluyor.
22: Çoğu sürücü aracının daha güzel kokması için araç kokularına binlerce lira para harcıyor. Ancak bunun için markete bile gitmenize gerek yok. Çünkü çözüm evinizdeki tahta bir çamaşır mandalığında.
21: Nasıl?
1: Nasıl olacak?
22: Nasıl mı? Üzerine birkaç damla parfüm sıkmış olduğunuz tahta çamaşır mandalını aracın havalandırma ızgarasına tutturun. Ardından fanı çalıştırdığınız anda parfüm kokusu aracın içine yayılmış olacak.
23: Allah Allah, mantıksız ama deneyeceğim.
24: Parfüme karşıyım da bir denerim.
0: Efendim, ünlülerin dolandırıcısı Ponzi Mine, Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erden'in kabusu olduğu Ponzi yöntemiyle ünlüleri dolandıran 45 yaşındaki Mine Mumcu 35 milyonluk vurgun yaptı.
2: Ünlüleri ağına düşürdü. Yüksek kar vaadiyle 35 milyon liralık vurgun yaptı. Ponzi Mine 3 sene sonra yakalandı. Asıl adı Mine Mumcu ama herkes onu Ponzi Mine olarak tanıyordu. İşletme mezunu olan Ponzi Mine'nin hedefinde ünlü isimler ve bürokratlar vardı. Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıyordu. Bürokratları tanıdığını söylüyordu. Ponzi sistemiyle kandırmayı başardı hedefindeki kişileri. Yani yüksek kar vaadiyle piyasadan 35 milyon lira topladı. Mumcu'nun dolandırdığı isimler arasında Helin Avşar, Ece Erken, basketbolcu Semih Erden gibi ünlüler vardı. Paraların buhar olduğunu anlayan mağdurlar adliyenin yolunu tuttu. Ekipler peşine düştü. 3 yıldır her yerde aranan şüpheli bu kez kaçamadı. 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 38 ayrı UYAP dosyası olan Ponzi Mine, sahte kimlikte Kadıköy'deki bir kafede yakalandı. Adliyeye sevk edildi.
0: Elazığ'da düzenlenen bir festivalde de korku dolu anlar yaşandı. Alanda bulunan kişilerin üstüne dev LED ekran düştü.
2: Şarkılar söyleniyor, dans ediliyordu. O eğlence yerini korkuya bıraktı. LED ekran işte böyle vatandaşın üstüne düştü. Elazığ'da düzenlenen festival için yüzlerce kişi bir araya geldi. Hava kötüydü ve şiddetli fırtına etkisini

0: şöyle gösterdi. Festival alanındaki dev LED ekran eğlenmeye gelenlerin üstüne düştü. 5 kişi ekranın altında kaldı. Çevredekiler dev ekranı işte böyle kaldırmaya çalıştı.
1: Bursa İnegöl'de araç ticareti de çatışmaya döndü bir anda. Yumruk ve taşlar havada uçuştu, silahlar patladı, bacağından vurulan genç hastanelik oldu.
0: Yumruklar, taşlar havada uçuştu, silahlar patladı. 25 yaşındaki bir genç yaralandı. Araç alım satımı için ücretli anlaşamayan taraflar ortalığı savaş alanına çevirdi. İnegöl'de alıcı, satıcı ve yakınları buluştu. Toplam 6 kişiydiler. Otomobili incelediler. Sıra pazarlığa geldi. Ama bir türlü anlaşamadılar. Taraflar birbirine girdi. Önce yumruklar konuştu. Sonra taşlar girdi devreye. Birinin yanında da tabanca vardı. Ateş açtı. 25 yaşındaki genç bacağından vuruldu. 3 şüpheli koşarak kaçtı. Yaralı hastaneye götürüldü. Ekipler firarilerin peşinde.
1: İstanbul Bakırköy'de bir güzellik merkezinde gizli kamera skandalı yaşandı. Zanlıların lazer epilasyon cihazlarına yerleştirdikleri gizli kameralarla müşterilerin mahrem görüntülerini internette sattıkları ortaya çıktı.
0: Epilasyon cihazlarının içine gizli kamera yerleştirdiler. Müşterilerin mahrem görüntülerini çektiler. 14 bin müstehcen videoyu sattıkları ortaya çıktı. Gizli kamera skandalı Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaşandı. İşletme sahipleri lazer epilasyon cihazlarının içine gizli kamera yerleştirmişti. Müşterilere işlem yaptıkları sırada o kameralar kayıt alıyordu. Onlarca görüntüyü sanal medya uygulamaları üzerinden satıyorlardı. Siber polisi kirli oyunu bozdu. Skandal patlak verdi. Güzellik merkezine baskın yapıldı. 6 epilasyon cihazına ve güvenlik kameralarına el konuldu. Güzellik merkezinin sanal medya hesabında 250 bine yakın takipçisi olduğu ortaya çıktı. 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Birbirlerini suçladılar. Adliyedeki işlemleri devam ediyor.
1: Hatay'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı efendim. Hırsız depremzede gencin tek ulaşım aracı olan motosikletini çaldı.
2: Küçük bir çocuk geliyor buraya, etrafa bakarak motoru alıp götürüyor.
0: Asrın felaketine Hatay'da yakalanmıştı. Depremzede bu sefer de vicdansız hırsızın hedefi oldu.
2: Derme çatma bir motor. Onunla vasıta olarak sağa sola gidiyordu arkadaşımız. Biz yardım ettik, o şekilde aldık kendisine. Şu anda o da gitti.
0: 18 yaşındaki Salih Ersöz depremde ailesini ve bir kolunu kaybetti. Yaşama tutunmaya çalıştı. Çevresindekilerin de desteğiyle bir motosiklet aldı. Ama vicdansız bir çocuk hırsız o motosikleti çaldı. Park halindeki motosikletin yakınında önce gözcülük yaptı. Çok profesyoneldi. Planını devreye soktu. Motosikletin yanına gitti. Araçların arasından çıkardığı motosikleti işte böyle çaldı. Polisler şimdi o çocuk hırsızın peşinde.
1: Malatya'da bir düğün eğlencesi kısa sürede kabusa döndü. Gelin ve damadın aileleri birbirlerine girdi.
3: Çocuklar nerede? Hayır, böyle bir şey nerede?
4: Mami burada.
0: Düğün eğlencesinde ortalık karıştı. Gelin ve damadın ailesi arasında meydan savaşı çıktı. Bir çiftin en mutlu günüydü ama davetliler bugüne gölge düşürdü.
3: Düğünü bastırdılar, görüyor musun?
4: Ay!
0: Düğün eğlencesi kısa sürede kabusa döndü. Davetliler arasında kavga çıktı. Onlarca kişi bir

0: birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu. Ortalık kısa sürede savaş alanına döndü. Dört kişi yaralandı. Kavga anları kameralara işte böyle yansıdı.
1: Mardin'de de dört çocuk annesi Bedriye Naz'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Atladı mı yoksa itilerek cinayete mi kurban gitti efendim? İşte bu sorulara yanıt aranırken görgü tanığının ifadesi okları kocaya çevirdi. Katil zanlısı kocanın en ağır cezayla yargılanması istendi.
2: Beşinci kattan itildi kocası tarafından.
0: Dediği gibi de çıktı. Bedriye Naz düştü mü, itildi mi sorularına yanıt aranırken tanığın ifadesi dosyanın seyrini değiştirdi. Okların çevrildiği koca cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.
2: Benim gencecik kardeşimi katlettiler.
0: Bedriye Naz 27 yaşında, iki çocuk annesiydi. Beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
2: Canice öldürdüler.
0: Evde kocası Levent Naz ve çocukları vardı. Bedriye Naz'ın ablası eniştesini suçluyordu.
3: Düştükten sonra eşi neden eniştesini arayıp ben bunu öldürdüm, daha önce planlamıştım, kendisi beni aldattı, gelin onu alın.
0: Levent Naz'ın marketten bıçak alarak eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği kişiyi sokak sokak aradığı görüldü.
3: Zaten bu insan takıntılı biriydi.
0: Görgü tanığının ifadesi dosyanın seyrini değiştirdi. Olayı ben yaptım, karımı ben attım diyerek telefonda bağırdığını anlattı.
2: Dört çocuğunu annesiz bıraktı. Ne olacak o çocukların hali diye hiç düşünmedim.
0: Tutuklu yargılanan Levent Naz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.
1: Tam 100 yaşında sevgili izleyenler, 5 kuşağı bir arada gördü. Ve 171 kişilik bir ailenin de çınarı oldu tabii. Hatay Reyhanlı'da yaşayan Hanuf Domrul bir asırlık ömründe tarihin en önemli dönemlerine tanıklık etti. Şimdi torununun torununu görmenin de mutluluğunu yaşıyor.
4: Ya Rabbi eksik etmezsin. Sen olmazsa ben ölürüm.
5: Bana bak eyvallah, Allah razı olsun.
0: Bir asırlık ömrün en kıymetli hikayesi. 100 yaşındaki Hanuf Nine kızının desteğiyle hayata tutunuyor. Üstelik sadece 100 yıllık bir ömrün değil, 171 kişilik bir ailenin hafızası.
6: Seferberlik zamanını görmüş, Atatürk'ün zamanını görmüş. Suriye'den Türkiye'nin arasına taş konmuş, Suriye Türkiye diye böyle ayrıldı.
0: Hatay Reyhanlı'da yaşıyor. Resmi kayıtlara göre 100 yaşında, kızına göre ise gerçek yaşı 110. Çünkü kimliği 10 yaşındayken çıkarılmış.
6: Annem şu an 100 yaşındayım ama 10 yaşından sonra kimliği çıktı. Şu an 111 yaşında.
0: Bir asırlık hayatında tarihinde önemli dönemlerine tanıklık etti. Ve bugün torununun torununu gördü. 3 kızı 4 oğlu. Çocukları, torunları ve torunlarının aileleriyle toplam 171 kişi.
6: 171 tane. Çocuklarıyla, torunlarıyla, torunlarıyla birlikte.
0: Hanuf Nine'nin bakımını kızı Fatma üstleniyor.
6: Annem de benim evimin bereketi. Annem bana baktı, ben de anneme baktım. Herkes annesinin kıymetini bilsin.
1: Sevgili izleyenler, Nepal'deki sel felaketinde de bilanço ağırlaşıyor. Ekipler günler sonra ulaştığı bölgede korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldılar. Bölgede salgın riski de bir yandan artmaya devam ediyor. İşte Nepal'de son durum.
0: Ölüm seli Nepal'i vurdu. Her şeyi saniyeler içinde yıktı. Felaketin izleri silinmeye çalışırken ekipler günler sonra korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Dünya çarşamba günü Nepal'de yaşanan sel ve heyelan felaketiyle sarsıldı. Himalayalardan kopan bir buzul ölüm dalgası yarattı. Yaşanan sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişiden hala haber alınamıyor. Kayıplar arasında bir Türk de var. Tur rehberi Elena Öksüz'den bir iz yok. Ekiplerse mahsur kalanları kurtarmak için can siperhane çalışıyor. Evini ve ailesini kaybeden bir kadın mahsur

0: kaldığı yerden kurtarıldı. Bir genç ise enkaz altında mahsur kaldı. Bölge halkı genci kurtarmak için seferber oldu. Ekipler günlerdir ulaşılamayan Nepal'in sınır bölgesine giriş yaptı. Ekiplerin Girong sınır geçiş kompleksinde karşılaştıkları manzara tam olarak harabe ve yıkımdı. Sınır kapısı felakette işte böyle yıkılmıştı. Ve bölgede artan salgın riski. Çıkarılan cansız bedenleri koyacak yer kalmadı. Nepalli yetkililer yardım çağrısı yaptı.
1: Yazar Murat Koparan evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu sayın seyirciler. Bu şüpheli ölüm sonrasında da soruşturma başlatıldı.
0: İddiaya göre eski eşiyle telefonda konuşuyordu. Silah sesi duyuldu. 37 yaşındaki yazar evinde ölü bulundu. Yazar Murat Koparan Üsküdar'da bir villada yaşıyordu. Eski eşi Elif Beyza Y ile 2 yıl önce boşanmışlardı. Telefonda konuşuyorlardı. Görüşme sırasında bir silah sesi duydu. Polisler Koparan'ın evine gitti. Eve balkondan giren ekipler Murat Koparan'ı başından silahla vurulmuş halde buldu. Koparan 4 çocuk babasıydı. Toprağa verildi. Şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
1: Yine efendim taksiye binmek isteyen bir turist ve yine fazla ücret skandalı karşımızda. İddiaya göre taksi şoförü 1 kilometrelik yol için 500 lira istedi. Turist de o anları kayda aldı. Sanal medya hesabından paylaşarak bu duruma tepki gösterdi.
2: Have meter? Cannot. No meter. Oh, how much? 500? 500. That's expensive. I'll give you 300.
0: Yolcular, güzergahlar değişiyor ama oyunları değişmiyor. İstanbul'da bir taksici 1 kilometrelik yol için 500 lira istedi.
2: Oh, they are expensive these taxis. 500 a tenner.
0: Taksicinin oyununu turist çektiği videoyla anlattı.
2: Today's slow. I've got to walk up them steps where I have been a few times before. I'll just get a taxi. Make life easy. Taxi? Right there. Hello? Hello? Can I for hire? I want to go. Grand Fetish Hotel.
0: Taksici turistin zekasıyla baş edemedi.
2: Main Street. Stopped a couple of taxis. No meters. No, unfortunately. $20. Man, I said I'd rather walk. So here be it.
0: O anlar sanal medyada tepki topladı.
1: Ve kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında da yeni gelişmeler var. 5. dalga operasyon gerçekleşti sevgili izleyenler. 10 şüpheli gözaltına alındı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler peş peşe yaşandı. Gülistan'ın sanal medya hesabına farklı IP'den giriş yapıldığı tespit edildi. Soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendi. Yeni bulgular çarpıcıydı. Gülistan kaybolduktan 3 gün sonra Instagram hesabına farklı bir IP adresinden giriş yapılmış ve 2 Instagram hesabı engellenmişti. Giriş yapansa o dönem Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olan Perihan benzerdi.
3: Siz Allah'tan korkmadınız, bir öğrenciyiz, kaybettiniz. Bir de mezarı yok, bir de canalası yok.
0: Ve Gülistan'ın son görüldüğü köprü. Gülistan oradayken dönemin Tunceli Jandarma Komutan Vekili Ali Kahraman'ın eşi araçla o noktadan geçti. Ve telefonla tutuklu valinin eşi Handan Soneli aradı. İşte bu tespitler sonrası 10 şüpheli daha gözaltına alındı.
4: Validir korktunuz, ekmeğin gider korktunuz. Tehdit edildiniz korktunuz bu saatten sonra. Asıl bizden korkun.
1: Efendim dikkatsizlik ve hız yine kazaları beraberinde getirdi.
5: Yalısı dizinin tabelasına büyük bir şiddetle
6: çarptı. Önüne çıkan bir araç sonucu manevra yapıp otobüsün buraya dalmış oldu.
0: İETT otobüsü sağ şeritten ilerliyordu. Sol şeritteki araç bir anda önüne kırdı. Çarpmamak için manevra yapan İETT otobüsü işte böyle duvara girdi. Ortalık savaş alanına döndü. Otobüsün camları kırıldı. Büyük çapta hasar oluştu. Kazada can pazarı yaşandı.
5: Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
7: Ambulans şu anda geldi. Bir kadın yolcu cam kırılarak çıkarıldı.
0: İki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır,

16 kişi yaralandı. Kazanın ardından yargı da devreye girdi. Kazaya sebebiyet veren otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Otomobil kontrolsüz şekilde yola çıktı. Motosiklet sürücüsü duramadı. Otomobile yandan işte böyle çarptı. Motosikletteki iki kişi yere

0: Neyse ki yaralanan olmadı. Motosikletli kurye park halindeki otomobili arkadan çarptı. Metrelerce sürüklendi, takla attı. Başka bir otomobile çarparak durabildi. Kurye yaralandı. Kırmızı ışıkta geçti. Kaza geliyorum dedi. İki araç işte böyle çarpıştı. Işık ihlali yapan sürücüye 5.000 lira ceza yazıldı. Ehliyetine 2 ay el konuldu. Bir tır yol kenarında park halindeydi. Aynı yönden gelen motosikletli park halindeki tıra ok gibi işte böyle saplandı. Kazanın ardından yere düştü. 43 yaşındaki Engin Kızıl kazada hayatını kaybetti.
1: Gaziantep'te 26 yaşındaki genç bir kadın otokaplama ve araç bakım sektöründe sekreter olarak işe başlamıştı. Yapamazsın diyenlere inat kendi dükkanını açtı, patron oldu. Şimdi de müşterinin biri gidiyor, biri geliyor.
2: Bu sektörde barınmak ilk başlarda zor oldu. Bira kabul görmememize rağmen devam ettim.
0: Yılmadı, pes etmedi. Sekreter olarak başladığı otokaplama sektöründe kendi dükkanını açarak patron oldu.
2: Kadınlar da bu sektörde kesinlikle bulunmalı. Çünkü detaylar kadınlar için daha önemli.
0: 26 yaşındaki Sevgi Köse araç bakımı ve kaplama sektörüne adım attı.
2: Sekreter olarak başladım. Daha sonrasında oradaki ustalara yardım ederken kendimi geliştirdim.
0: Bu işi öğrenmeye çok hevesliydi.
2: Eğitimlere gittim geldim. Öylelikle usta oldum. Araç bakımla ilgili her şeyi yapıyoruz. Araç boyasız göçük onarımı, kaporta boya.
0: Ve dükkan açtı. İşleri şimdilerde çok yoğun.
2: İşinizi düzgün yaptığınızı, severek yaptığınızı görünce mutlaka tereddüt etmeden araçlarını getirip bırakıyorlar.
0: Geçtiğimiz sene katıldığı yarışmada ise Türkiye şampiyonu oldu.
2: O birincilikten sonra profesyonel eğitim almak isteyen arkadaşlar buraya öğrenci olarak gelip bizimle 1-2 ay vakit geçirip sertifikalarını alıp gittiler.
1: Efendim, Beyaz Ana Haber muhabiri Büşra Nur Danişment üzümün bahçeden pazara yolculuğunu araştırdı. Çiftçinin kilosunu 25 liraya sattığı üzümün fiyatı el değiştirdikçe katlanıyor. İstanbul'da ortalama 120 ila 150 liradan satılıyor. İşte üzümün o katlandıkça katlanan fiyat yolculuğu.
3: Wow. Üretici de ucuz, biz pahalıya alıyoruz.
4: İşte tam da öyle oluyor. Tarladan 25 liraya çıkan üzümü tüketici 5 kat pahalıya alıyor.
3: Kazanan kim belli?
4: Kim?
3: Aracı.
5: Fiyat çok pahalı ablası ya.
6: Üzümde hasat sezonu başladı. Bakın, sekortede oldukça fazla. Toplanmayı bekliyor. Ancak ne yazık ki çiftçinin elinde bu sezonda üzüm kalabilir. Çünkü komisyoncunun söylediğine göre iç piyasa üzümü çekmiyor.
5: Pahalılarda ucuz çıkıyor.
3: Üretici her zaman kaybediyor.
4: Denizli Honaz'dan üzümün tarladan çıkış fiyatı kilogramı 25 lira.
5: Adam bunları veriyor 40-50 lirada, hamalısı var. Kasa başı alıyorlar 10 lira. 100 kasa kaç para yapar? Hesabını sen yap yani.
4: Bakalım İstanbul'a gidinceye kadar üzümün fiyatı ne oluyor?
7: Beşiktaş dikili taş pazarında üzümler bakın tezgahta yerini aldı. Fiyatına bakacak olursak 120 liradan satılıyor. Denizli'den 25 liraya çıkmıştı. İstanbul'da 120 lira oldu. İşte fiyatı katlandıkça katlandı.
5: Pazarcılar kazanıyor, haldeki insanlar kazanıyorlar.
3: Allah üreticinin yardımcısı olsun.
1: Efendim, Ankaralı'nın Mansur Yavaş çilesi de bitmiyor. Bu kez askıya ait bir su borusu patladı. Kaderine terk edilen Ankaralı kolları sıvadı tabii. Vatandaşlar su tahliyesi için kendi imkanlarıyla kazı yaptı.
8: Biz de burayı kendimiz böyle kazdık, suyu yukarıya doğru verdik. Suyun bir kısmı aşağı akıyor, bir kısmı buraya.
9: Bu kadar su, yazık, günah buraya akıyor. Yani can tehlikemiz var.
10: Güvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dükkanda içme suyu borusu patladı. Borudan akan su olduğu gibi elektrik hattının yanından geçerek iş yerinin deposunu bastı. Vatandaşlar askıyı aradı ancak karşılarında bir muhatap bulamadı.
8: İstediğiniz yere haber verin gibi bir konuşma gerçekleşiyor. İsterseniz diyor CİMER'e şikayet edin.
0: Ankaralı'nın bir CHP'li bir yeni partili olan ve hizmet değil algı belediyeciliği yürüten Mansur Yavaş çilesi bitmiyor.
9: Ayaklarımızın durumunu görebilirsiniz yani.

0: Hani bu su az olduğu halde biz sürekli burayı çekebiliyoruz. Sürekli su geliyor. Elektrik tesisatının yanından geliyor.
1: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu vatandaşı canından bezdirdi.
2: Mansur Yavaş'ın yetersiz belediyeciliğine karşı vatandaşlar kolları sıvadı. Kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmek için kazı yaptılar.
3: Aradık. Herhangi bir muhatap bulamadık karşımızda. Zaten daha önceki bu dördüncü yapılışı buranın. Aşağıda makinalarımız var. Bunlar hep su altında kaldı.
4: Efendim kısa bir aranın ardından beyaz ana haber sürecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Ne diyorsun usta?
7: Halledeceğiz bir şekilde.
6: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
7: Müşteri mesaj yazacaktı da.
6: Yazmış mı?
7: Yok. İş bankasıymış.
6: Her yerden bir mesaj.
7: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
6: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
7: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
6: Şükür.
7: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, bir çay kap geldi.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
7: Ha! Maydanoz.

0: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya.

0: geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Budur. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.
2: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini, fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
7: şeftali.
8: Budur.
7: Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç leke

0: %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: 3, 2, 1.
2: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
3: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Getir. Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
5: Aranın ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. Kocaeli'deyiz. İki ailenin karıştığı kavga tam bir meydan muharebesine dönüştü.
6: Arabaların üstünden atladılar. Tekme tokat birbirlerine saldırdılar. Nişanlı kadının sevdiğine kaçtığı olayda meydan muharebesi yaşandı.
7: Abi öldürdüler. Öldürmüşler zaten.
6: Derince'de iddiaya göre nişanlı bir kız eski sevgilisine kaçtı. Bunun üzerine akraba iki aile kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatlarla saldırdılar. Bıçak ve beyzbol sopasıyla birbirlerine vurup yaraladılar. Meydan muharebesine dönen kavgaya çevredekiler müdahale etmek istedi ama başarılı olamadı. İkisi ağır, 5 kişi yaralandı. Ekipler oradaydı. Polis olay yerine gelirken şüpheliler hızla kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

0: Efendim, dolandırıcılar vatandaşı ağına düşürmek için her yolu deniyor. Şimdi de WhatsApp üzerinden avukatım deyip hakkınızda şikayet var yalanı başladı.
1: Gerçek avukatların isimleri, fotoğrafları ve baro sicil numaraları kullanılarak dolandırıcılık yapılıyor olabilir.
2: Sahte avukatlar kolları sıvadı. WhatsApp yoluyla dolandırıcılık oyununa başladı.
3: Ne arıyorlar ne de SMS atıyorlar. Mağdurlarla WhatsApp üzerinden iletişime geçiyorlar. Hatta gerekirse sicil numaramı da verebilirim diyerek güven kazanıyorlar.
1: Hakkınızda bir dosya var. Belli bir meblağ karşılığında bu dosyayı kapatabiliriz diyenlere kesinlikle inanmamalısınız.
3: Çünkü hakkınızda bir dosya varsa hiçbir avukat sizinle WhatsApp üzerinden iletişime geçemez.
1: Hakkınızda bir dosya açılmışsa bu asla WhatsApp ya da SMS yoluyla tebliğ edilemez. PTT yoluyla resmi şekilde tebliğ edilir.
3: Üstelik bu gibi durumlarda bir avukata da ihtiyacınız yok. Çünkü
1: hakkınızda bir dosya olup olmadığını öğrenmek için E-Devletinize girip Uyap Vatandaş portaldan öğrenebilirsiniz.
0: Sıradaki görüntülerde Amasya'dan gelecek, yolun karşısına geçmekte zorlanan yaşlı kadının yardımına görevli Yunus polisi koştu efendim.
2: Trafikte iç ısıtan bir an kayda geçti. Karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadın uzun süre bekledi ama trafik yoğundu. Doğru zamanı bir türlü bulamadı. Yunus polisleri de mesaideydi. O yaşlı kadını fark etti. Ve yardım eli geldi. Polis memuru kadının koluna girdi ve trafiği kontrol etti. Yaşlı kadını güvenle karşıya geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: Efendim, bu yürek ısıtan haberle bitirelim istedik bu akşamda ana haberimizi. Yarın yine aynı saatte 18.30'da buluşabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

31 Aralık 2014'te San Francisco'da bir taksi Çin Mahallesi'nden Marin'e gitti. Arabada tek bir yolcu vardı. Bir kadın. Adı Adeline Bowman'dı. Şimdiki adı Jennifer Larson. Bu onun hikayesinin ilk ve son bölümü.

0: Üzgünüm, sessiz olmalısınız. Gece çalıştığı için babam hala uyuyor. İçeri gelin. Dün gece renk ayrımlarını ve dijital baskıyı tamamladım. Arka plandaki çizgileri internetten aldım ve kusurları olan bir baskı yaptım diyebilirim. İşte burada. Bu benim sırrım sayılır. Toz lekeleri ve soluk renkler, kimse bu detayları sorgulamaz. Peki niçin 29? Yani senin yerinde olsam birkaç yaş küçültürdüm. Yani kimse şüphelenmezdi.
1: Çok naziksin Tony. Güzel iş.
0: Seninle çalışmak bir zevkti. Başka bir arkadaşına da bir şeye ihtiyacı...
1: Bunu niçin yapıyorsun?
0: Efendim?
1: Akıllı bir çocuksun. Sahte belge düzenlemek suç. $250,000 kefalet ve 6 yıl hapis cezası var.
0: Tanrım, polis misin yoksa?
1: Hayır, kolluk kuvvetleriyle en ufak bir alakam yok. Sadece potansiyelini harcıyorsun Jeff.
0: Tony, adım Tony.
1: Odandaki beyzbol topları Jeff adına imzalanmış. Dikkatsizlik yapma. Küçük detaylar seni ele verir.

0: Tatlım, ben geldim. Reis?
1: Aa, merhaba.

0: Hadi bakalım. Yeni çiftlik evini seveceksin. Temiz hava var, kocaman da bir koru ve bir de dere. Kendini bir yavru gibi hissedeceksin. Büyük büyük, büyük annenin birkaç kasaba ötede doğduğunu biliyor muydun? Benimki de öyle, aynı dönemde değil tabii. Oh. İşe gitmem gerek. Şehir arşivine lütfen.
1: Biraz süredir, çok trafik var.
0: Tamam, Kaliforniya'dan Hyde'a geçelim.
1: Hyde'da yol yapım çalışması.
0: O zaman önce Goff'a, Goff'tan Bush'a, Bush'tan Polk'a, Polk'tan Grove'a geçer, beni Market Caddesi'nin köşesinde bırakırsın.
1: İşimi kapmak mı istiyorsun?
0: Hiç belli olmaz.

0: Günaydın Jenny.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba Kenneth.
0: Belki bugün gelmezsin diye düşünüyorduk. Yılbaşı arifesi diye.
1: Sonuçta bir çarşamba günü. Geceye kadar eğlence başlamaz nasılsa.
2: Pekala. Biraz heyecana hazır mısın?
1: Tabii, neymiş o?
2: En sevdiğin şey haber filmleri. Nihayet dijitale aktarılıyor. Yollamayı hazır hale getirmek için biraz yardımına ihtiyacımız var.
1: Seve seve.
3: ...1924, Lenin'in ölümü. ...1906, yıllara göre haberler. Edison haber filmleri.

0: Deprem San Francisco'yu dümdüz etti. Binlerce insan öldü. Yılın ilk çocuğu.
1: Adeline Murray Bowman 1 Ocak 1908'de gece 12'yi bir geçe San Francisco Çocuk Hastanesi'nde doğdu. Faye ve Milton Bowman'ın tek çocuğuydu. ...16 Haziran 1929'da... tam 3 yıl sonra Adeline Bowman ve annesi Golden Gate Köprüsü'nün inşa edileceği alanı hayranlıkla seyrederken genç bir mühendis eşine az rastlanır bir nezaket örneği gösterdi. ...87 gün sonra Adeline San Francisco'daki Old St. Mary Katedrali'nde Clarence James Prescott'la evlendi.
2: Güzel. Çok iyi.
1: Üç yıl sonra...

sonra Adeline'ın bir kız çocuğu oldu. Ona Adeline'ın babaannesinin adını verdiler, Fleming. 17 Şubat 1937'de Golden Gate Köprüsü'nün inşası sırasında yapı iskelesinin bir kısmının çökmesi sonucunda 8 işçi ve 2 mühendis hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Adeline'ın kocası da vardı. Kocasının ölümünden 10 ay sonra Adeline kuzeye 5 yaşındaki Fleming'in onu beklediği ailesinin sahildeki evine doğru giderken son derece olağanüstü bir şey oldu. Neredeyse büyülü bir şey. Kaliforniya'nın Sonoma bölgesine kar yağdı.

buz gibi suya batması, Adeline'ın bedeninin anoksik bir refleks geliştirmesine neden oldu. Nefes alışı durdu ve kalp atışları yavaşladı. 2 dakika içerisinde Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu. Saat 8.55'te arabaya yıldırım düştü. Yarım milyar voltluk elektrik boşaltıp 60 bin amperlik bir akım üretti. Bu olayın 3 sonucu oldu. Birincisi, elektrik Adeline Bowman'ın kalbini yeniden çalıştırdı. İkincisi, Adeline anoksik durumundan çıktı ve 2 dakika sonra ilk nefesini aldı.

Üçüncüsü, Van Leeuwen'ın deoksiribonükleik asitte elektron kompresyonu prensibine göre, ki bu 2035 yılında keşfedilecekti, Adeline Bowman zamanın yıkıcı etkilerine karşı bağışıklık kazandı. Bundan böyle hiç yaşlanmayacaktı.

0: Barış.
1: Yıllar geçtikçe Edeline hiç değişmeyen görünüşünü, sağlıklı bir diyet, egzersiz, kalıtım ve iyi şansa borçlu olduğunu söyleme alışkanlığı edindi.
2: Edeline?
3: Miriam, merhaba.
2: Aman tanrım, hiç değişmemişsin.
3: Aa, teşekkür ederim, çok naziksin.
2: Fleming, ne kadar da büyümüşsün.
3: Ben de anneme bunu söyleyip duruyorum ama bana inanmıyor.
4: Oh, canım, aa, özür dilerim, gitmemiz gerekiyor.
2: Ama kız kardeş gibi görünüyorsun.
4: Yapma, beni utandırıyorsun.
2: Ama bu mümkün değil.
4: Aa, yeni bir yüz kremi aldım Paris'ten.
3: Kraliçe arının sütünden yapılıyor.
4: Tamam canım, hoşça kal. Seni görmek çok güzeldi.
1: Sadece birkaç hafta sonra sakin bir hayat yaşayan Edeline'ın önemsiz bir trafik kontrolü için kenara çekilmesiyle bir şeyler yapılması gerektiği anlaşıldı.
5: Hanımefendi, burada 1 Ocak 1908'de doğduğunuzu yazıyor.
3: Doğru.
5: Yani bu durumda 45 yaşında olmanız gerekiyor.
3: Evet.
5: Hanımefendi, ehliyetinize el koyuyorum. Karakola bunu almaya gelirken lütfen doğum sertifikanızı da getirin.
3: Seve seve memur bey, yarın sabah uygun mu?

0: Adeline kısa süre sonra San Francisco'ya geri taşındı ve tıp fakültesinde bir büro işinde çalışmaya başladı. Orada durumunu araştırmak için her fırsattan faydalandı. Bir yıl boyunca yaptığı yoğun araştırmalardan sonra Adeline Bowman kendi durumuyla ilgili hiçbir bilimsel açıklama olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
1: Lütfen açıklayın. Komünist Parti üyesi misiniz?

0: Üzgünüm, beni biriyle karıştırdınız.
1: Bayan Bowman, biz FBI'danız ve size birkaç soru sormak istiyoruz.
0: Niçin? Ben yanlış bir şey yapmadım. İyi bir vatandaşım, beni çalıştığım yerde rahatsız etme, nasıl cüret edersiniz?
1: Yapacak bir şey yok hanımefendi. Elimizde ikamet kaydınız yok. Bu taraftan lütfen. Endişelenecek bir şey yok Bayan Bowman. Sadece üzerinizde birkaç test uygulayacağız.

0: Biri seninle iletişime geçerse onlara Avrupa'ya tatile gittiğimi ve hiç dönmediğimi söyle. Seni bir sonraki görüşümde yeni bir kimliğim olacak. Her zaman senin annen olacağım. Beni arkadaşın olarak tanıtacaksın.
1: Anne, hayır.
0: Böyle olmak zorunda. Al bunu.
2: Kendisi ve kızının özgürlüğünü ve güvenliğini garanti altına almak için Adeline yola devam etmeye ve her 10 yılda bir ismini, yaşadığı yeri ve görünüşünü değiştirmeye yemin etti. Bir daha yaşayan hiç kimseye kaderinden söz etmeyecekti. Yedi hafta sonra Jennifer Larson sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve Susan Fleischer, Ashton, Oregon'daki her yerden uzak bir çiftlik evinde yaşamaya başlayacak. Adeline Bowman, bir anlık bir zayıflık dışında 60 yıl boyunca yeminini bozmadı.
0: Merhaba Regan.
3: Amanda, beni ekmeyeceksin değil mi?
0: Bunu geçen yılda sormuştun. Neden bana güvenmiyorsun?
1: Daha iyi bir teklif almadığına inanamıyorum.
3: Mümkün değil.
0: Seni 8'de alayım mı?
1: Aslında aramamın diğer sebebi buydu.
3: Nob Hill Grand Hotel'e benim için bir araba
1: yollayacak.
3: Bak sen, orada hiç yılbaşı partisine gittin mi?
0: Sadece bir kere, asırlar önce.
3: Çok şaşalı bir yer olmalı.
0: O zaman hazırlansam iyi olacak. Görüşürüz.
3: Hoşça kal Regan.

0: olmadı deme.
1: İki eğer elim de masanın üstündeydi lan.
0: Kötü şeyler olacak.
2: Alkışlayan sendin değil mi?
0: Nereden bildin?
2: Görgülü bir insansın.
0: Bir tek ikimiz kaldık.
2: Bir kadeh içki al.
0: Söyle bakalım neler kaçırdım?
2: Çok bir şey değil. Birkaç hoş sohbet. Bu ilginç bir şey. Kaç yaşında olursan ol, yılbaşı gecesinde hala her şey mümkünmüş gibi geliyor.
0: Bu yıldan beklentin ne?
2: Her zamankinden. Gerçek aşk. Seninki?
0: Bu yılı son yılınmış gibi yaşamak.
2: Bunu hiç bilemezsin. Bizim yaşımızda bu mümkün. O yüzden evet. Hadi yaşayalım.
0: Saat 3 yönünde bekar bir erkek cesaretini topluyor.
2: Nasıl bir tip?
0: Kumral saç, buz mavisi gözler, 30'larının ortasında.
2: Neden seninleyken bize hep genç oğlanlar yanaşıyor?
0: Geldi.
3: İyi geceler hanımlar.
2: Yaşlı kadınların yuvasına hoş geldin. Biliyorum 28 yaşını geçmemiş gibi duruyoruz. Adın ne?
3: Del Davenport.
0: Değil, bir ressam.
2: Gerçekten
0: evet,
2: mi?
0: Evet ama açlık çeken bir sanatçı. Varlıklı ailesinin yardımını kabul etmiyor.
3: Affedersiniz biz tanışıyor muyduk?
0: Hayır. Sadece Cartier kol saatiniz ilk üretimlerden. Bunu size varlıklı bir büyük babanın verdiğini varsaydım da.
3: Büyük babam ama resim yaptığımı nasıl bildiniz?
0: Elleriniz boya içinde. Bu kolay bir tahmindi.
2: Peki Picasso, çek bir sandalye, sana bir içki ısmarlayacağız.
3: Tabii.
2: İyi seneler.
3: İyi seneler.
2: Teşekkür ederim.
4: Merhaba. Seninle ilk tanıştığımız yerde burası, hatırlıyor musun? Sadece ikimiz özel arkadaş.
5: Anlıyorsun. 6, 5, 4, 3, 2, 1
0: Merhaba. Teşekkür ederim canım. Hayır. Hayır, şarkı söylemene gerek yok. Hayır, lütfen şarkı söyleme. Yeterince doğum günü yaşadım. Oh, neredesin? Hiç dışarı çıkmadın mı? Seni suçlayamam. Yarın hala buluşur muyuz? Harika. Tamam, biraz uyu. Seni seviyorum. İyi geceler.
6: Çok güzel görünmüyor. Şu ara bak, harika.
7: O adam her neredeyse umarım çok iyi bir mazereti vardır. Özür dilerim, korkutmak istemedim. Geleneğe göre yeni yıla tek başına girersen bir yabancıyı öpmen gerekmez mi? Kahretsin, bunu daha önce duymuşsun.
0: Sadece bir kez Bing Crosby'nin gençliğinden, yani benzeyen birinden. İyi seneler. İçin çok yaşlıyım. Hadi.
8: Bu da bana elime ait olmadığı yerlere koymamayı öğretir.
0: Bence öğretmeyecek.
8: Biliyor musun? Riskli bir hamleydi.
0: Neymiş o?
8: Ayrılmadan önce kendini tanıtmaman.
0: Riski severim.
8: Ben Elis. Seninle tanışmak bir zevk.
0: Elis adası gibi mi?
8: Kimse bir ada gibi ıssız olmaz.
0: Ben Jenny.
8: Şiirdeki gibi mi? Hayır mı? De ki yorgunum, de ki üzgünüm, de ki sağlık ve zenginlik beni ıska geçti, de ki yaşlanıyorum ama... Jenny beni öptü.
0: Bunu kim yazmış?
8: Ya şey, romantiklerden biri
0: olmalı. Sanırım emin değilsin.
8: Aslında eminim ama çok bilmiş biri görünmek istemiyorum.
0: Ne kötü. Çok bilmişlere bayılırım.
8: Peki nereye gidiyorsun?
0: Yemeklerin daha iyi olduğu bir yere. Evime. Ya sen?
8: Ben partiye dönüyorum. Sadece seninle beraber 27 kat geçirmek istedim.
0: Bu riskli bir hareketti.
8: Neden?
0: Flörtünü yukarıda bıraktın. Umarım buna değinmiştir.
8: Sen neden bahsediyorsun?
0: Yapma ama. Mavi elbiseli güzel kadın. Soyadı Kova diye mi bitiyor?
8: Hayır. Adım Agnes Bugs. Amcası aşçıbaşı. Ona yemeklerini beğendiğini iletirim. Ve o benim flörtüm değil.
5: Hanımefendi, taksi
0: evet,
5: ister misiniz?
0: Evet, lütfen. Teşekkür ederim.
5: Taksi.
0: İyi geceler.
8: Seninle bekleyeceğim.
0: Nerede yaşadığımı öğrenmek için mi?
8: Çiçek yollamayı çok daha kolay hale getiriyor.
0: Tamam. Teşekkür ederim. Başımın çaresine bakarım. Hoşça kal. Seninle tanışmak bir maceraydı. Teşekkür ederim.
8: Bekle.
0: İşte yine eline ait olmadığı bir yere koyuyorsun.
8: Sana nasıl ulaşırım?
0: İyi seneler Elis. Gidebiliriz.

0: Merhaba, annen nasıl? Geç mi kaldım?
1: Her zamankinden daha geç değil.
0: İyi ki doğdun anne.
1: Teşekkürler canım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bana artık doğum günü kartı vermene gerek yok. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum. Oregon'a ne zaman taşınıyorsun?
1: Şubat'ın 3. haftasında. Hmm,
0: tam planladığın gibi.
1: Tabii ki. Sodyumla ilgili küçük konuşmamızı unuttun mu?
0: Hayır, sadece duymazdan gelmeyi tercih ediyorum. Aslında ben de taşınmayı düşünüyorum.
1: Ama yaşadığın yeri seviyorsun.
0: Evet, ama çok fazla basamak var. Geçen hafta Kay Alfonso düşüp bacağını kırdı. Doktor belki bir daha hastaneden çıkamayacağını söyledi. Ve hemen ertesi gün Molly Andrews beni arayıp Arizona'daki harika bir bakım evinden bahsetti. Geçen bahar oraya taşındı. Bana hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi. Sorun ne?
1: Oregon'daki evi sadece sana yakın olmak için almıştım. Ah. Daha uzun ziyaretlere gelirsin, belki de bana taşınırsın diye.
0: Benim lise yıllarımdan beri birlikte yaşamadık.
1: Ama bebeğim, yaşlanıyorsun. Ya Arizona'ya taşındıktan sonra sana bir şey olursa, hastalanırsan?
0: O zaman gelip benimle ilgilenmeni umarım.
1: Ya geç kalırsam?
0: Hayır, hayır. Bunu yapamayız. Doğum gününde olmaz. Bu bir tatil günü.
2: Neredeyse sandalyemden düşecektim.
1: Neden bahsediyorsunuz?
2: Büyük haber. Bay Jones kütüphaneye 50 bin dolar değerinde birinci baskı klasik kitaplar bağışlıyor.
1: Hangi kitaplarmış?
2: Çok yakında öğreneceğiz çünkü ofisinden arayıp kitapları bugün şahsen getireceğini söylediler.
3: Merhaba.
1: Oh, hayır.
3: Ben Elis.
2: Ah, bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz Bay Jones. San Francisco Heritage Derneği adına bu cömert hediyeniz için size en içten şükranlarımızı sunmak isterim efendim. Size minnettarız.
3: Kitapları kargoya verdim ama eni mi yakında elinize ulaşırlar?
2: Mahsuru yoksa kitapları bağışlarken bir fotoğrafınızı çekmek
3: tabii
2: isteriz.
3: Tabii ki, tabii.
2: Olur
3: tabii. Şey, bana bir dakika izin verir misiniz? Merhaba. Ben geldim. Çok bilmiş.
1: Ne yapıyorsun burada?
3: Senin için de bir şeyler getirdim. Çiçekler.
1: Annie James'ten de izin verir. Ray Bradbury'den kara hindi bağ şarabı. Janet Fitch'den beyaz zakkum. Çok zekice. Burada çalıştığımı nereden bildin?
3: Kurula yeni katıldım. Toplantıdan çıkarken seni görmüştüm.
1: Aa,

0: Çok bilmiş.
1: Ne yapıyorsun burada?
0: Senin için de bir şeyler getirdim. Çiçekler.
1: Henry James'ten de izin verir. Ray Bradbury'den kara hintibar şarabı. Janet Fitch'ten beyaz zakkum. Çok zekice. Burada çalıştığımı nereden bildin?
0: Kurula yeni katıldım. Toplantıdan çıkarken seni görmüştüm.

0: Evet, bugünlerde kurullara herkes alıyorlar.
1: Peki, servetini nasıl elde ettin? Miras yoluyla mı?
0: Şans. Üniversitede matematik okuyordum ve boş zamanımda iklim verilerini analiz etmek için bir algoritma geliştirdim. Ama oda arkadaşım bunun ekonomik tahminler yapmak için de kullanılabileceğini fark etti. Sonra yurttaki odamızda bir şirket kurduk. 3 yıl sonra şirketi sattık ve arkadaşım kendi yarısıyla Fiji adasında emekliye ayrıldı. Ben de kendi yarımla bunu yapıyorum.
1: Yani mesleğin para vermek.
0: Evet, doğru. Ama dünyada gerçekten bir fark yaratmak istiyorsan bu göründüğünden çok daha zor. Peki ya sence?
1: Benim bir köpeğim var.
0: Tamam.
1: Ben dönsem iyi olacak.
0: Ama öğle yemeği yiyecektik.
1: Geç oldu Alice. Sadece 1 saat molam var.
0: Tamam. En azından dönüşte eşlik etmeme izin ver.
1: Teşekkür ederim tüm bunlar için. Bu arada yakında buradan gideceğimi bilmelisin.
0: Tamam. Bir fikrim var. Sana bir fıkra anlatacağım. Ve eğer gülersen gitmeden önce benimle bir kez daha dışarı çıkman gerekecek. Eğer gülmezsen uyumlu olmadığımızı anlayacağım ve pes edeceğim.
1: Ya müthiş bir fıkra olmalı.
0: İnsanlık tarihinin en komik fıkrası. Ama çok ince ve sofistike bir şaka. Muhtemelen anlamazsın.
1: Evet, muhtemelen.
0: Beyzbol sever misin?
1: Evet, severim.
0: Güzel. Şimdi, bir gün Fenway Stadı'nda Ted Williams... Kim olduğunu biliyor musun?
1: Tabii ki. Yumrukçu. Vuruş ortalaması 344'ü değil mi?
0: Ne? Evet, o Ted Williams. Her neyse, Ted Henry'de takılıyormuş ve sonra atı gelip ona Sox takımında oynamak istiyor.
1: Gerçek bir at.
0: Gerçek bir at. Ted demiş ki tamam, ne yapabilirsin? At da aynı senin gibi vuruş yapabilirim ama çok daha iyisini demiş. Sonra dişlerinin arasına bir sopa almış. Ted de peki diyerek ona birkaç kere top atmış. Hepsini stadın dışına yollamış. Ted de vay. Başka neler yapabiliyorsun demiş. Hatta kısa topları yakalayabilirim demiş. Ted de aşağıdan birkaç top atmış. Ve tabii ki...
1: Elektrikli süpürge gibiymiş.
0: Evet, sonra Ted Vajan'la top fırlatabilir misin demiş. At da ona bakıp demiş ki top fırlatmak mı? Kim bir atın top fırlattığını görmüş ki? Evet, bayanlar ve baylar.
1: Hayır.
0: Bu kadını
1: fethettim. Yapma. Bu hayatımda duyduğum en kötü fıkraydı.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu bir iltifat değildi.
0: Akşam yemeği, salı gecesi benim evimde. 18. cadde 303 numara. Saat 8'de.
1: Peki.
2: Günaydın bayanlarsın. Sizi tekrar görmek ne güzel. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hesabıma yeni bir kullanıcı eklemek istiyorum.
2: Nedenini sorabilir miyim?
1: Bir süre seyahat edeceğim.
2: Demek seyahat. Tamam. Belgeleri hazırlayayım. Hemen dönerim.

0: Bütün bu şirketlerin değeri oldukça yüksek.
1: Haloid Fotoğrafçılık şirketi nedir?
0: 50 yıllık bir şirket. Fotoğraf kağıdı ve malzemesi üretiyor. Elektrofotoğraf adında bir şey geliştiriyorlar. Bu teknoloji alanında bir devrim yaratabilir ama yatırımınızın dönüşü hemen olmaz. Birkaç yıl geçmesi gerekebilir.
1: Sorun değil.
0: Bence paranızı bu şekilde bağlamayın.
1: Ah, sabırlı biriyimdir.
0: Şuna da bakın, isimlerini değiştirmişler. Yeni isimleri X. Bu da ne böyle? X ile başlıyor.
1: Bu Yunanca. Xerox diye okunur.
0: Xerox.
2: İmza kartıyla başlayabiliriz. Ortak kullanıcının adı neydi?
1: Susan Fleischer.
2: Susan. F-L-A-Y-Ş-I-R.

Sana somon hazırladım. Eğer iyi bir çiftlik köpeği olacaksan abur cubur yemeği bırakma gerek. Hepsini bitirmeni istiyorum. Beni anladın mı? Ah ya. İşte böyle. Evet.

0: Merhaba. Elis. Bölmüyorum değil mi?
1: Merhaba. Gelmek istemeyeceksin diye korkuyorum.
0: Aa, hayır, sadece taksi bulmakta zorlandım.
1: Hoş geldin.
0: Merhaba.
1: Paltonu alabilir miyim?
0: Aa, tamam. Evin biraz şey...
1: Tamamlanmamış gibi mi?
0: Evet. Öyle gibi. Bu estetik bir tercihim oluyor.
1: Hayır. Sıva ve boya yapmam.

0: Rahatına bak. Otur, rahatla.
1: Tamam. Nedir o? Ne pişiriyorsun?
0: Şey, dürüst olmak gerekirse bu herkese göre olmayan bir lezzet. Umarım beğenirsin. Hazır mısın?
1: Seni davulla karşılayayım mı?
2: Voilà.
0: Ya bunu yapacaktım ya da bıldırcın dolması. Lütfen bana hayal kırıklığına uğramadığımı söyle.
1: Aa, ben bunu gerçekten de çok beğendim.
0: Evet. Yumul bakalım.
1: Tamam.
0: Nasıl?
1: Müzik ne kadar acı vericiyse bu o kadar mükemmel.
0: Caz sevmez misin?
1: Caz severim ama bu başka bir şey.
0: Annem Maine'de büyümüş. Gerçek bir New England'lı. Tatlıdır ama sert kadındır. Diğer yandan babamsa aklı beş karış havadadır. Gerçekten. O bir astronom. Stanford'tan yeni emekli oldu. En büyük başarısı olağan dışı bir kuyruklu yıldız keşfetmiş olması.
1: Ne bakımdan olağan dışı?
0: Yeryüzüne en yakın olduğu noktada matematiksel olarak kusursuz hesaplamalarına göre 1981 kışında dünyanın yanından geçecekti.
1: Geçti mi?
0: Hayır. Hayır. Geçmedi. Ama bu her sene bakmamıza engel olmadı tabii. Çocukluğumda bu bizim için bir tür ritüeldi. Babam hala bakıyor.
1: Eğer bir bardak daha içersem sanırım onu görebilirim. Hayır, hayır. Teşekkür ederim lütfen.
0: Hadi yapma. İtalya'da şöyle derler. Ani amore bicchiere di vino non c'è contento mai.
1: Yıllar, aşıklar, içki kadehleri.
0: Yıllar, aşıklar ve içilen içkiler. Bunlar asla sayılmaması gereken şeylerdir.
1: Tahmin bile edemezsin. Manzaranı sevdim.
0: Teşekkürler. Kitap okuyuşumu seviyorum.
1: Ne?
0: Kurul toplantısından çıkarken seni ilk gördüğümde kitap okuyordum. Saçlarını toplamıştın ve mavi bir elbise giyiyordun. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitaptı ve seni izlemek için yavaşladım.
1: Ne kadar zaman seyrettin?
0: Kör olmadığını anlayacak kadar. Sonra seninle tanışmak zorunda olduğumu anladım. Ne zaman ve nasıl bilmiyordum ama tanışacağımı biliyordum.
1: Sanırım ben o günü hatırlıyorum. Norveççe bir kitaptı. Harflerin üstünde bir sürü nokta vardı. Anlaması çok zordu. Evet.
0: Dalga geçiyorsun.
1: Aa, tabii ki.
0: Dalga
1: evet.
0: Mı geçiyorsun?
1: Evet evet tabii. Körler alfabesine giriş ya da çocuk hikayeleri öyle bir şeydi.
0: Bana ne istersen söyleyebilirsin ve sana inanırım. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum.
1: Böylesi daha iyi.
0: Hayır. Değil.

0: Sonsuza kadar tutabileceğin ve hiç bırakmayacağın bir şey söyle.
1: Bırak gitsin.

0: kolunu çek. Bazılarımızın yaşamak için çalışması gerekiyor. Tamam, anlıyorum. Beni burada rehin aldın değil mi?
1: Hiç dönecek misin peki? Orada dilimizi konuşan kimse olmadığına emin misin? Hayır hayır. Hepsini istiyoruz. Quarta comprarle...
0: Gitmem gerek.
1: Bekle bekle bekle. Un momento por favor. Bana bir saniye ver olur mu lütfen? Portekizce iş halletmeye çalışıyorum.
0: Yapamam. Ne demeye çalışıyorsun?
1: Yağmur ormanı fonu 20 bin dönüm arazi satın almak istiyor.
0: Ama yanından bile geçmedi. Bana ver.
1: Sağ ol.
2: Gostaríamos de comprar 5 mil acres, tá bom? Ótimo. O cheque está no correio. Muito obrigada, senhor.
0: İşe geç kaldım.
1: Bekle, hepsi bu kadar mı?
0: Bırak gitsin.

0: $1,500 alın efendim. Hanımefendi.
1: Fikrimi değiştirdim. Lütfen sürmeye devam edin.
0: Nasıl isterseniz.

0: Reis. Reis.
1: Bebeğim. Bebeğim. İyi misin? İyi misin bebeğim?
2: İdrarındaki kreatin seviyesi çok yüksek. Yani böbrekleri iflas ediyor. Vücudunda biriken toksinlerle başa çıkamıyor.
1: Acı çekiyor mu?
2: Söylemesi zor.
1: Benim yerimde olsanız ne yapardınız?
2: Ne kadar harika bir hayat geçirdiğini düşünürdüm. Birbirinizi bulduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu.
1: Onunla bir süre baş başa kalabilir miyim lütfen?
2: Tabii ki.

0: Jenny.
1: Burada ne işin var?
0: Sana telefondan ulaşmaya çalıştım.
1: Adresimi ama... nasıl buldun?
0: Kütüphaneden. Hadi ama kızma lütfen. Başka ne yapacağımı bilemedim.
1: Köpeğim, onu uyutmam gerekti.
0: Aa, hayır, bunu duyduğuma çok üzüldüm.
1: Benim seni aramamı beklemeliydin.
0: Jenny, ben...
1: Adresimi vermememin bir nedeni var.
0: Üzgünüm gerçekten, ben...
1: Bu iş yürümeyecek, ben taşınıyorum.
0: Ciddi misin? Merhaba, sizin için.

0: Barbara Ireland, Florida'ya taşınmadan önce tüm kitaplarından kurtuldu. Bu kitaptan hemen kurtulmak istemezdim. Sanırım nostaljik duyguları hisseden tek kişi ben değilmişim.
1: Harika bir hayatın oldu.
0: Öyle düşünmeyi seviyorum. Sadece daha büyük bir kısmında yanımda olmanı isterdim.
1: Ben de öyle.
0: Bunu hatırladın mı? 1954, üniversite birinci sınıftaydım. Bu elimdeki son fotoğrafın.
1: Birini gördüysen hepsini görmüş sayılırsın.
0: Doğru. Ne oldu? Ha? Sorun ne?
1: Oradan oraya koşturmaktan yoruldum. Ve iyi insanlara yalan söylemekten de.
0: O zaman yapma. Artık hiç kimse peşinde değil. Senden şüphelenen herkes öleli çok oldu. Sonsuza kadar yalnız olmak zorunda değilsin. Hayatında birinin olmasını istemiyor musun? Çok uzun zaman oldu.
1: Ama aynı şey değil, bir geleceği yoksa.
0: Neden bahsediyorsun? Gelecekten bol bir şey yok.
1: Ortak bir gelecekten, birlikte yaşlanmaktan bahsediyorum. Bu olmadan aşk sadece kalp kırıklığı.
0: Herkes için öyle. Kalbim kaç kez kırıldı?
1: Çok kez.
0: Görünüşüm ve enerjim bende olsaydı hemen yarın aşık olurdum. Gerçekten.
1: Biriyle tanıştım.
0: Ne?
1: Yılbaşı gecesi asansörümü atladı ve...
0: Neden anlatmadın?
1: Çünkü bana böyle bakacağını biliyordum. Boşuna heyecanlanma. Beni rahat bırakmasını söyledim. Korkunçtum. Acımasızdım.
0: Ona üzgün olduğunu

0: söyle, bir hata yaptığını söyle.
1: Yapamam ki, gidiyorum.
0: Oregon'a gidiyorsun, Timbuktu'ya değil. Hadi ama, bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Lütfen. Lütfen.

0: Merhaba.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Ben Alice Jones'u görmeye geldim. Beni beklemiyor.
1: Bakalım bu konuda ne yapabiliriz? Adınız neydi?
0: Fazlasıyla üzgün.
1: Tamam. Bay Jones, burada bir misafiriniz var. Eminim bir isminiz vardır.
0: Jennifer Larson.
1: Tamam.
0: Ona lütfen eğer beni görmek istemezse bunu anlayacağımı söyleyin. Buraya yalnızca üzgün olduğumu söylemeye geldim. Hayatım uzun süredir çok tuhaftı ve o gün çok duygusallaştım. Sonra onun bana karşı ne kadar nazik davrandığını ve bunu kabul etmemekle ne büyük bir aptallık ettiğimi anladım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu yüzden ona gerçekten ne kadar üzgün olduğumu söylemek için geldim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bizimki yine çok heyecanlı.
5: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
6: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
4: Anneciğim sınırımız vardı ama.
6: Olsun, yedek olsun anneciğim.
4: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
5: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
4: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
6: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi. QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB.
8: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurun. Kim tutar seni?
10: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
12: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.

0: tavuk dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Monaco çayı sadece Atasay mağazalarında.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 439 lira.
5: Ben bilirim, ben bilirim. Anında

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Okul çantası çeşitleri 749 lira 90 kuruşa Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım Hadi.
4: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
5: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Uğraşmayayım ben ya.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. Eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
7: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım, sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
9: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'da. Faber-Castell 12'li boya çeşitleri 99 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 439 lira.
13: Ben bilirim, ben bilirim.
14: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini, fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Biz şimdi karar verdik ya. Ben çünkü çok rahatım, memnunum.
4: Ben de çok ben.
3: Gerçekten mi?
4: Aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
5: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
6: Rams.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 439 lira.
2: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.

0: da %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
5: Okullar açılıyor.
4: Evet. Okul masrafları da gelecek.
6: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Tabii ya.
7: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
8: Garanti BBVA. Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Merhaba.
10: Nasıl yardımcı olabilirim?
9: Ben Alice Jones'u görmeye geldim. Beni beklemiyor.
10: Bakalım bu konuda ne yapabiliriz? Adınız neydi?
9: Fazlasıyla üzgün.
10: Tamam. Bay Jones, burada bir misafiriniz var. Eminim bir isminiz vardır.
9: Jennifer Larson.
10: Tamam.
9: Ona lütfen eğer beni görmek istemezse bunu anlayacağımı söyleyin. Buraya yalnızca üzgün olduğumu söylemeye geldim. Hayatım uzun süredir çok tuhaftı ve o gün çok duygusallaştım. Sonra onun bana karşı ne kadar nazik davrandığını ve bunu kabul etmemekle ne büyük bir aptallık ettiğimi anladım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu yüzden ona gerçekten ne kadar üzgün olduğumu söylemek için geldim.
10: Tamam.
9: Ve aşağı inerse kendimi affettirmek için onu belki bu gece dışarı çıkarabileceğimi söyleyin. Lütfen.
10: Jennifer Larson burada. Eğer gelmek istemezsen anlayacağını söylüyorum. Oh, demek duydunuz. Tamam, güzel. Onu nereye götüreceğinizi bilmek istiyor.
9: Daha önce hiç gitmediği bir yere.

0: Merhaba.
1: Merhaba Jenny.
0: Hadi gel.
2: Pekala, bunun geldiğim ilk tamirhane olduğunu düşünmüyorsun herhalde.
0: Aa, sessiz ol. Burada gördüğünden fazlası var. Burası şehirdeki ilk film evlerinden biriydi.
2: Sinema salonu mu?
0: Evet. 1930'larda Mary Elizabeth Woods adında bir kadın Camden, New Jersey'de zengin bir adamın bir arabalı sinema yaptığını okumuş. Doğal olarak San Francisco'da kendi arabalı sinemasını yapmak istemiş. Onun çılgın olduğunu düşünmüşler ki öyleymiş. Kocası hariç herkesle birlikte olurmuş. Herkesten daha üstünmüş gibi davranırmış ama gerçekte... Neyse. Yasalardan ötürü bir açık hava sineması kuramamış. Onun yerine tüm arabaları buraya getirmiş. Ekran tam şurada. Muhteşem bir şeymiş diye hayal ediyorum. En iyi kısmını görmeye hazır mısın?
2: Tabii.
0: Tamam, yukarı bak. Karanlıkta ışıldayan teller taktırmış. Takım yıldızları yaratmak için zaman harcamaktan çekinmemişler. Çok güzel değil mi?
2: Evet.
1: Ne yapıyorsun?
0: Gel hadi.

0: Şerefe.
1: Buradaki paradoks, elimizdeki aletler iyileştikçe daha uzağa görebiliyor olmamız. Ama geleceğe doğru değil, geçmişe doğru. Işığının bize henüz ulaşmadığı olayları bile.
0: Neden tarihle bu kadar az insanın ilgilendiğini anlayamayacağım.
1: Geleceğin de etkileyici tarafları var. Bizim geleceğimizden bahsedebilirdik.
0: Alice.
1: Çok uzak gelecekten değil. Bu hafta sonundan bahsediyorum.
0: Aklında ne var?
1: Ebeveynlerim 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için bir parti veriyor. Buradan sadece birkaç saat uzaklıkta. Benimle gel.
0: Tamam. Arabayı ben süreyim mi?
1: Aman sanırım. Biliyorsun Daytona 500 yarışlarında bu tip arabaları pek görmezsin ve bunun bir sebebi var. Arada sırada ayağının yanındaki kare şeklindeki pedala basmayı düşünebilirsin mesela.
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Aman tanrım, aman tanrım, tanrım. Tanrım. Affedersiniz. Neyin var senin? Bana bir iyilik yap, durup şu kadını al.
0: Aa, bıçaklanmamayı tercih ederim.
1: O benim kız kardeşim.
0: Oh. Ah. Affedersin.
2: Ne var kedicik?
1: Seni alalım mı?
2: Sence? Nasılsın?
1: İyi, merhaba.
2: Çek ya şuradan. Hala sap sürüyorsun öyle mi?
1: Evet. Seni görmek de güzel. Kiki bu Jenny. Jenny bu benim kız kardeşim.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Bana otobüsü geleceğini söylemeliydin. Seni otogardan alırdık.
2: Telefon kullanmayı 2 ay önce bıraktım.
1: Bunun özel bir sebebi var mı?
2: Telekom firmalarının yüksek teknolojili silah sistemleri geliştirilmesine katkılarını protesto etmek için.
1: Ha. Kiki Berkeley mezunudur.
2: Aa. Demek yeni kızım bu öyle mi?

0: Yattınız mı?
1: Evet, 10 dakika önce oturduğun yerde.
2: Peki bu kızla hikayesi nedir? Orada mı çalışıyormuş?
3: Eris ne dediyse anlattım.
2: Halk kütüphanesinde çalışan güzel bir kız.
3: Belki de kitapları seviyordur ve sessiz değil.
2: Belki de onu araştırıp yaptığı cömert bağışları görmüştür ve ona kancayı takmak için işe girmiştir.
3: Ya eminim öyledir.
2: Gelmiş olmaları gerekmez miydi?
3: Sen masayı toparla. Geldiler.
2: Tamam tamam.
3: Nasıl görünüyorum?
2: Çok güzel.
3: İşte buradasınız.
4: Merhaba anne.
3: Canım harika görünüyorsun tatlım.
4: Bak yolda kimi aldık.
5: Merhaba.
3: Merhaba bebeğim.
4: Evet bu da Jenny.
5: Merhaba.
3: Çok memnun oldum.
5: Memnun oldum.
3: Yolda çok yorulmuş olmalısınız. Aa,
5: hayır çok bir şey değildi.
4: 18 dakikada falan geldik hani.
3: Bu hiç hoşuma gitmedi. Hız yapmasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorum.
4: Ben değildim ki, Jenny'di. Yemin ederim 9 canı olduğunu zannediyor.
3: Ben paltonuzu...
5: Aa, tamam.
2: Neredeydin? Nerede yaşadığımızı unuttun mu?
5: Hayır.
4: Bu babam William. Babam bu da...
2: Adeline.
5: Şey aslında adım Jenny.
0: Baba, iyi misin?
2: Affedersin, sadece eski bir dostuma çok benziyorsun. Adeline Bowman.
5: O benim annem.
2: Şaka yapıyorsun, gerçekten mi?
5: Evet.
2: Aman tanrım.
5: Onu tanıyor musunuz?
2: Evet, evet. Çok yakındık. Onunla Londra'da tanışmıştım.
5: Evet, aslında 60'larda orada yaşamış. Tam da Paris'e gidip babamla tanışmadan önce.
4: İnanılmaz ne tesadüf.
2: Vay canına. Gerçekten çok benziyorsunuz. Bunu çok duymuş olmalısın, değil mi?
5: Kendimi bildim bileli.
2: Ay canına, biz çok yakındık.
3: Bunu söylemiştin zaten. Ondan hiç söz etmediğine inanamıyorum.
2: Bundan sana bahsetmiş olmalıyım.
3: Hayır. Senin yakın arkadaşlarını hatırlıyorum.
2: O nasıl? Neler yapıyor?
5: O vefat etti. 6 yıl önce.
2: Hayır, gerçekten mi? Vay canına, çok üzüldüm. Sıra dışı bir kadındı o.
4: Evet. Bu aileden gelen bir özellik.
2: Ay canına. Gelin hadi. Bir şey yemek veya içmek
3: evet,
2: ister misin?
3: Evet, cheesecake yapmıştım.
4: Aslında biraz yorgunuz. Yani mahsuru yoksa üst kata geçsek daha iyi olacak.
0: Ben de.
3: Gerçekten mi? Tamam. Seni arkadaki yatak odasına alalım.
4: Arkadasın.
2: Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Baba.
2: Tabii bebeğim.

0: Hanımefendi. Hanımefendi. Böyle yaparsanız motoru boğarsınız.
1: Teşekkür ederim. Tavsiye için teşekkürler.
0: Ya da burada güneşten yanarsınız.

0: özür dilerim. Arabayı çalıştırmak için elimden geleni yaptım ama işe yaramadı.
1: Tamam, iterek çalıştırmamız gerekli. Ayağınızı frenden çekin, ben arabayı iteceğim. Siz de debriyajdan çekin.
0: Tamam. Teşekkür ederim. Hazır mısın?
1: Hazırım. Sen hazır mısın?
0: Evet.
1: Tamam. Tamam, şimdi debriyajı bırak.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.

0: Sonraki 5 haftayı birlikte geçirdiler. Ve Adeline asla yapmayacağına yemin ettiği bir şey.
1: Biliyorsun, bana hala adını söylemedin.
2: Adeline Bowman. Ama arkadaşlarım bana Adela der.
1: Güzel bir isim.
2: Teşekkür ederim.
0: 3 hafta sonra William'ın okuldaki yarı yılı bitti. Amerika'ya, evine döndü. Adeline de onunla birlikte geldi.
3: Merhaba. İyi uyudun mu?
4: Evet.
3: Güzel. Dün gece için özür dilerim. Seni utandırmak istememiştim. Sanırım kontrolümü kaybediyorum.
4: Sorun değil baba.
3: Merhaba.
5: Ne zaman yattın sen?
3: Çok geç değildi. Biraz kitap okudum.
5: Merhaba bebeğim. Jenny nerede?
4: Birazdan aşağı iner. Bütün gece döndü durdu.
5: Ah, bize nasıl tanıştığınızı anlatmadın.
2: Yılbaşı gecesinde asansörde tanıştık.
3: Kahve ister misin?
2: Hayır, teşekkür ederim.
4: Ama ben onu daha önceden görmüştüm. Merhaba. Kütüphaneydi. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitap okuyordu ve ben onun özel biri olduğunu anladım.
3: Al bebeğim. Annesi de öyleydi.
5: Annesiyle nasıl tanıştın?
3: Londra'nın dışındaydı. Arabası bozulmuştu. Tamir etmesine yardım ettim.
5: Annen İngiliz miydi?
2: Hayır, oraya Fransızca eğitim almaya gitmişti.
3: Kaç dil konuşuyordu? 4 mü?
2: Sanırım.
4: Vay.
3: Vay canına.
4: Jenny'nin de dillerle arası çok iyidir.
3: Gerçekten mi?
5: Onunla tanıştığınızda sen kaç yaşındaydın?
3: Yaklaşık. Tıp fakültesinin 2. sınıfındaydım. Yani 26. Tıbbı bırakmayı düşünüyordum. Sıkılmıştım. Ona... Adeline'a bunu söylediğimde bana gülmüştü. Ne istiyorsan onu yap, saçmalama. Hayat çok kısa demişti. Eğer o olmasaydı muhtemelen astronomi ve fiziği keşfedemezdim. Benden sadece birkaç yaş büyüktü ama o çok bilge biriydi. Çok sofistikeydi. O

0: Ne? Ne oldu tatlım?
1: Bu kadarı yeter William.
0: Ne? Neden söz ediyorsun?
1: Bunun komik olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Ne demeye çalışıyorsun? Ne yaptım ki?
1: Çok yakındınız. Çok çok yakındınız. Bunu iki kez söyledin. Ve ondan söz ederken yüzünün halini görmeliydin. Bütün hafta sonunu nostalji içinde mi geçireceksin?
0: Bak, sadece anne

0: sesine çok benziyor ve hatırladığımı bile bilmediğim şeyler hatırlıyorum.
1: İkinci tercih gibi hissetmek hiç hoşuma gitmedi.
0: İkinci
1: özellikle
0: tercih
1: de bu
0: mi?
1: Hafta sonunda.
0: İkinci tercih de ne
1: evet.
0: demek? 40 yıl bebeğim, yapma lütfen. İkinci tercih mi? Hayır. Hayır tatlım, çok abartıyorsun. Hayır.
1: Öyle mi dersin?
0: Kıskandın mı? Hı?
1: Evet. He? Evet, aslında kıskandım.
0: Bak, bu geçici bir ilişkiydi. Alakasız bir şeydi.
1: Bundan daha fazlasıymış gibi geliyor.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Hadi.

0: Geliyorum. Dünyanın en romantik hafta sonu sayılmaz. İyi idare ettiğin için teşekkür ederim.
1: Tabii ki.
0: Söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Babam için özür dilerim. Biraz utanç vericiydi.
1: Tatlı bir adam.
0: Sanırım annen çok özel bir kadındı.
1: Evet, öyleydi.
2: Kiki.
0: Pekala, tamam.
1: Aa, hayır hayır.
0: 47 senedir oyunu babam kazanıyor.
2: Eğitimin için harcadığım onca paradan sonra daha sıkı bir rakip olmalıydın.
3: Daha önce bu oyunu oynadın.
1: Hayır, oynamadım.
2: Kiki, hadi gel.
4: Buna mecbur muyum?
2: Evet. Amaç bu küçük takozları toplamak, tamam
0: mı?
4: Onlar peynir.
2: Takoz. Çemberi tamamlayıp oyunu kazanıyorsun, tamam mı?
4: Çoğunlukla aptalca şeylerle ilgili sorular var.
2: Oyunun ismi bu yüzden ıvır zıvır.
3: Mesela burada bir örnek var. 22 Haziran 1938'de bu Amerikalı boksör Max Schmeling'i ilk roundda yenerek ağır siklet şampiyonluğunu sürdürdü.
1: Aa, gerçekten de zor bir
3: biliyorum.
1: Soru.
3: Evet. Ne düşünüyorsun?
1: Sonny Liston mı?
4: Hadi bakalım.
3: İyi tahmindi, evet. Gerçekten.
0: Evet. Teşekkür ederim. Kadınlar evet. Ve boks. Çok tatlı, tamam.
1: Affedersin.
3: Aa,
1: ama...
3: Ne dedin sen bakalım?
1: Pekala, tamam hanımlar, aynı takımdayız.
3: Evet,
1: zarar.
3: Başlıyoruz. Hadi. Hadi bakalım.
0: Kadınlar pembe.
1: Kadınlar pembe mi?
2: Bir hastanede doğan ilk Amerikan başkanı kimdir?
1: Jimmy Carter.
2: Jimmy Carter.
1: Hızlıydı.
2: Acemi şansı.
3: Hiç sanmam. Bir daha dene.
2: Hula Hoop ilk kez hangi etkinlikte görücüye çıktı?
1: 1956 Büyük Fuarında, Schenectady, New York'ta.
2: 1956 Büyük Fuar, Schenectady, New York.
0: Oh, aman tanrım! Çok iyiydi.
2: Wow.
4: Peynir.
0: Turta.
2: Takoz.
4: Tamam. Hadi bakalım. Yap şunu.
1: Üstünde çok baskı.
0: Bir kokalıyor musunuz? Sanırım senin galibiyet tütüyor.
4: Aile içinde bir şakamız vardı. Önce hangisi olacak? Babam oyunu mu kaybedecek yoksa Della sonunda gelecek mi?
1: Della mı?
0: Sana bahsettiğim kuyruklu yıldızı hatırlıyor musun? Babamın keşfettiği. Ona Della C. 1981 ismini verdi. Büyük teyzem Adele adına.
3: Hadi devam.
4: Evet baba.
2: Hadi bakalım. Jenny, galibiyet sorusu. 1952'de Albert Einstein'a hangi ülkenin başkanlığı teklif edilmiştir?
1: İsrail.
2: İsrail.
0: Tanrım, şuna bak. Önemli değil baba. Seni hala seviyoruz.
4: Nasıl hissediyorsun baba? Üzüldün mü?
2: İyiyim.
0: ikinci sayfaya bak, olur mu? Üçüncü kısım. H paragrafı.

0: Canım.
1: Affedersin.
0: Aa, önemli değil, yürüyüşe çıkacağım.
1: Tabii. Aha. Hı hı. Evet, şimdi 10. sayfaya bakalım.

0: Sence galaksimizde kaç yıldız vardır?
1: Bilmiyorum, 500 milyon mu?
0: Birkaç yüz milyar. Platon, her ruhun ölümden sonra geri döneceği eşlikçi bir yıldızın olduğuna inanırdı. Eğer ahlaklı bir hayat yaşadıysan.
1: Buna inanıyor musun?
0: Hayır. Ben bir bilim adamıyım. Platon bir filozoftu. Şairdi.
1: Kuyruklu yıldızına neden annemin adını verdin?
0: Eğer hesaplarım doğru olsaydı ki yanlış oldukları ortaya çıktı, son 200 yılda dünyaya en çok yaklaşan kuyruklu yıldız olacaktı. Yani tıpkı annen gibi. Kıl payıydı.
1: Bu da ne demek oluyor?
0: Ona evlenme teklif edecektim. Cebimde bir nişan yüzüğü vardı. Beni ekti. Kıl payı. İyi geceler.
1: William. O da seni sevmişti.

0: Vay. Daha yeni tanıştık. Değil mi? Bunu biliyorum. Ve sanırım şu anda çenemi kapamalıyım. Susacağım.
1: Hadi ama ne? Ne diyecektin?
0: Bak sana gerçeği söylemek zorundayım. Yani ben gerçekten hayatımı sensiz hayal edemiyorum. Biliyorum bu muhtemelen şu anda duymak istediğin son şey. Ama sana aşık oluyorum Jenny. Bunu engel olamam.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey beklemiyordum.
0: Lütfen hiçbir şey söyleme, olur mu? Sadece nasıl hissettiğimi bilmeni istedim.

0: Aa, merhaba.
1: Jenny.
0: Herkes nereye gitti biliyor musun?
1: Evet, Katie ve Kiki markete gittiler. Elis de koşmaya çıktı.
0: Aa, tamam.
1: Dur, saçında bir böcek var.
0: Oh.
1: Sorun yok, sorun
0: yok. Ne böceği?
1: Uğur böceği.
0: Ah, iyi şans getirdiğini söylerler. Aldın mı?
1: Aldım.
0: Teşekkür ederim. Lütfen Elise yürüyüşe çıktığımı söyle.

0: Biraz acıyacak.
1: Tamam. Dikkat et.
0: Merak etme, seni iyileştireceğim.
1: Tamam. Aman Tanrım.

0: Affedersiniz, merhaba. Bir fotoğrafımızı çeker misiniz?
1: Tabii. Oh, hayır hayır, lütfen. Gerek yok, hayır.
0: Hadi ama çok güzel olacak.
1: Fotoğraf sevmiyorum.
0: Tamam.
1: Oh, film harcıyoruz.
0: Tamam, sakin.
1: Sadece çok bir fotoğraf. Çok utangacım da.
2: 3, 2, 1.
1: Çok utangacısın.

0: biliyorum. Kim olduğunu biliyorum Adeline.
1: Ne?
0: Yara izi. Aynı yara izi. Bunu kendi ellerimle diktim. Lütfen. Gerçeği anlat.
1: William.
0: Aklımı kaçırdığımı sanıyordum. Nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Ben bilmiyorum. Normal biriydim ve sonra bir gün aniden durdu. Sana anlatmayı çok istemiştim. Ama yapamadım. Bana neler yaparlardı biliyorsun. Ben bir...
0: Tuhaflık olurdu. Bir numune.
1: Evet.
0: Bu yüzden mi gittin? Bu yüzden mi ortadan kayboldun?
1: Çektiğim acıyı tahmin bile edemezsin.
0: Sanırım edebilirim. Kimseye anlatmadın mı?
1: Hayır. Anlatacak olsaydım bu Alice olurdu.
0: Yapma. Kaçma.

0: Lütfen bir daha ortadan kaybolma. Alice için. Adeline.
1: Lütfen.
0: Bunca yıl yaşadın. Ama asla bir hayatın olmadı. Lütfen kendin için, Alice için. Kal Adeline.
1: Nasıl yaparım bilmiyorum.
0: Kaçma Adeline. Adeline. Adeline.

Adeline, yapma. Adeline, lütfen. Lütfen bunu yapma. Adeline, yapma. Elisi düşün, lütfen. Adeline, lütfen. Adeline.

0: Elis, çok üzgünüm. Bunu yapamam. Açıklayamam. Jenny.
1: Baba! Baba! Baba, anahtarların nerede?
2: Gitti. Geri gelmeyecek oğlum.
1: Ne oldu, söylesene. Bu nedir baba? Baba lütfen, ona ne dedin?
2: Hiçbir şey. Hiçbir şey bunu açıklayamaz.
1: Lütfen onun ne dediğini söyle.
2: Beceremeyeceğini söyledi.
1: Neyi?
2: Değişmeyi.

0: Aha. Evet.
1: Onu seviyor musun? Oğlum, beni dinle. Onu seviyor musun?
0: Evet.
1: Nereden biliyorsun?
0: Baba, ben...
1: Basit bir soru. Nasıl biliyorsun?
0: Onsuz hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor.

0: Alo.
1: Canım affedersin, uyandırmak istememiştim.
0: Her şey yolunda mı?
1: Sadece sana şunu söylemek istedim.
0: Neyi?
1: Sen haklısın, artık kaçmak yok.

Ay, dünyanın yüzeyinde gerçekleşen pek çok olaydan sorumlu. 1178'de başıboş bir meteor Ay'a çarptı. Burada oluşan sarsıntı, Tierra del Fuego, Arjantin'de Ay'ın her evresinde aşırı gelgitlere neden olacaktı. O gece orta seviye gelgitteki %23'lük yükselişin Pasifik kıyısının 4000 kilometre açığında oluşturduğu fırtına atmosferdeki moleküler iyonlaşmayı arttırdı. Ve 78 yıldır ilk kez Sonoma bölgesinin bu kısmına kar yağdı. Hipotermiyanın ilk aşamalarında vücut titreme yoluyla ısı üretmeye çalışır. Bu, başarısızlığa uğradığında kan akışı aşırı derecede zayıflar. Metabolizma yavaşlar. Ölmektesinizdir ama bundan haberiniz yoktur. Son aşamalarda kurban, dakikada yalnızca bir veya iki kez nefes alır. Bu, canlılığın beklemede olduğu bir durumdur.

0: Jenny!
1: Saat 22.07'de Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu.
0: Hadi, hadi uyan, hadi.
1: En sonunda Adeline Bowman 107 yaşında hiçbir değişime uğramadan öldü. Saat tam 22.09'da sağlık ekipleri Adeline Bowman'ın göğsüne 2 defibrilatör yerleştirdi. 750 volt elektrik vermeden önce kurallara uygun olarak 5 saniye saydılar.

0: Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın. Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın.
1: O nasıl?
2: Bazı testler yaptık ve uzun vadeli bir hasar gözükmüyor. Aslında bu oldukça olağanüstü bir durum.
1: Uyanık mı? Onu görebilir miyim?
2: Çok yorgun ama kısa bir süre görüşebilirsiniz.
1: Tamam. Teşekkürler.

0: neden kaçtığını biliyorum.
1: Biliyor musun?
0: Sana dün gece söylediğim şeyler yüzünden, öyle değil mi? Seni sevdiğimi söylemiştim. Sen de Elis, korktun.
1: Buraya gel lütfen.
0: Bunu söylememeliydin, biliyorum.
1: Hadi. Ben de seni seviyorum. Bir şey daha var Elis.
0: Ne? Neymiş o?
1: Öncelikle benim adım Jenny değil.
2: Tanrım, neler oldu?
1: Hiçbir şey, bir kaza oldu. Ben iyiyim, tamam mı?
2: Ama...
1: iyiden de öteyim, tamam mı?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bizimkiyle çok heyecanlı.
6: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
7: Anneciğim bu sıvıkları da alalım mı?
5: Anneciğim sınırımız vardı ama.
7: Olsun, yedek olsun anneciğim.
5: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
6: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
5: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
7: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi, QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB.
9: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
10: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış.

0: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
1: Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All-Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All-Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All-Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Psst, mavi bir zürafa mı?
6: Vay, konuşabiliyor musun?
5: Evet, beni sen çizdin. Daha güzeli ne biliyor musun? Bir şapka ve bir pelerin. İşte bu harika. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin. Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla 1 Eylül Salı 23.30'da Beyaz TV'de.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Gold Copy 400 yaprak fotokopi kağıdı 100 liraya Carrefour.

0: Bursalarda. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranları

0: Okul alışverişinde doğrusu Carrefour'sa da. Pritz Stick yapıştırıcı 109 lira 99 kuruş, pastel boya 139 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Biz şimdi karar verdik mi? Yani ben çünkü çok şey, rahatım, memnunum.
4: Ben de mutluyum. Çok,
3: gerçekten mi?
5: Aramızda aramızda kalmasın. Biz de artık buradayız. Sizi de bekleriz. Evet.
1: Siz de kararınızı henüz vermediyseniz şimdi tam zamanı. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhouse Maslak'ta yerinizi bugün alın.
6: Rams.
7: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bir şey daha var Elis.
10: Ne? Neymiş o?
9: Öncelikle benim adım Jenny değil.
11: Tanrım, neler oldu?
9: Hiçbir şey, bir kaza oldu. Ben iyiyim, tamam mı?
11: Ama...
9: İyiden de öteyim, tamam mı? Bu Elis.
11: Merhaba.
9: Sana bahsettiğim adam vardı ya.
11: Tanıştığımıza memnun oldum. Ya ben Jenny'nin büyük annesiyim. Ne? Ne oldu?
9: Biliyor.
11: Biliyor mu?

0: Ey millet, partiyi mahvetmek istemem ama bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Katie ve ben geldiğiniz için minnettarız. Burada evliliğimizin 40. yılını bizimle birlikte kutlamanız bizim için çok şey ifade ediyor. O eski günlerde bu güzel kadınla tanıştığımda mesleğimde ne yapmak istediğime dair oldukça net bir fikrim vardı. Ama büyüyünce nasıl bir adam olmak istediğimi hiç bilmiyordum. Eğer büyüyebileceksem. Ama onun evliliğimize, ailemize ve bana bağlılığı ve aşkının niteliği sayesinde anladım ki bu hayatta onun için olabilecek en iyi koca olmaktan daha büyük bir amacım olamaz. Ve hala bunun üzerinde çalışıyorum. O yüzden kadehimi Keti'ye kaldırıyorum. Hayatımın aşkı, ruhumun eşi, güzel çocuklarımın annesi Keti'ye.
1: Bir yıl sonra.
2: İşte bu. Times Meydanı'ndan canlı yayınımıza devam ediyoruz. Aferin sana. 2016'ya girmemize yalnızca birkaç dakika kaldı. Al canım. Akıllı kız. Hadi bakalım.
3: Herkes çok heyecanlı ve yeni yıldan beklentilerini söylüyor.
2: Hey çocuklar, acele etseniz iyi olur. Geç kalacaksınız.
4: Ben 10 dakikadır hazırım.
2: Ah, oh, çok yakışıklı görünüyorsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Ben de hazırım.
4: Vay.
5: Fermuarımı çeker misin? Bizimle gelmek istemediğine emin misin?
2: Bundan eminim. Benim randevum burada. Gel bakalım bebeğim.
5: Tamam, seni seviyorum.
2: Seni seviyorum.
5: Çantamı almam gerekiyor. Aa, ve fotoğraf makinemi de.
4: Gerçekten çok tatlı.
2: Evet.
4: Şu patilerin güzelliğine bak.
2: Gel bakalım güzel şey.
4: Şuna bak.
2: Aferin sana.
4: Vay canına. Gerçekten çok tatlı. Hı-hı. Evet.
2: İşte bu.
4: Harika.
2: Tatlı kız seni.
4: Çok tatlı değil mi? Evet.
2: Bak şimdi oldu.
4: Şu patilerin güzelliğine bak. Evet, geniş bir tatlı küçük çocuk. Adeline, her şey yolunda mı?
5: Evet. Mükemmel.
6: Adeline'ın kalbinin defibrilatörle çalıştırıldığı anda genlerindeki telomer yapıların esnekliklerini geri kazanması, doğal yaşlanma sürecinin devam etmesini sağladı. William haklı çıktı. Delacy 1981 kuyruklu yıldızı en sonunda geri döndü. 50 yıl geç kalmış olsa da onun öngördüğü kadar parlak ve muhteşemdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

İstanbul'da bugün büyük bir hastanede patlama meydana geldi. Ölenler arasında bir cerrah ve kızı da dahil olmak üzere 10 Amerikalı var. 100'den fazla teyit edilmiş ölü ve 79 yaralı olduğu söyleniyor ve bu sayının artması bekleniyor. Patlama sırasında hastane çok kalabalıktı ve hastane 3 gün önce yine aynı bölgede meydana gelen bir araba bombalamasındaki çok sayıda yaralıyı kabul etmişti. Bu bir sağlık tesisine son yıllarda yapılan en büyük saldırı. Şu ana kadar hiçbir örgüt saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

0: nöbet tutan hemşirelere yardım ediyor. Söylesene, hastanede çok eğleniyorsun değil
1: mi? Anne, bugün yine babamla hastaneye gittim. Doktor Ramza'dan bir ayıcık aldım. Adı Sağlıkçı Ayı. Sağlıkçı Ayı koğuştaki çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor.
0: Seni şapşal, çık buradan çabuk, hadi bakalım. Neyse hayatım, acile dönmem lazım. Günün geri kalanında bana ulaşamazsın, tamam mı? Seni seviyorum Ebi. Yakında görüşürüz aşkım.
2: İşim için Ryan'ı dünyanın her yerine sürükledim. Hiç şikayet etmedi. İhtiyacı olan insanlara yardım edebildiği sürece asla umursamadı. Ama bir doktor olmak her zaman baba olmanın arkasındaydı. Audrey, sen karanlık bir dünyada parlayan bir ışıktın. İkinizi de tehlikeye attığım için çok üzgünüm. Sizi kurtaramadığım için üzgünüm.
3: Senin suçun değildi abi. Ryan neye bulaştığını bilemezdi. Yaptığın iş önemliydi. Teşkilatın sana borçlu. Bak, tüm raporlarını okudum. Teşkilattaki herkes okudu. Seni ülke içinde tutmam için çok fazla baskı var.
2: Bekle, ikinci el istihbarat mı? Bu yeterli değil.
3: Açıkçası bu iş için daha uygun insanlar var. Bu olayla kişisel bağlantını hiç hesaba katmıyorsun. Bu diğer görevlendirmeler gibi değil. Bu insanlar tehlikelidir. Burayı teröre, terörle mücadele etmek için kurduk. Kimsenin bilmediği şeyler yapmak için. Abby, harika bir analistsin. Ama kendini çöle hapsetmek, hayaletleri kovalamak olanları asla ama asla değiştirmeyecektir.
2: Burada soruları soran kişi ben olmalıyım ve cevap verdiklerine gözlerine bakmalıyım.
3: Diyeceğimi dedim. 72 saat içinde merkeze giden bir araçta olacaksın.

0: Yolda bilgi vereceğim. Ve Abby, her şey kurallarına göre yaparsın ama gittiğin yerdeki insanlar okumayı pek sevmezler. Anladın mı?
1: Anladım efendim.
0: Arkanı kolla Abby. Ve dikkatli ol.
1: Olur.
0: Bol şans.

Ürdün çölünde kod adı Kale olan gizli bir üs var abi. Amacı, beşli ittifak olarak bilinen, beş İngilizce konuşan, demokrasi açısından çok gizli istihbarat paylaşımı yapmak. Beşli ittifak, ABD, Birleşik Krallık, Karadağ, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı içeriyor. Konumu itibariyle İsrail İstihbarat Teşkilatı'ndan bir temsilci de var. Bildiğin adıyla Mossad.

Sunucuları korumaya ek olarak. Alan ayrıca dünyanın dört bir yanından şüpheli teröristleri tutuklamak ve sorgulamak için kullanılıyor. Bol şans.

0: buna inanıyor musun?
1: 10 ay sonra.
0: Yanlış yönlendirilme ihtimali?
2: Hikayesini destekleyen bir belge buldum. Sadece bir bombacı olamaz Silas. Özne 99423, sorgu 009. Tekrar deneyelim Farhan. Hedget, İstanbul'daki kaynağının kim olduğuna dair bir şey söyledi mi?
3: Neden orada olduğunu bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Benden farklı değilsin. Ziya'ya aldığınız bilgilerle ne yapacağını söylemezsiniz asla, değil mi?
2: Oyunu bırak lütfen. Birini arıyordu ve bence bunu biliyorsun.
3: İstanbul'daki bomba hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Aileme bakabilmek için çalışıyorum ben. Son iletişimim, onu Kaizagan Enterprises'daki bir arkadaşımla tanıştırmak içindi. Sadece bu.
2: Ankara'da görüştüğünüz kimdi? Kuryelerinizden biriydi. Sen değilsin, biliyorum. Bana bilgiyi ver, ben de seni çıkarayım.
3: Belki Ankara'daki ofistir. Anlamıyorsun. Ben bir iş insanıyım. Bilmiyorum. İşin yüzünden ölen insanlardan sen mi sorumlusun? Söylesene. Ha?
1: Patlama analizi mevcut bomba teorisiyle tutarsız. Modelleme yönlendirilmiş bir füze saldırısını mı andırıyor? Gönderildi.

0: Bırak beni, bırak beni. Bırakın, açın şunu. Açın kapıyı, açın. Açın dedim.
1: Yemek yemedin. Buradaki kurallarımız çok basit. Hücrende kalıp kutuna tuvaletini yaparsın ve ben dediğim zaman da yemeğini yersin. Şu lanet yemeğini ye Farhan.
0: Yeah.

0: İşimi kolaylaştırmıyorsun.
1: Miller! Dışarı! Orada neler oluyor öyle?
0: Yemeği reddediyor, yardımcı oluyor.
1: Hala birinci taburda olduğunu düşünüyorsun ama değilsin. Bir CIA çalışanısın ve ben başındayken kitabına göre oynayacağız.
0: Kitabına göre? Peki, güzelmiş.
1: Ne istiyorsun peki? Seni şikayet edip evine mi göndereyim, bu mu?
0: Hayır ama şu güzel olurdu. Ha? Bir kereliğine yukarıda çayını içip pastanı yerken burada bizim yaptıklarımızı hayal etmeye çalış. Anlıyor musun? Varlığınla bizi şereflendirdiğin her an bu pisliklerin gevezeleşmesi tesadüf mü sence?
1: Bitti mi?
0: Çünkü onları hazırlayan benim. Masayı biz kurarız.
1: Öyle yapın demedim.
0: Ama beklenen bu.
1: Hayır. Daha iyisini beklerim.
0: Lanet analistler.
1: Susuz kalmış, biraz su verin.
2: Yaptıklarını böyle mi telafi edeceksin? Bir işkence odasında küçük merhamet eylemleri.
1: Şu anda tek arkadaşın benim. Bize bahsettiğin o Ankara'daki şirket. Kaizagan Enterprises gübre ticareti yaptığını sanı. Bir terör örgütü olan Almarkas'ın ana tedarikçisi oldukları ortaya çıktı. Bu doğru mu?
2: Bak, ben bir iş insanıyım, tamam mı? Benimle ticaret yapmak isteyen herkesle yaparım yani. 3 hafta oldu ve bildiğim her şeyi size anlattım.
1: Hayır, anlatmadın. Bana saçmalıklarla karıştırılmış birkaç ekmek kırıntısı verdin, o kadar. Şimdi son sorgumuzda Hedgett'tan söz etmiştin. Hedgett'ı nereden biliyorsun? Onu benim için teşhis etmeni istiyorum. Bu adam mı? Yoksa bu mu?
2: Kesin olarak bildiğim tek şey o sadist deliyle tanışmak.
3: Ya da iş yapmak istemezsin. Onunla sadece iş amaçlı olarak görüşürdüm. Ramazan bayramından sonra.
2: Muhtemelen Ankara'da yarım kalmış bir işi vardı. Hepsi bu.
4: Hatchet olarak bilinen terörist satırın olası bir sonraki hedefi Ankara. Gönderildi.

0: CIA Genel Merkezi Langley, Virginia. Füze, Hatchet, Ankara. Uyarı, saha unsurlarının sevk edilmesi önerilir.
1: Merhaba bebeğim. İstanbul'daki Kaygazan Enterprises'a gübre ticaretini bağlayan bir belge buldum. Bence kesinlikle incelemeye değer. Bu arada bir restoran buldum, aklını başından alacak. İnanılmaz. Çok güzel bir yer. Endişelenme bebeğim. Sadece birkaç hafta kaldı. İstanbul'daki bu iş farkına bile varmadan bitecek.
2: Abby.
1: Az kaldı.
2: Abby.
1: Seni seviyorum.
2: Şey, üzgünüm. Raşit kayıt odasına çağırıyor. Sanırım acil.
3: Mola odasında mı?
2: Evet, şey bilmiyorum. Yani öyle söyledi. Bilgin olsun. Seni çok özleyeceğim.
3: Ben de seni. Kimseyi kendine bulaştırma.
2: Onları halledebilirim.
3: Buna şüphem yok. Drone füze teorim için haber var mı?
2: Hayır, bir şey gelmedi.
4: Herkes yerinde mi? Hadi. Hadi gelmek üzere.
2: Şu an Abby'yle geliyorum.
4: Sürpriz!
3: Pekala, yani gerçekten acil bir durum.
5: Normal acil durumlar dışında özgür dünyanın güvenliği falan var.
6: Ta-da!
3: Vay canına. O ne öyle?
6: Bir sanat eseri bu. Tabii ki DC'deki kongre binası aslında.
3: Tamam.
6: Kesinlikle.
3: Kongre binası, evet.
6: Tanrım, yapma.
5: Adamı rahat bırak. Eğitimli bir katili fırıncı yaparsan bunlara
2: evet.
5: Katlanacaksın.
6: Beğendin mi?
3: Teşekkür ederim. Çok tatlı bir davranıştı bu. Afiyet olsun.
2: Evet çocuklar. Hadi işimizi toplayalım.
6: Hadi bir an önce bu keki yemeliyiz.
3: Bununla bir ilgin var mı?
5: Çocuklar sana bir çeşit kutlama
3: hayır,
5: yaptı işte.
3: Washington'a göndermekten söz ediyorum.
5: Elbette hayır. Abby yapma, sen beni tanıyorsun. Benim sağ kolumsun. Zaman kazandırmaya çalıştım. Elimden gelen buydu.
3: Burada işim henüz bitmedi.
5: Hey.
2: Ortalığı işte. Toplayalım.
5: Bak sana ne aldım.
3: Ciddi misin? Bu o şişimi
5: evet.
3: Ryan ve ben vermiştik.
5: Evet o. Biliyorum çok
3: evet,
5: içmiyorsun.
3: Evet düşkün değilimdir. Teşekkür ederim. Anlamı çok büyük. İşler beni bekler. Buna dokunan olursa... Mia. Bedeli ağır olur.
0: Ankara, Türkiye.

0: Bir sivil öldü. Bir sivil daha. Bina güvenliği.
1: Lanet olsun.
0: Gözünüz kapıda olsun.
1: Anlaşıldı.
2: İlerleyin.
3: Ben öndeyim.
2: Durun, eller yukarı. Çevirmen.
4: Biz incitmeyin lütfen. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ofiste.
0: 04 öne geç.
1: Anlaşıldı.
3: Yanları koruyun, ortadayım.
5: Kıpırdama. Eller olduğu yukarı. Yerde kal.
6: Dön ve bıçağı bırak. Yavaşça.
5: Ellerini kaldır. Kaldır.
6: Bıçağı bırak.
5: Bıçağı bırak
6: dedim.
5: Bıçağı bırak.
6: Delta'dan karargaha. Hedef alındı. Kaleye götürme işlemi başlıyor.
7: Kale burası 5779 Eko Charlie. İniş için izin istiyoruz. Tamam.
8: Burası kale gözetleme kulesi. Gelişiniz bize bildirilmedi. Kodunuz nedir?
7: Yankee Juliet 77 Delta. Cevap?
6: Eko Charlie, burası gözcü 1. Yankee Juliet 3087 Charlie. İniş için sebebiniz nedir?
7: Bir tutsak var. Hatchet yakalandı.
8: Hatchet mı dedi?
6: Abby'ye ulaş hemen.
8: Gözcü 2.
7: Ana ofise bekleniyorsun.
6: Özel operasyondan haber aldık. Hatchet'ı getiriyorlar.
9: Nereden biliyorsunuz? Fotoğrafı bile yok.
6: Ama profile tam olarak
0: uyuyor ve Ankara'da bulmuşlar. Tıpkı dediğin gibi 2 saate geliyor.
6: Yakaladık Abby.

0: Hey Yuri, bilardo oynayalım mı? Eski ahide karşı yenisi.
1: Çarmıha mı gerilmek istiyorsun?
0: 50 dolara bahse girerim.
1: Tamam, peki. Kumar oynayarak Tanrı'nın gazabını riske atan çapraz.
0: Pekala Musa. Bakalım Kızıldeniz'i yarabilecek misin?
1: Tanrı benim tarafımda. Benim yanımda. Biraz kayar mısın?
0: Tamam, sadece sorun yok.
1: Teşekkürler.
0: İyi vur. Vay canına. Onu nasıl kaçırabildin? Büyük anne gibi vuruyorsun.
1: İyi misin Ebi?
2: Hatchet yakalanmış. Buraya getiriyorlar.
1: Ebi, konuşabilir miyiz?
2: Yuri.
1: Bırak Farhan'ı bir kez sorgulayayım. O beni dinler.
2: Bunu yapamayacağımı biliyorsun.
1: Senin için ne önemi var? Gidiyorsun. Ona erişmeme izin ver. Burada sorumluluklarım var.
2: Evet, hepimizin var.
1: Bak. Anlıyorum. Senden çok şey alan insanları devirmek istiyorsun. Ben hala hayatta olanları korumak istiyorum. Farhan Barakat gırtlağına kadar bu işin içinde. Bana ham bilgiyi ver. Sahada araştıran adamlarım var.
2: Hayır. Dürüst olmam gerekirse Mossad'ın soruşturma şeklini sevmiyorum.
1: Sonuçta işi bitiriyoruz değil mi? Birbirimize yardım edelim.
2: Buna 5 ülke dahil ve senin ülken yok. Eğer bir sorun varsa Reşit'e söyleyebilirsin. Operasyonların başındaki o ben değilim.
3: Hastane bombalaması hakkında hiçbir detay bilmiyorum. Bunu birçok kez konuştuk. Daha ne kadar sürecek söyler misin?
2: Bize bahsettiğin şu şirket. Ankara'daki Kaizagan Enterprises. Hatchet orada yakalanmış.
3: Dua et de olmasın. Umarım da onu buraya getirmezler ha?
4: Hatchet'ı ilk duyduğumda 3 yerel ajan Duşanbe'deki bir güvenli evde ölü bulunmuştu. Hepsinin yüzleri soyulmuş bir haldeydi.
0: O olduğuna eminler mi?
4: Kurbanların kimliğini yok etmek için balık derisi yüzen bir bıçak kullanıyor diyorlar. Soçi'den el yapımı. Ve sözde bu bıçağın bir imzası varmış. Kendine özgü.
1: İran'da devrim muhafızları için çalışırken Mossad olarak bir süre izini sürdük. Sonra Suudilere geçti. Ardından Libyalılara geçti. O hain bir gölge.
4: İşverenlerini seçmeyi biliyor.
1: Biliyor musunuz ha? İbranice'de ona Şadim deriz. İblis. Söylenene göre katliamdan sonra akan su yokmuş. O yüzden kurbanlarının kanıyla yıkanmış.
0: Bu adam bir hayalet hikayesi gibi bir şey yani, öyle mi?
4: Bu şeylerin uzmanı sensin.
5: Tahmini iniş?
6: İnişe 10 dakika var.
5: Delta'dan kaleye 10 dakika kaldı. Başını eğsene pislik herif. Karargâhtan bir direktif aldım. Mutlaka tamamlayacağım.
7: Yankee Juliet 77 Delta, ne zaman ineceksiniz?
6: XO 50 kilometre kuzey 0400.
7: Köprü indirilecek, tamam. Tahminen 7 dakika.
6: Güvenlik ekibi Alfa'nın dikkatine. Gelen bir terörist var. Stok katına kadar eşlik etmek için yükleme rampasına geçin. Tekrar ediyorum. Alfa güvenlik ekibi, stok katına kadar eşlik etmek için yükleme iskelesine geçin. Diğer tüm personel kendi alanınızda kalın.
4: Biraz kahve ister misin?
8: İyi olur dostum.
6: Bütün personelin dikkatine. Gelen yüksek öncelikli bir tutsak var. İstasyonlarınıza geçin.
9: Yakaladığımıza inanamıyorum.
10: Evet, asla belli olmaz.
9: Bu sefer sen mi ben mi?
10: Hayır dostum, sonuncusunu ben hallettim, bu sende.
9: Korkuyorsun, sorun yok, hepimiz korkuyoruz.
6: İniş yapılıyor. İndik. Whiskey Tango Foxtrot.
2: Tanrım olamaz. Bunun ihtimali ne?
7: Ayrılmadan 3 gün önce mi? Biri arkanı kolluyor.
2: Öyle görünüyor.
6: Şahıs getiriliyor.
7: Hey. Halledersin.

0: Şuna bakın Delta.
1: Çocuklar merhaba.
2: Yüzbaşı David Palau.
3: Rashid Nasser operasyon başkanı. Bu Abby Trent, CIA'den ikinci komutan. Sorgulamayı o yürütecektir.
2: Bu Tessa Harijan tercümanı.
4: Merhaba.
5: Merhaba Abby.
6: Tessa.
2: Tanışıyor muyuz?
5: Evet, uzun zaman önce Quantico'da eğitim almıştık.
2: İstihbaratta iş çıkardınız.
3: Abby'nin sayesindeydi.
2: İyi iş.
6: Teşekkür ederim.
2: Biraz konuşabilir
3: Tabii.
2: miyiz? Buna bir göz atmak isteyebilirsin.
3: Teşekkür ederim yüzbaşı.
6: Konu ne?
5: Bana da bir şey anlatmıyorlar. Sorgulanacak kişi Rusça, Arapça ya da Fransızca konuşabilir. O yüzden...
3: Neye bakıyorum ben? Buna kim izin verdi?
2: Bu emirler Langley tarafından yazıldı.
3: İnanılmaz. Ben buna izin veremem. Şahısla burada ilgilenin
2: denli. Ulusal güvenlik adına.
5: Burası neresi ki?
3: Yani...
6: Gizli bir yer.
2: Biliyorsunuz.
5: Anladım.
3: Üzgünüm patron.
2: Bakın,
3: ama
2: hayır.
3: Bir yere gitmiyorum.
5: Yani Ürdün mü?
3: Uluslararası sorumluluklarımıza aykırı bu.
2: Emir çoktan
5: Burayı
2: verildi.
5: Güzel yapmışsınız.
2: Tamam.
5: Ne zamandır buradasınız?
6: Onaydır.
2: Karar artık bizim.
5: Onay mı?
3: 40 dakika ama.
2: Akıllıca seçim.
3: Abby, bir konuşalım mı?
5: Ben bunu kaldıramazdım.
6: Basitliğini seviyorum.
2: Gidelim.
6: Neler oluyor?
3: Palau mahkumla 45 dakika istedi. Videosuz ve kayıtsız.
6: Dalga mı geçiyorsun? Hayır dedin değil mi?
3: Langley'den emir var, elim kolum bağlı.
6: Bak bu saçmalık Rashid.
3: Yapabileceğim bir şey yok.
6: Nasıl yapabileceğin bir şey yok? O dünyanın en tehlikeli adamı ve benden fazla bilgisi olan yok. O odada olmam lazım.
3: Emir emirdir, güçlere bağlı bu. Bana değil.
6: Güçlerin canı cehennemi.
3: Abby kusura bakma. Elimde olan bir şey değil bu.
1: Yürü küçük adam. Kalendesin.
7: Güvenlik ekibi Alfa. Soru odası 1'e erişim sağlandı.
5: Delta.
8: Aç bacaklarını. Aç dedim.

0: Şu andan itibaren 00:45'e kadar sorgu odasından ses ve görüntüyü kes, üstüne herhangi bir yerinden erişim olmayacak, anlaşıldı
1: ama
0: mı?
1: Ama bu protokole aykırı.
0: Silas emir verdi. Yap dediğimi.
1: Tamam.
2: Endişelenme Hecit. Yüzbaşı sana çok iyi bakacaktır. Sana bir bonus ödül var. Evet.
3: Az önce kazandın. İşte oldu. Sımsıkı bağladık.
4: Yüzümüzü kapatalım mı kaptan?
5: Bu adam bir daha gün ışığı göremeyecek. Hey, sen git. Biz hallederiz.
3: Yardımcı olayım. Bu taraftan. Görüşürüz.
4: İçeride neler oluyor? Bu adamlar tam konvoy.
3: Hazır yüzbaşı. Tamamen senindir.
5: Pekala. Yakışıklı olduğunu söyleyen oldu mu? Gri, yani mükemmel, yakışmış. Biliyor musun, beklediğim gibi değilsin. Ama kimse nereden geldiğini veya kime çalıştığını bilmiyor sanırım. Hı? FSB mi? Suriye mi? Almarkaz mı? Artık birini seçer misin? Senin yüzünden arkadaşlarımı gömdüm. Evet. Nereden istiyorsun? Ha? Muhtemelen bunun nasıl olduğunu bildiğini düşünüyorum. Değil mi? Birkaç soru sorarım. Sessiz kalırsın. Sonrasında pes edip seni geri veririm. Ama bu olmayacak işte. Her şeyi güzel ve kişisel yapmak için 40 dakikam var. Sadece sen ve ben. O yüzden partiye başlayalım mı? Hatchet olarak bilinen ajan sen misin? Hı? Ona Farsça sor. Veya Rusça veya Arapça.
6: Buyur, operatifnik Topper. Ayatom memuri meruf Hatchet hasti.
5: Tekrar sor.

0: soruyor.
1: Ayatto teröriste meruf hacit hasti.
0: Bunu sinir bozucu buluyorum. Çok mu acıdı? Sorun değil. İstanbul'daki bomba emrini kim verdi? Seni Suriye'ye kim gönderdi? Altamf'taki saha ajanları mıydı? Ha? Hadi dostum konuş artık. Bir itiraf güzel olurdu. Ama hiçbir şey söylememen benim için aynı şey.

0: Seçim senin. Onu alsın. Oyuncak çantamızı getirdik değil mi Garcia? Nasılmış Hatchet? Ha? Hoşuna gitti mi? Güzel. Güzel. Konuşuyor musun? Ötecek misin? Peki. Tamam Hatchet. İyi. Konuş şimdi. Hastane saldırısı emrini kim verdi? Konuş benimle. Hayır hayır hayır, bana bak. Yaşamana ya da ölmene karar verecek olan benim.
1: Sorgu odasından silah sesleri geldi. Ekibi gönderin hemen. Hemen ekip gönderin.
2: Sorgu odasında silah sesi, kamerayı açın.
3: Muhtemelen kuru sıkı, biraz zaman ver bana.
2: Neden özel operasyon kuru sıkı taşısın ki? Lanet, kamerayı aç.
3: Aç.
4: Kamera bir kapalı.
2: İkinciye geç.
4: İkinciye geçiyorum. O da kapatılmış.
5: Adam kaybettik. Durumumuz acil. Doktor getirin.
3: Bütün personel kırmızı.
6: Kod, bu bir tatbikat değildir. Birinci tim hazırda bekle. Sorgulama için silahlı destek. Sorgu odasına. Sorgu odasına.
7: Beklemede kalın.
8: Ne oldu?
3: Silah sesi, görüntü yok.
2: Durum raporu istiyorum.
9: İçeriden ateş edildi. İzniniz olmadan giremeyiz.
10: Açın kapıyı, açın hadi.
2: Breck, sedyeyi getir.
10: Açın şu kapıyı.
3: Hadi açın. Benim geçen olursa atış yetkiniz var.
10: Hadi giriyor açın muyuz? Şu kapıyı.
3: Giriyoruz.
9: Tamam.
2: 3, 2, 1.
11: Ellerini kaldır. Eller havaya.
9: Lanet olsun. Yüzbaşı,
11: tamam,
9: nefes
11: geldim.
9: Alıyorum.
11: Jordan, yardım et.
2: İyi misin?
3: Yüzbaşının bacağını tut.
11: Kaldır. Hadi. 1, 2, 3. Hadi.
2: Burası olay yeri. Hiçbir şey yapamayın.
3: Kurşun yarası.
2: Tessa, iyi misin?
4: Buz lazım.
2: Koridorun sonundaki sorgu odasında bekle.
4: Tamam.
2: Her şeyi öğrenmeliyim.
9: Silahlar güvende.
7: Yüzbaşı, iyi olacaksınız.
3: Dönüyoruz. Döndürün. Jordan, Miller'a rapor ver hemen.
9: Anlaşıldı.
3: Bacaklarından. 1, 2, 3.
12: Hazırlan. Çok kötü. Göğsünde büyük bir delik var. Bıçağı
3: yüzbaşı
12: ver.
3: Yüzbaşı Palau.
12: Dikkat edin.
3: Hadi yüzbaşım. Konuş benimle. Hadi.
12: Tamam.
3: İyileşeceksin. Şoktasın şu an. Hadi yüzbaşı, iyi olacaksın. Hadi, hepsi geçecek. Güven bana. İyi olacaksın. Yüzbaşı, iyi olacaksın. Hadi. Yüzbaşı, hadi. İyi.
13: Oh.

0: Buradan çıkamazsın.
1: Çıkmak istediğimi kim söyledi?

0: Yani yüzbaşı Palau, Hatchet her iki kelepçeden de kaçmadan önce bir vurmayı başardı.
1: Lanet delta ekibi.
2: Bir terslik var. Lanet olsun. Birinci katı kilitle. Yore gidelim.

Raşit. Raşit. Raşit. Raşit. Benimle kal Raşit. Hayır, hayır, hayır Raşit, lütfen hayır. Hayır. Raşit, hayır.

0: Üzgünüm Ebi ama fazla zamanımız yok. Ebi, bana bak. Artık sorumlu sensin. Yetki sende. Plan yapmalıyız.
1: Gözcü, üçüncü katı görebiliyor musun? Ne? Gözcü, cevap ver. Komuta merkezi. Gidelim. Mia, Hatchet kaçtı. Kapanma prosedürü. Mia, duyuyor musun? Mia! Mia? Mia? Mia? Aman tanrım. Mia?
0: Yetki sende.
1: Her tarafı kapatıyoruz.
2: Parolaya girin. Memur Trent, kilitleme yetkisi verildi. Kilitleme protokolü başlatıldı. Kale kilitleme prosedürü yürütülüyor. Kale kilitleme prosedürü yürütülüyor. Dışarıya erişim mühürlendi.
3: Neden kilitleniyoruz? Lanet alarm.
4: Lanet olsun. Sorguda bir şeyler ters gitti.
3: Lanet Delta'yı.
2: Bütün istasyonlar ben Eritren. Yetki bende. Tehdit saldırı altında. Tehlikeli bir kişi serbest ve silahlı. Ölümcül olmayan bir şekilde kontrol altına alınmalı. Alfa ve Bravo kapıları açılıyor. Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alarm. Tutuklu blok.
0: Ebi.
2: Alarm.
0: Biri tutukluları salıyor.
2: Alarm. Tutuklu blok. Alarm. Tutuklu blok.
1: Tüm gardiyanlar tutuklu bloku. Acil ve
2: ölümcül olmayan müdahale gerekiyor.
1: Hayır, Ferhan için geldi.
2: Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo kapıları açıldı.
5: Tutuklular çıkmış. Briggs, benimlesin.
6: Artık orada sizi pislikler. Çekilin.
5: Hücrelerinize dönün. Hücrelerinizde kalın, çıkmayın.
6: Hücrelerinize girin.
2: Alfa ve Bravo kapıları açıldı.
1: Karargâhı arıyorum. Lanet olsun.
0: Hatlar kopuk halde. İletişime kapalıyız.
1: Kitap nerede? İletişim şart. Hadi.
2: İletişim devre dışı. Geri sayım başlatıldı.
0: Geri sayım mı? Neye geri sayım?

0: Bir saat içinde iletişim kurmazsak bizi yok etmek için drone gönderecekler.
1: Lanet olası Amerikalılar.
0: Bir güvenlik önlemi. Pek çok hassas istihbarat var, yabancı bir ülkedeyiz.
1: Bir de Mossad'a sert diyorsunuz. Kendi üstünü yok eden sizlersiniz.
0: Lanet olsun.
2: Hücrene gir hadi.
3: Hemen. Sana hücrene gir dedim, gir içeri. Az önce ne dedim? He, lanet olsun hücrene de, dön dedim sana.
4: Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo İlerliyoruz. Kapıları açıldı.
2: Destek, destek.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bizimki yine çok heyecanlı.
8: Baksana her gördüğünü almak istiyor.
9: Anneciğim fısılıkları da alalım mı?
7: Anneciğim sınavımız vardı ama.
9: Olsun, yedek olsun anneciğim.
7: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
8: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
7: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
9: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi. QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Kredi kartım QNB, QNB'ye
11: geçiyorum. Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
12: Ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
13: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu aç. Kim tutar seni?
15: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Vay!
17: Big Kids ile hayal gücünü hayata geçir. Big Kids, hayallerini özgür bırak.
18: Ben Feyyaz.
19: Bu da Sarı Kola.
18: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
18: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
19: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
18: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
18: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
1: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
0: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın. Rams.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldurlar. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma gel.
6: Gördüğün her şey gerçek mi? Yoksa sana gösterilmek istenen mi? Şifreyi çözüyor, perdeyi aralıyoruz. Gerçeğin izini, fenomen program Ne Var Ne Yok'ta sürüyoruz.

0: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
3: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
4: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bundan sonra buradayız.
5: Sizi de bekleriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz demek.
6: Onlar yerini aldı, şimdi sıra sizde. 60 aya varan esnek ödeme planlarıyla Rams Parkhaus Maslak'ta yerinizi bugün alın.
7: Rams.
8: 3, 2, 1.
9: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
10: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere.
11: Getir.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 439 lira.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
4: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
8: Okullar açılıyor.
7: Evet. Okul masrafları da gelecek.
9: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
7: Tabii ya.
10: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde rahatlayın.
11: Garanti BBVA. Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Hadi.
14: İletişim devre dışı. Geri sayım başlatıldı.
15: Geri sayım mı? Neye geri sayım?
16: Bir saat içinde iletişim kurmazsak bizi yok etmek için drone gönderecekler.
15: Lanet olası Amerikalılar.
16: Bir güvenlik önlemi. Pek çok hassas istihbarat var, yabancı bir ülkedeyiz.
15: Bir de Mossad'a sert diyorsunuz. Kendi üstünü yok eden sizlersiniz.
16: Lanet olsun.
17: Hücrene gir hadi.
18: Hemen. Sana hücrene gir dedim, gir içeri. Az önce ne dedim? Ha, lanet olsun hücrene, dön dedim sana.
14: Alfa ve Bravo kapıları açıldı. Alfa ve Bravo.
17: İlerliyoruz. Destek, destek.
19: A2 güvende.
18: Aklının ucundan bile geçirme. Gir lanet hücrene. Gir.
17: Sana hücrene gir,
18: gir
17: dedim.
18: Gir içeri dedim sana. Gir içeri hadi. Dört de temiz.
17: Orada kal lanet olası.
18: Sakın aklından geçirme sakın. Yerden kalkayım deme. Sakın yerden kalkma, duydun
17: orada
18: mu beni?
17: Orada kal lanet
18: sakın.
17: Olası.
20: Lanet olsun.
17: Kahretsin, ışıkları kim kapattı?
18: Sakin ol, sakin ol Briggs.
20: B7 güvende.
19: Güzel, çok iyi.
18: Sakın kıpırdama, yerinde kal.
21: Hey Miller.
18: O da ne? Bir adım daha atarsan üzerinde deri kaçarım, duydun mu? Yemin ederim üstünde deri kaçarım senin. Gördünüz mü pislikler?
17: Lanet olsun! Hücrene dön! Hücrene dön dedim pislik!
20: Hücrene gir hemen!
17: Defol hücrene!
20: Lanet olsun!
17: Defol git!
19: Lanet olası! Hücrene geri dön! Hücrene dön! Yoksa ateş ederim! Ateş edeceğim hadi! Hücrene dön dedim!
20: Yere yat! Tanrım ne yapıyorsun?
21: Yaklaşma! Yaklaşma!
20: Bak tamam, bir şey yapmayacağım. Sakin ol dostum, tamam mı?

0: Tamam, tamam.
1: Sakin ol.
0: Tamam.
1: Pekala.
2: Bizi de çıkarsana hey.
3: Hadi aç şunu.
2: Hey, bizi de çıkar diyorum sana. Lütfen, hey. Lütfen.
3: Hadi ama.
2: Bizi de çıkar.
1: Jordan. Jordan, Jordan. Jordan, iyi misin? Dostum. Jordan. Jordan. Lanet olsun.
4: Tessa, üçüncü kat.

0: Miller! Wesley!
1: Buradayım.
2: Bravo'ya bakın.
0: Tamam. Miller ne oldu?
1: Bir şey sorma.
0: Hatchet'la Ferhan'ı gördün mü?
1: Hatchet ölmedi mi?
0: Ölmemiş işte.
2: Wesley.
3: Korkma, ne oluyor?
0: Hatchet senden ne istiyor?
4: Sana söylediğimden fazlasını söylemeyeceğim.
1: Oyun oynamayı bırak ve ona bilmesi gerekeni
4: bana
1: söyle.
4: Bana ne yapacaksınız ha? Zaten ölüyüm ben.
3: Bu pisliği göndermeniz gerekiyordu.
0: Kes sesini Miller. Sen. Altaf'ta bir ay tutulmuştun sen. Transferinden sonra Suriye'de 5 ölü ajan bulundu. Şimdi seni aradığını biliyorum. Sana sorum şu. Seni kurtarmak için mi, öldürmek için mi?
4: Lütfen, bulduğunuzda benim için de sorun ona. Ya da o sizi bulduğunda.
3: Tanrı aşkına. Lanet olsun.
0: Gözetleme kulesine geç. Bize gözcü gerekiyor.
5: Sen nereye?
0: Sunucu odası.

0: Geri sayım. 45 dakika kaldı. Parola onaylandı. Memur Yuri Wasserman.
1: Chaplin, ne yapıyorsun?
2: Lanet olası kilit.
1: Ne yapıyorsun? Abby, ondan iz yok. Pek çok kör nokta var.
3: Burası lanet bir labirent. Kamera kayıtlarına bakacağım.
4: Yuri, bizi görüyor musun?
3: Hayır, dördüncü kattaki çalışmıyor. Beni duyabiliyor musunuz? Dördüncü kattaki çalışmıyor.
4: Yuri!
0: Seni...
1: Duyamıyorum.
4: Abby. Telsiz bağlantısını kaybedebiliriz, çekmiyor. Sunucu odası burası mı? Kalenin kara kutusu. Tüm istihbarat burada. Hatchet beni arıyor. Trent. Ekipmanınız iyiymiş. Burası kurulduğundan beri her yedekleme burada. Sorgulama programının her parçası da. Hastane bombalaması üzerine yaptığım çalışmalarda.
0: Güvenlik ihlali.
5: Uyarı, birden fazla uzaktan erişim girişimi.
3: Elimde kayıt var. Kamera görüntülerine bakıyorum.
4: Lanet olsun, biri uzaktan sunucuya erişmeye çalışıyor.

0: uzaktan erişim terminali bulundu.
1: Lanet olsun. Ebi, duyuyor musun? Ebi. Ebi.
2: Oradan hemen çık. Tessa Mia'yı öldürdü. Tekrar ediyorum, Tessa Mia'yı öldürdü.
3: Üzgünüm Ebi. Bunu yapmak istemezdim.

Abby, sunucuya girip birkaç dosya sileceğim. Seni öldürmek istemiyorum. Hala aynı taraftayız.

0: Tercümana ne oldu?
1: Küçük bir kavga.
2: Ne yapıyorsun?
1: O bir hain. Mia'yı öldürdü ve bana silah dayadı.
2: Tanrım. Hatchet için mi çalışıyor?
1: Veya Hatchet kimin için çalışıyorsa.
0: Arkadaşın olduğunu sanıyordum.
1: Ben de öyle.
0: Ne olduğunu anlatacak mısın artık?
1: Ne ima ettiğini anlayamadım Miller.
0: Hiçbir şey ima etmiyorum. Sadece soruyorum.
2: Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki erzak teslimatını mı bekleyeceğiz?
1: Bu seçenek değil.
0: Nedenmiş o?
1: Güvenlik ihlali ilan ettiğimizde karargah bir saat içinde iletişim kuramazsa ele geçirilmiş sayılırız ve bitirme düğmesine basarlar.
2: Hey, bitirme düğmesi de ne demek oluyor?
1: Bir drone burayı ve içindeki her şeyi yok eder.
0: Hayır, bu olmaz. Öyle şey olmaz. Kayıplarımıza bırakalım, tutuklulardan kurtulalım ve kapıları patlatalım.
1: Ne? Hayır, Hatchet serbest mi kalsın yani? Hayır, o benim.
0: Hatchet umurumda bile değil.
1: Tessa'ya göz kulak olacaksın ve ona bir şey olmamasını sağlayacaksın. Sen de ona göz kulak olacaksın. Wesley ve ben silahlanacağız.
0: Hatchet'i yeniden tutuklamak mı planın?
1: Evet, planım bu Miller. Ve odaklansan iyi olur çünkü Farhan ve Tessa için dönerse onu yakalamak için elimizdeki en iyi şans sensin.
0: Güven gösterisini takdir ediyorum ama hatırlatayım. Şu an skor bizde 5-10. Bunun sebebi lanet analistlerin karar vermesi. Aktif askerlerin değil.
1: Eski aktif askerlerin. Buraya özel sözleşmeli olarak katıldığında ordu rütbeni bıraktın. Bunu kabul et. Cephanelikte olacağım. Hadi Wesley, C4 alalım kapılar için.
0: Evet.

0: Cephaneliğe giriş yapıldı. Gözcü 1.
1: Hey, hey Chaplin, ne yapıyorsun?
2: Ben alarm çaldığında odamdaydım, tamam mı?
1: Teşrifteyiz, cephaneliğe gidiyoruz.
2: Pekala, ben...
3: Tamam, tüm C4'leri alalım. Silahları stokladıktan sonra her odayı, koridoru birlikte temizleyeceğiz, anlaşıldı mı?
1: Tamam, güzel olacak.
4: Acil durum, alarm sistemi aktif.
0: Acil durum, alarm sistemi aktif. Acil durum, alarm sistemi aktif. Acil durum.

0: sistemi aktif.
1: Orada neler oluyor?
2: Saçma acil. Sapan bir şey.
0: Alarm sistemi aktif.
2: Tercümanın ne sakladığını öğrenmeliyiz.
1: Ama
2: memur Trent'in ne dediği umurumda değil. Böyle durumlarda tek bir kuralım var, o da hayatta kalmak. Seni bilmem ama ben intihar görevine gelmedim. Garanti ediyorum bu kadının bir çıkış planı vardır.
1: Tamam. Bizi öldürmeye çalıştı. C4'lerimiz gitti.
3: Bizimle dalga geçiyor.
4: Lanet olsun. Tanrı aşkına.
1: Olmaz. İyi misin?
4: Olamaz.
2: Günaydın prenses.
3: Neredeyim ben?
2: Cehennemdesin.
3: Abby size ne söyledi bilmiyorum. Ama aklını kaybetti.
2: Bunu söyleyen ilk kişi değilsindir ama ben ona şimdilik güveneceğim.
4: Lanet olsun.
3: Chaplin, bizi takip et.
4: Sanırım kulağım gitti. Ne dedin?
1: Dikkatli olmazsan daha fazlasını kaybedersin. Koru bizi.

0: Bunu sen, bırak, sen, yoksa yapma. Ateş ederim.
1: Hayır hayır, sadece bekle. Bir saniye bekler misin?
2: Bırak onu, bırak hemen.
1: Hayır, hayır. Bırak. Aa, yapma. Bırak.
3: Ben kalkabilirim, kalkabilirim. Hayır. Hayır. Şey...

0: sen ve ben, sen ve ben bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Ve oyunun adı, buradan nasıl çıkacağını söyle, yoksa lanet olası elini kırarım. Oyunu sever misin? Çok basit, şöyle oynayalım. Ben sana buradan nasıl çıkacaksın diye soruyorum. Doğru cevap verirsen sana ödül veriyorum. Yanlış cevabında elini kırıyorum. Evet, bunun gibi. Pek eğlenmedin. Şunu da deneyelim.
1: Hayır.
0: Şu güzel
1: duruyor. Hayır, hayır, hayır.
0: Ha, şu nasıl olur?
1: Dur.
0: Tek yapman gereken bana nasıl çıkacağını söyle. Hayır. Hayır mı? Hayır mı? Çıkış stratejinizle nasıl çıkmayı düşünüyordunuz? Hayır mı? Dört numara da gidiyor.
2: Yuri, Hatchet Chaplin'i aldı.
3: En son kayıt odasından çıkarken görüldü ve Wesley'i kaybettik.
4: Ne yapmalıyız? İkinci kattalar. Senin güneyine doğru. Lanet olsun. Yine kaybettim.
5: 30 dakika kaldı.
4: Aptal kameralar.
6: Hayır hayır. Lütfen dur. Dur. Lütfen. İmdat. İmdat. Yardım edin.
4: Hadi. Hadi. Neredesin, göster kendini. Ekip odası. Lanet olsun.
7: Özür dilerim abi. Tekrar kaybettim.

0: Yuri, burada değil şu an.
1: Sistemi tekrar açmak için zaman lazım. Agent hareket halinde. Chaplin yok.
0: Odama girmiş.

0: Abby, uydu telefonunu kurmaya çalışacağım. Bence en iyi ihtimal bu.
1: Hey, uyumak yok ama. Uyursan en iyi kısmını kaçırırsın. Şimdi öbür taraftasın.
2: Hayır, tamam.
1: Dinliyorum.
2: Hedgehog'un gitmesini mi istiyorsun? Ferhan'ı ver yeter. Onun için burada.
1: Şaka yapıyorsun. O pisliğin bir şey sakladığını biliyordum. Farhan'dan ne istiyor?
2: Gerçekten hiçbir fikrin yok. Değil mi? Sadece bir sözleşmelisin. Çok benziyoruz, biliyor musun?
1: Peki. Umarım ödemeni yapmışlardır çünkü pek başarı yolunda değilsin.
3: Lanet olsun.
4: İletişimde gelişme var mı?
3: Uğraşıyorum hala. Doğrudan iletişim kulesine bağlanmamız gerekecek. İhtimali düşük ama çalışmalı.
5: Anlaşıldı. Richard'ın TESA'ya nasıl ulaştığını anlayamıyorum.
3: Abby, Miller Farhan'ın hücresinde şu an.
1: Haydi dostum. Küçük bir yürüyüşe çıkıyoruz.
4: Lanet olsun, Miller neler oluyor?
2: Abby? Abby!
4: Onu ne yaptın Miller?
1: Bir konuşma yaptık. Bilmem gerekenleri anlattı. Zamanımız yok, harekete geçmeliydi.
4: O önemli bir tutsaktı.
1: Artık bir önemi yok. Biz ya da onlar. Yetki bende artık.
4: Silahlarınızı verin.
1: Mümkün değil. Tek yapmamız gereken Farhan'ı Hatchet'a teslim etmek. Geldiği şeyi alınca gidecektir. Ve ben de hemen arkasında olacağım.
4: Onu öylece serbest bırakamazsın.
1: Tam olarak öyle yapacağım. Riggs, silahını al.
4: Bu bir isyan.
6: Üzgünüm Abby.
1: Şansını kullandın. Buna gerekeni yapmak denir.
4: Bana dokunma pislik herif.
1: Telsizini ver. Bekliyorum.
4: Lanet olsun Miller. Bir psikopatla pazarlık mı yapacaksın?
1: Bu senin iyiliğin için, tamam mı? Bir gün teşekkür edersin.
4: Hatchet'ın tek istediği Farhan olsaydı onu alırdı. Bu durum sandığınızdan daha karmaşık.
1: Hazır mısın?
4: Hata yapıyorsun. Gidelim. Miller, bir düşün. Burada başka bir şey dönüyor.
1: Hadi dostum.
4: Miller yapma.
1: Sihirbazı
4: Hatchet'a
1: göreceğiz.
4: Pazarlık yapılmaz.

0: Şuna bak orada bir yengeç. Bak anne. Bak orada yengeç. Üzerinde kum var. Tutabilir miyim? Lütfen. Tutabilir miyim? Bana verebilir misin?
1: Orada ne yapıyorsun tatlım?
0: Suya girmek istiyorum. Çabuk ol. Hadi anne.
1: Audrey.
0: Tamam. Benim için alır mısın? Bak hareket ediyor.
1: Tamam tamam.
0: Hadi anne.
1: Hadi tatlım, Audrey için yengeç toplayalım.
2: Farhan'a inanıyor musun?
3: Hikayesini destekleyen bir belge buldum. Sadece bir bombacı olamaz sayın.
2: Bunu başka bilen var mı?
3: Hayır, henüz paylaşmadım. Emin olmak istiyorum.
2: Tamam. Bana gönder. Yanlış ellere geçerse bu çok kötü olabilir.
4: Hatchet için mi çalışıyor?
5: Veya Hatchet kimin için çalışıyorsa. Drone füze teorim için haber var mı?
6: Hayır, bir şey gelmedi.

Hatchet. Şanslı günündesin. Adamı getirdim. Bu basit bir takas dostum. Numara yok. Farhan'ı al ve hepimiz buradan çıkalım.

0: Ebi, orada mısın? Sanırım bir çözümüm var. Yarım çözüm. Bu da ne?
1: Çağat! Eğer istemiyorsan hemen şimdi vurabilirim. Yapacak mıyız?
2: Oh,

0: Yuri.
1: Üzgünüm Ebi.
0: Tanrım.
1: Sana ne oldu?
0: Raymond çıldırdı, Farhan'ı aldı.
1: Onu öldüreceğim.
0: İletişim kurmalıyız. Zaman azalıyor.
1: Bir şey yapmayı başardım.
0: Tamam. Acele etmeliyiz.
1: Bu uyduyla çalışmalı bence.
0: Güzel.
1: Ama yine de arama yapmadan önce doğrudan antene kablo bağlamak gerekiyor, tamam mı?
0: Gidelim.
2: Onlara hakkımda ne söyledin?
3: Hiçbir şey. Gerçekten. Gerçekten.
2: Güzel. Güzel. Bilmem gereken buydu.

0: Farhan. Lanet olsun.
1: Hayır.
0: Kahretsin.
1: Ne? Bir düzen görmüyor musun?
0: Yarım kalan işlerini hallediyor.
1: Evet, sanırım nedenini biliyorum. Görür görmez onu ateş etmen için sana onay veriyorum. Lanet olsun. Yükleme alanına geçelim, tek çıkış yolu.

0: Hadi.
1: Hayır.
0: Hadi.
1: Yapma dur. Hadi, lütfen gidiyorum. Beni öldürme.
2: Tamam. Radyo antenine gideceğim.
3: Sakın unutma. Doğrudan terminallere bağlı. En iyi ihtimalle bir sinyal alırsın.
2: Ya iptal ettiremezsem?
3: Her şeyin bedeli vardır. Eğer ölürsem onu da yanımda götürürüm.
2: İletişime geçeceğim.

0: Geleceğim kalem, güvendiğim tanrım.
1: Giy şunu. Hadi.

Bunu da. Hayır. Tak onu. Kalk hadi, hadi kalk. O kapı açıldığında hayatın buna bağlıymış gibi koşacaksın, tamam mı? Tamam mı? Bol şans.

Anakara, burası kale. Gözcü 2 arıyor. Duyuyor musunuz? Anakara, tekrar ediyorum. Duyuyor musunuz?

0: Anakara! Burası kale. Gözcü 2 arıyor. Duyuyor musunuz?
1: Gözcü 2. Burası Anakara. Temiz kodu. Tamam.
0: Güvenlik kodum Juliet Charlie 022455. Tesis artık güvenli halde. Lütfen drone saldırısını iptal edin ve onaylayın.
1: Olumsuz Gözcü 2. Kodunuz reddedildi. Drone gönderiliyor.
0: Anakara, tekrar ediyorum. Lütfen drone saldırısını durdurun ve onaylayın.
1: Olumsuz Gözcü 2. Emirler değişmedi.
2: Gel. Hadi.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bizimki yine çok heyecanlı.
6: Baksana, her gördüğünü almak istiyor.
7: Anneciğim, bu sınıkları da alalım mı?
5: Anneciğim, sınırımız vardı ama...
7: Olsun, yedek olsun anneciğim.
5: Demiştim sana çok heyecanlı diye.
6: Onun için yepyeni bir dönem başlıyor.
5: Yani bir kredi kartına geçtik tabii. Değil mi anneciğim?
7: Evet evet anneciğim. Artık benim de QNB kredi kartım var. Bu ilk alışverişim ve çok heyecanlıyım. Hadi hadi, QNB kampanyasıyla daha kendime kıyafet alacağım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza toplamda 4000 liraya varan para puan hediye.

0: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
1: Ne?
0: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Seda.
1: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
2: Ayol benim matematik seviyem muşamba gibi yerlerde.
0: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
1: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
0: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
3: Seda abla bak fizikte eksiğin var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
0: Ben 3-4-5 All Star'dan sonra disipline girmiş bir kadın olarak her dersi, her üniteyi çalışıyorum.
1: Ayol bu itilaf devletleri Mondros'un 7. maddesiyle işgale zemin hazırlamış. Hani sen?
0: Kimsin?
1: Bu kenarların iki katını kosinüs c ile
0: ne çarparım?
1: A kare artı b kareden çıkarırım.
0: Kosinüs teoremi bebeğim. Hem çalışma grubumda güzel arkadaşlıklar da edindim. Bacım siz atmayın ya.
4: Ah heceler, yedili heceler.
0: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star nereden ve nasıl başlasam diye düşündürmez. Seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
6: Seda abla. Sen liseye gitmiş miydin?
1: Önce onu halletmek lazım.
5: LGS'de de yanında.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey

0: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır. Kazancım Net Sigorta.

0: zili çalmadan A101'e. 12'li çift taraflı marker kalem 369 lira. Figürlü kalem tıraş ve silgi seti 59 lira 50 kuruş.
1: Yeni eti lif alif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği eti lif alif'ten.
2: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'u
4: 30. yıla özel, bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
5: Hoş geldin.

0: Akmobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Okul zili çalmadan A101'e. B-Star 12'li kuru boya 49 lira 50 kuruş. B-Star renkli hesap makinesi 129 lira.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses'in nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses'in L'Oréal Paris'ten.
5: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
6: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
5: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
7: 3-2-1-0 Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: 3, 2, 1.
1: Şehre dönenler bilir. Yeni yıla asıl Eylül'de girilir. İşe, okula hazırlık başlar.
2: Dolap boş, ne olacak? Şimdi markete gitmesi, sırada beklemesi, dönmesi. Of, alışveriş yapmam lazım diyenlere. Oh, alışverişi hallettim dedirtebilmek için. Getir bu Eylül'de de seninle. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
4: Bu pazar 2 litre tarım kredi Anadolu Riviera zeytinyağı KOP'ta sadece 439 lira.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya.

0: 29 Ağustos 4 Eylül arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Ekmecik büyük tost ekmeği 55 lira yerine 47 lira 50 kuruş.
1: Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan. Böyle gövdenle.
5: Aa!
4: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
7: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
8: Rams. Dede ne yapıyorsun?
9: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tükenimi.
8: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
9: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
8: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
10: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
11: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Anakara, burası kale. Gözcü 2 arıyor, duyuyor musunuz?
14: Gözcü 2, burası Anakara. Temiz kodu, tamam.
13: Güvenlik kodum Juliet Charlie 022455. Tesis artık güvenli halde. Lütfen drone saldırısını iptal edin ve onaylayın.
14: Olumsuz Gözcü 2, kodunuz reddedildi. Drone gönderiliyor.
13: Anakara, tekrar ediyorum. Lütfen drone saldırısını durdurun ve onaylayın.
14: Olumsuz Gözcü 2. Emirler değişmedi.
4: Gel. Hadi.
15: Sen bir iblis değilsin, değil mi? Sadece bir adamsın.
13: Yuri! Yuri!

0: Ellerini göster. Yavaşça. C4'ü bırak ve oradan uzaklaş. Bırak.
1: Sakin ol.
0: Bırak dedim.
1: Sakin ol. Yavaşça bırakıyorum.
0: Kıpırdama. Kıpırdama dedim. Hareket etme dedim sana. Bir yıldır beni ayakta tutan tek şey seni bulanın ben olacağımı bilmekti. İçimi kemirmeye devam eden soruların cevaplarını alacağım düşüncesiydi. Farhan seni buraya getirmem için tuzak kurdu. Bir drone saldırısıydı değil mi? Hastane bombalanması. Kocam, küçük kızım. O gün 186 kişi öldü çünkü CIA'den biri drone saldırısı emri verdi, öyle değil mi? Ve kasıtlı mı onu da bilmiyorum. Silas örtbas etmek için seni gönderdi.
1: Seni bu göreve vermek çok büyük bir hataydı Abby. Bu şeyi başlatan senin raporundu. Bomba değil de bir drone olduğunu anlaman. Aslında çok iyi bir analistsin. Bunu açığa çıkaracağını kesinlikle bilemezdik.
0: Burada mı devreye giriyorsun? Beni, kaynaklarımı ve istihbaratı yok etmek için.
1: Ne diyebilirim ki? Teşkilat sana da bana da görev veriyor işte.
0: Bir üst dolusu insanı öldürmen mi emredildi? Sen kafayı yemişsin. Ve burada bu bitecek.
1: Sonra ne olacak? Sence tek Hecit ben miyim? Söylesene ha? Benden önce de vardı, sonra da olacak. Alt katta güvenli olarak saklanan topladığın o bütün kanıtların da eski dostun Tessa çaresine bakacak. Tam olarak şimdi. Artık bitti değil mi? Değil mi? Hiçbirinin önemi kalmadı. Cyrus'ın hikayemize uymasını sağlarım. Birbirimizin tanığı oluruz, tamam mı? Sen katil değilsin. Biz aynı takımdayız.
0: Tabii.
1: Hadi. Evlerimize dönelim artık.
0: Her günün her saatini son anlarında onlara ne olduğunu merak ederek geçirdim. Ama şimdi sen bunu öğreneceksin.
1: Sence öylece gidebilecek misin yani? Kaçabileceğim bir yer yok. Saklanabileceğim bir yer yok. Seni mutlaka bulacaklar.
0: Saklanmayacağım.
1: Öldürecekler.
0: Onu önce ben bulacağım.
1: Kaçamazsın. Bugün ölen ben olmayacağım. Bugün ölmeyeceğim, tamam mı? Ben bugün ölmeyeceğim. Duydun mu beni?

0: Tango ekibinden Langley'e kaleyi etkisiz hale getirdik. Kurtulan yok.
1: Anlaşıldı Teğmen.
0: Ne olarak dosyalayayım efendim?
1: Neyi dosyalayacaksın Teğmen?
0: Anlaşıldı efendim. Ayrılıyoruz.

0: Atla, atla!
1: Beni bu göreve atamak bir hataydı. Artık onların belasıyım. Gerçek canavarlar hala dışarıda ve başlarına gelecekleri bilmiyorlar.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz. Bir cumartesi klasiği. Galatasaray'ın şu anda 3-2'lik üstünlüğü var. Ama gerçekten de son derece önemli açıklamalar, son derece transferle ilgili son derece önemli görüntüler var. Leao konusunda özellikle ben yönetmenimden de rica edeceğim. Hemen bir transfer görüntülerini de verirsek çok da mutlu olurum sevgili seyirciler. Transferle ilgili son derece önemli görüntüler var. Beyaz Futbol etiketiyle X Ertem Şener hesabıma yazabilirsiniz. X'ten yazabilirsiniz ve yine aynı şekilde Instagram Ertem Şener yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol'dayız. Galatasaray'ın Göztepe karşısında 3-2'lik üstünlüğü ve şu ana kadar biten maçlarda Konyaspor sahasında Kocaelispor'a 2-1 yenildi. Gaziantep Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildi. Bununla beraber Galatasaray'ın 90+5 oynanıyor şu anda. 3-2'lik üstünlüğü var. Göztepe karşısında gollü geçiyor maçlar. İstanbulspor TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Bursaspor'a 1-0 önde olmasına rağmen 2-1 kaybetti. Batman Petrolspor Sivasspor karşısında 2-1 önde götürüyor karşılaşmayı. 90+6 oynanıyor, hatta 90+7'ye doğru gidiyoruz. Ve Mardin 1969'la Vanspor 1-1 berabere kaldılar sevgili seyirciler. Evet, son derece önemli maçlar. Biliyorsunuz Süper Lig önemli ama Championship gibi oldu aynı TFF 1'de. Kayseri Sporlar, Bursa Sporlar, Antalya Sporlar ki Antalya Spor dün kaybetmesine rağmen yine ligin ilerleyen haftalarda çok önemli takımlarından biri. Bunu belirtmekte fayda var. Sevgili seyirciler, şu anda Galatasaray'ın üstünlüğü devam ediyor. 90+6'ya doğru gidiyoruz. Osimhen'in verilmeyen bir golü offside gerekçesiyle, hani ayağın ucuyla offside'da kaldı. Hani santimle offside'da kaldı. İnanılmaz yükseldi. 4. golü atmasına rağmen 3-1 öndeydi Galatasaray. 3. golü penaltıdan Victor Osimhen ağlara gönderdi. Sonrasında hemen 2. golü buldu Göztepe takımı ve arkasından Galatasaray karşılık verdi ama Mehmet Türkmen ağlara giden topu VAR'la konuştuktan sonra offside gerekçesiyle geçersiz saydı. Evet, Galatasaray'da bugün Leao İstanbul'a geldi. Rafael Leao. Birazdan görüntüler olacak. Julian Alvarez, Atletico Madrid'li futbolcu. Yine bununla beraber orta sahaya Fofana, Milanlı futbolcu Fofana'nın kiralık durumu tartışılıyor, konuşuluyor. Bunların hepsini sizlerle konuşacağız. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın durumu gidecek mi gitmeyecek mi ama yönetimin Talisca'yı Konyaspor maçı da düşünülerek şu anda, hani Konyaspor maç kadrosu, Konyaspor diyorum, özür diliyorum. Yarınki maç kadrosu düşünülerekten yarın da kadroya alınmadı şeklinde bir ifade var. Acaba gerçekten satılacağı için mi, gönderileceği için mi, yoksa gerçekten bir sakatlık mı var? Hafta içerisinde oynanan Olympique Lyon karşılaşmasında darbelere dayalı bir sakatlık yaşadığı belirtiliyor.

0: Talişka'nın dün verdiği mesaj son derece önemliydi. Kendi Instagram hesabından. Ve tabii sadece o da değil, Beşiktaş'ta da şu anda orta saha için son derece önemli isimler konuşuluyor. Miretti gelmesine rağmen sevgili seyirciler, transferde dolu dizgin gidiyoruz. 4 Eylül'de transfer dönemi Süper Lig'de bitiyor. Yaz transfer dönemi 4 Eylül'de bitecek. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan akşam, gece, 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece uluslararası Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde oynayan takımların liste verme işlemi sona erecek sevgili seyirciler. Yani aslına bakarsanız temsilcilerimizin transfer dönemi 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece bitecek aslında. Çünkü Avrupa Kupalarında da fikstürde çekildiği için Avrupa Kupalarında da neler olup neler bittiğini hepimiz merak ediyoruz. Oraya güçlü kadrolarla gitmek istiyorlar. Trabzonspor'un 4-0'lık Ferencvaros yenilgisi ardından Fatih Tekke'nin istifası, ama yönetim inanılmaz bir olgunluk göstererek Ertuğrul Doğan yönetimi hayır hocamızla devam ediyoruz dediler. Trabzonspor Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Beşiktaş rakibine 1-0 yenilmesine rağmen deplasmanda, Jalgiris takımına, Kaunas takımına yenilmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde, ama Beşiktaş'ın da son derece zorlu maçları olduğunu belirtelim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un fikstürleri de belli oldu. Biz Galatasaray-Göztepe maçıyla başlayacağız. Transferlerle devam edeceğiz. Araya transferleri de atacağız. Tabii ki çok değerli sevgili Sinan abime transferleri de soracağız. Biraz uzun konuştum Sinan abi, kusura bakma.
1: Niye, çok iyi yaptın?
0: Nasılsın Sinan abicim?
1: İyi, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sinan abi, Galatasaray 3, Göztepe 2.
1: Ya şimdi Ertem, Galatasaray takımı hafta içi de maç oynamıyor.
0: Evet.
1: Ya rakipler oynuyor. Fenerbahçe, evet. Trabzon, Beşiktaş hepsi oynuyor. Ama Galatasaray rahat kazanamıyor. Yani zorlanıyor kazanırken.
0: Zorlanıyor.
1: Zorlanıyor ve bir tane oyuncunun farkıyla kazanıyor. Yani bir tane oyuncu, yani bu da Osimhen. Yani evet. Osimhen farkıyla kazanıyor. Yoksa normal olarak baktığın zaman yani bir takım oyunu falan yok. Bireysel bir tane Osimhen var. Onun dışında Galatasaray takımı pozisyona bile giremiyor. Evet. Yani Galatasaray'ın orta sahası üretmiyor. Kenarlar üretmiyor. Hiçbir türlü, yani eskiden Galatasaray takımı 7-8 tane 10 tane pozisyona girerdi. Bu hafta bakıyorsun sadece Osimhen'in pozisyonları var. O da atıyorlar havadan, çıkıyor vuruyor yani. Dolayısıyla yani Galatasaray zorlanıyor ve Galatasaray'ın işi çok zor. Bakın Leo falan filan, Betrakov falan filan yetmez. Galatasaray'ın, ilk haftada söyledim, Çorum maçında da söyledim, Galatasaray'ın işi zor. Galatasaray bu savunmayla, bakın bu savunmayla bu Şampiyonlar Ligi'nde fena yaparlar. Bak dost acı söyler. Bu savunmayla, bak bu savunmayla çıkarsan fena yaparlar. Çünkü bakıyorsun Abdülkerim Bardakçı belli kapasitesi, kötü futbolcu değil. Ama yavaş, çabuk oyuncu değil. Davison yavaş, o da yavaşladı.
0: Ve bir moralsizlik de var sanki ya.
1: Dolayısıyla iki orta ikili Galatasaray'ın en çok sorun yaşayacağı yer. O defansın ikilisi ve bir takımın en önemli yeri orasıdır. İki tane stoperin iyiyse, bu nedir biliyor musun? Bu kalp gibi düşün. Bir insanın kalbi gibi düşün. Hmm. Kalbin sağlamsa, anladın mı? Yani kalpte sıkıntı varsa yandın. Allah korusun. Onun için bu da böyle. İki stoper bir futbol takımının kalbidir. Dolayısıyla ama bu kalpte sorun var. Bu kalbe stent takılması lazım. Bu kalbe anjiyo lazım Ertem. Evet. Stent takılması lazım bu kalbe. İki tane stent lazım bak buraya, iki tane. İki tane stoper lazım.
0: Stent olmuyor yani.
1: Abi Lemina'yı arkaya çekiyorsun, önde de değil, olmaz. Devşirmeyle adam, orta saha oynayan adam çekiyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim sana, Allah korusun. Birisi cezalı. Davison Sanchez sakat diyelim mesela. Kimle oynayacaksın? Bana söyle iki tane stoper.
0: Arda Lemina'yı söylüyorlar. Lemina'yı söylüyorlar. Kime? Arda Ünyay.
1: Yok ya.
0: Singo'yu söylüyorlar.
1: Abi, ha, yani,
0: ama
1: Singo ne oldu abi? Ne oldu? Singo oldu. Pingo abi. Kayboldu gitti Singo. Ulan seni öve bitiremedik Singo be. Yere göğe koyamadık seni. Pamuk adam çıktın ya Singo. Allah seni kahretmesin ya. Ulan bu nasıl futbolcu dedik. Müthiş futbolcu. Böyle fizik olur mu? Harika bir fizik ama. Abi nasıl bir Singo? Singo. Singo. Hadi oğlum neredesin? 30 milyon verdi sana Galatasaray takımı. Singo.
0: Evet.
1: Dolayısıyla yani Ertemciğim. Dolayısıyla Ertemciğim.
0: Bir birazdan bakayım, görüntüleri de ekranlarınıza yani getireceğiz.
1: Onun için burada Galatasaray'ın, ben söylemiştim. Ben yani aldığımda, duyumda da Galatasaray'ın 4 tane, ya

0: Yani mutlaka bir de Osimhen'in alternatifi. Yani Osimhen Allah korusun. Osimhen'e bir şey olursa yandın zaten de. İnşallah uzun vadeli yani öyle şeyler olmaz. Allah korusun, sakatlanmasın, hepsi ölsün. Zaten Ertem, Osimhen. Bütün maçlar oynasın. Türkiye'de bu zamana kadar gol krallığı kaç goldü mesela? Mario Gomez geldi attı falan.
1: 36-37 goller. Geçer değil mi hepsini?
0: 36 gol var mı?
1: Tabii var.
0: Kim var?
1: Bir dakika söylüyorum sana
0: 36.
1: Hemen.
0: 36. Evet. Gol krallığı.
1: 35.
0: Gol krallığı diyorum.
1: Gol krallığında rekor.
0: Enver Valencia var galiba.
1: Çok çok atmıştı o da.
0: O vardı. Ya ben 40 gollere falan...
1: Çıkar mı Sinan abi?
0: 40 gollere çıkacağını düşünüyorum Osimhen'in. Müthiş bir futbolcu. Müthiş bir karakter. Ama Galatasaray'ın kenarlardan üretmiyor. Bugün bakıyorsun Barış Alper yok.
1: Sinan abi özür dilerim. Tanju abi 39 gol. 1980-88.
0: O istisna bir adam.
1: Evet.
0: O Tanju istisna bir adam. O
1: Tanju, Cagne 30 gol.
0: Tanju golcüler üstüdür. Bak Tanju golcüler üstü bir adam.
1: Aynen. Cagne 2018-2019 30 gol.
0: O ayrı. Ya ben son mesela 15-20 seneyi.
1: 33 gol Burak Yılmaz.
0: Ha, 33 tamam. O, ben 40'a yaklaşacağını düşünüyorum. Tanju'yu saymasan. Tanju istisna bir futbolcuydu.
1: Evet, Tanju abi,
0: büyük golcüydü.
1: İnsan üstü.
0: Yani büyük golcüydü. O yani o yürürken gol atıyordu. Anlamazsın onun nasıl gol atacağını. Yani ta Samsun Spor, Yol Spor'dan benim o da arkadaşımdır çünkü Tanju. Onun için Tanju'yu ayırmak lazım golcülükte. Şimdi Ertem, Galatasaray takımı şimdi taraftarın gazı kesildi. Dursun Özbek istifa, yönetim istifa bitti. Ama oynanan futbol şu futbolla, ben Galatasaray taraftarına söylüyorum. Şu futbolla salı, cumartesi, çarşamba, pazar
1: evet.
0: Bu kadroyla gider mi? Gitmez. Gitmez. Bana bir kere Leroy Sané bu takımın banko oyuncusu. Banko oynar. Leo geldiği zaman muhtemelen Barış Alper yedek kalır. Barış Alper oraya şey yapacak. Orta saha Torreira, Limina. Peki bu ikili seni götürür mü? Yani bu ikisi seni götürür mü? Galatasaray'ın orta saha da alması lazım. Kesin. Galatasaray'ın stoper de alması lazım.
1: Fofana'yı düşünüyorlar.
0: Galatasaray'ın bak orta saha da alması lazım. Bak santrafor. Su iç.
1: İçtim biraz önce içtim.
0: Galatasaray santrafor alması lazım. Stoper alması lazım. Orta saha alması lazım. Götürmez. Hani haftada bir maç oynarsın dertem. Götürür. Evet, haftada evet. Bir maç oynamıyorsun. Haftada 3 tane maç oynayacaksın yeri gelecek. Yani kupa oynayacaksın.
1: Tabii.
0: Avrupa oynayacaksın. Türkiye Ligi oynayacaksın.
1: Pazar çarşamba.
0: Onun için.
1: Pazar.
0: Onun için yani Galatasaray'ın
1: aynı.
0: Kazandı bugün. Evet kazandı. Ha Göztepe eski Göztepe değil. Eski gücünde falan değil. Eskiden baktığın zaman bugün Göztepe oynadığı zaman bakardın Göztepe. Ulan şu futbolcu ne dersin? Şimdi bakıyorsun şu futbolcuda müthişti diyeceğin bir oyuncu yok. Yani yok. İşte en son Beşiktaş'a Olay Tan'ı verdiler. Ondan evvel bir tane santrafor vardı çok hızlı. Yurt dışına gitti transfer oldu. Neydi
1: ya,
0: o?
1: Ya verir misiniz?
0: Hızlı acil. Bir oyuncu. Hızlı bir oyuncusu vardı. Bir tane santraforu vardı. Önemli bir oyuncusu vardı. 3-4-3.
1: Romulo. Heh,
0: Romulo falan yani. O tip bir oyuncu yok. Dolayısıyla ama Göztepe takımı iyi mücadele etti. Onun için ama Galatasaray'ın ne yapıp ne edip acilen bir tane stoper bulması lazım. Bak acilen bir
1: Yusuf
0: stoper.
1: Yusuf Akçiçek diyorlar Sinan
0: dost,
1: abi.
0: Ay yeter mi bilmiyorum. Yeter ben mi? De. Seni götürürüm Fenerbahçe'de değil mi yani yurt dışına gitti.
1: Evet. Ha. El Hilal'e giden.
0: Yani bilmiyorum.
1: Büyük ölçüde anlaştı deniliyor. Ailesi
0: yabancı,
1: istiyormuş.
0: Yabancı ya tamam o söyleniyor da yabancı kalite bulmak.
1: Tecrübe. Lazım. Şampiyonlar
0: yabancı kalite,
1: tecrübesi.
0: Üst düzey bakın. Eğer büyük oynuyorsan oraya büyük oyuncu alacaksın. Yusuf olabilir. Yusuf alternatif de olur. Yani ama hayır kesmez. Davinson Sanchez'in iyisini bulman lazım oraya. Davinson Sanchez çünkü orası en kritik bölge. Arka aynen. Taraf. Orta sahaya geldik. Geldik orta sahaya. Torreira daha başlamadı sezona. Torreira. Limina normal. Yunus bugün iyi değildi. Barış Alper sezon başladığından beri çok kötü. Hiçbir şey yapmıyor. Yani Galatasaray üretmiyor. Galatasaray'ın orta sahası topları Salah'a getiriyor Ertem.
1: Evet.
0: Ortalıları Salah'a yapıyor.
1: Aynen öyle.
0: Bir tane Yunus yaptı. Bir de Salah. Onun dışında Galatasaray'ın net pozisyonu kenardan gidiyor vuruyor. Attığı gol belli. Penaltıdan atılan var belli. İşte karambolden şuttan atılan var. Yani bir organizasyonla atılan gol yok. Yani onun için Galatasaray taraftarı haklı. Galatasaray taraftarının ızdırabını anlıyorum. Ama bu kadro seni hem şampiyon

0: Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde götürmez. Bakın götürmez. Bunu ne söylüyorum? Galatasaraylılar bunu bilsinler. Götürmez. Osimhen'in alternatifi yok.
1: Yok.
0: Yani Osimhen'in alternatifi şu olacak mesela diyor. Osimhen'e bir şey olursa Barış Alper'i oraya çekerim. Abi gitmez böyle. Gitmez.
1: Deniz Gül adı geçiyor gitmez. Bugün. Galatasaray yönetiminin anlaşma şartlarında son aşamaya geldiği Portolu söyleniyor. Mu? Portolu futbolcu.
0: Onu önce de duydum ben.
1: 9 numara.
0: Evet o da var.
1: Ya
0: da
1: geçen var. Seneki ama Deniz Karnes 29 maç 5 gol. Deniz ondan de önce yine ya işte bir, yani çok böyle üst düzey görünmüyor benim gördüğüm.
0: Üst düzey görünmüyor ama ben sana söyleyeyim. Mecbur. Yani bir tane orijin santrafor, merkez santrafor alması lazım Galatasaray.
1: Evet, evet.
0: Alması lazım. Oraya koyması lazım. Alternatif olarak.
1: Kesinlikle.
0: Mesela kaleci. Bu Cankat genç bir çocuk. Altyapıdan mı?
1: Bilmiyorum. Altyapıdan Sinan abi. Geçen sene Eyüp Spor'da da oynadı.
0: Götürür mü? Yani Allah yani ya, arkadaş yola çıktığın zaman bütün erzakları almak lazım.
1: Evet.
0: Yani her şeyi yani aldın yola çıkıyorsun. Değil mi? Heybeye dolduracaksın. Ertemciğim.
1: Evet.
0: Her şeyi dolduracaksın. Yeterli derecede suyu koyacaksın. Yeterli derecede yemek koyacaksın. Her şeyini koyacaksın.
1: Arkadaşlar Richard Rios'u falan.
0: Aynı
1: bu da böyle.
0: Yola çıkmışsın abicim. Bu kaleci değil. Bir tane daha iyi kaleci alman lazım. Neydi o çocuk vardı? Nereye gitti o?
1: Günay mı?
0: Günay.
1: Günay nerede şu anda? Boşta.
0: Galatasaray yolladı
1: kaleci.
0: Mı?
1: Galatasaray yolladı mı? Üçüncü kaleci diye biliyorum şu anda.
0: Var mı o?
1: Var.
0: Ama... Tamam o varsa tamam. O varsa tamam. O iyi kaleci. Kötü kaleci değil. Günay iyi kaleci. Ama
1: çok eleştirildi ama. Son zamanlarda.
0: Son çıkıp maçtan sonra konuştu falan filan konuşmayacak. Maçtan sonra falan çık konuşuyor.
1: Üçüncü kaleci.
0: İşine bakacak abi.
1: Sinan abi Richard Rios'la da görüşülüyor. Benfica'nın futbolcusu. Eğer Galatasaray Lemina ya da Torreira'dan birinden çıkarsa Gabriel Sara da dahil. Richard Rios'la da
0: muhtemelen Lemina'dan çıkmayı
1: arıyorlar.
0: Düşünülüyor.
1: Evet.
0: Lemina'dan çıkmayı düşünülüyordu. Galatasaray Lemina'dan çıkmayı düşünülüyordu ama tabii şimdi Lemina'dan çıkma hani Fenerbahçe olayı gibi. Talisca'dan çıkarsan Talisca hem santifor oynatıyorsun, skorer oyuncu. Hem orta sahada oynatıyorsun. Talisca'dan çıkmak mesela onu iyi düşünmek lazım. Şimdi icabında orta saha santrafor da oynatabilirsin Talisca'yı. Kenarda da. Şimdi bir tane Nene var mesela orada.
1: Evet.
0: Nene'den çıkmıyorsun. Ama Nene'yi sadece kanat oynatabilirsin.
1: Sinan abi çok özür dilerim. Gardi konuşacak. Transferlerle ilgili Gardi konuşacak.
0: Nerede?
1: Açıklamalarda bulunacak. Rams Park'ta maç sonrasında Leao'yu getirdi bugün. Tabii Abdullah Kavukçu'nun çok büyük payı olduğunu söyleyelim. Bu transferde kendisi de söyledi zaten. Oyuncu da söyledi. Haziran'dan bu yana hem yöneticiyle, sayın yöneticiyle dedik. Gardi, Abdullah Kavukçu'yu söyledi. Sayın Kavukçu'yu söyledi. Hem de Gardi'nin çok bastırdığını anlattı Leao. Şimdi maç sonrası da konuşacağım dedi. Bizim sevgili... Burak Arslan'a da konuşmuştu. Onu birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama arkadaşlarımıza bir Rams Park'a doğru gideceğiz birazdan. Sizden ricam o röportajı verebilir misiniz hazırsa? Hemen bir ekrana getirelim. Gardi konuşacak birazdan. Rams Park'ta son dakika gelişmesi olarak. Bir evet Burak Arslan oradaydı Abdurrahman Sezgi'de. Ne demiş bir bakalım.
2: It's a big signing for the club, and he was very happy to come here. He rejected many, many teams to come, so it's very positive. It's a big signing for the club, and he was very happy to come here. He
1: rejected için çok many, mutlu. Many teams to come. Buraya gelmek için birçok takımı reddetti, bu yüzden çok pozitif diyor. Aston Villa ile dün anlaşma sağladı demişlerdi. Ama Galatasaray tercihi olmuş, Aston Villa'yı tercih etmedim. Galatasaray'ı tercih ettim sırf Galatasaray için şeklinde bir açıklaması var Leao'nun. Birazdan da maç sonrası daha doğrusu arkadaşlarımız Rams Park'ta Gardi bu sefer bütün medyaya konuşacak. Bütün medyaya konuşacak onu söyleyelim.
0: Leao'nun geçen seneki performansını görebilir miyiz? Var
1: tabii,
0: mı?
1: Tabii evet geçen seneki.
0: Bakabilir mi? Geçen
1: seneki performansı arkadaşlarımdan rica edeceğim. Hatta ben de buradan açıyorum.
0: Evet.
1: Ligde 29 maç 9 gol 3 asist. Kupada 2 maç 1 gol asist yok. Bu arada bazen böyle ufak ufak sakatlıklar da yaşadı geçen sene Sinan abi.
0: Çok iyi futbolcu.
1: Portekiz mini takımının sol
0: önü. Biliyorum seyredi çok iyi futbolcu. Şu bak şu İtalya'da şunu atmak kolay değil Ertemciğim. Yani.
1: Değil mi?
0: Evet çok iyi futbolcu. Galatasaray çok üst düzey bir oyuncu transfer etti ama yetmez. Hadi sildim. Santrafor alternatifini sildim. Ama arka tarafa bir tane acilen iyi bir stoper almazsa Galatasaray'ın işi çok zor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde hedef koymuş.
1: Sinan abi çok güzel bir şey söylediniz. Yusuf Akçiçek kesmez. Bak Yusuf kusura bakmasın.
0: Hani alakası
1: Akçiçek
0: var,
1: kusura bakmasın
0: ya.
1: Kardeşimiz. Suudi Arabistan Ligi'nde hani çok büyük bir performans da sergilemedi.
0: Ertem'ciğim, yani, Yusuf Akçiçek

0: Yani stil olarak Abdülkerim Bardakçı stilinde sol ayak aynı şekilde biliyorsun. Çok hızlı değil, çok agresif değil, çok tecrübeli değil.
1: Değil.
0: Anladın mı? Ha, kötü
1: Agresif
0: oyuncu
1: değil,
0: değil.
1: çok önemli
0: Hayır.
1: bir
0: Kötü oyuncu değil. Oynar.
1: cümle bu
0: Oynar.
1: konuda transfer
0: Ama
1: konusunda.
0: işte Singo, ha bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Singo sağlam olsun, alma kimseyi.
1: Aynen öyle.
0: Yusuf da kalsın, Singo da gelsin. Şey, Singo da kalsın, Yusuf da gelsin. O zaman tamam. Ama ben bu Singo'dan mutlu değilim. Yani Singo çünkü umut vermiyor bana. Her an
1: Evet.
0: sakatlanabilir. Her an o potansiyel var çocukta. Dolayısıyla seni yarı yolda bırakabilir. Ondan dolayı Galatasaray takımı onun için bir tane üst düzey santrafor, yani normal
1: Sesi
0: normlarda
1: açalım, sesi açalım.
0: bir tane acilen stoper, iyi stoper almasın, kim bu?
1: Sesi açalım. Barış Alper Yılmaz'ın babası. Sesi açalım, acil.
2: Canlı yayındayız Beyaz Futbol. Maç için neler söylemek istersiniz?
1: Aferin.
3: Bir 3 puanımız vardı, aldık gidiyoruz.
2: Barış Alper'in performansını nasıl buldunuz?
3: Dönem başları güzel, normal, bir sıkıntı yok.
2: Sizce Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplar?
3: Bir yorum yapamayacağım.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Bir yerlere gider.
2: İnşallah, çok teşekkür ederim.
1: Yücel Bey miydi ya? Çok özür dilerim. Tatlı kusura
0: abi.
1: Bakmasın.
0: Yücel Bey galiba. Ne mutlu ona.
1: Şeker gibi adam bile. Hayır, hiç Ertemciğim. Yormadan konuşuyor, üzmüyor
0: ne
1: kimseyi.
0: Mutlu ona.
1: Çok selamlar abimize buradan.
0: Ne
1: çok saygılar,
0: ona.
1: Selamlar.
0: Senede 6-7 milyon euro kazanan bir oğlu var. Zımba gibi bir oğlu var. Yetiştirmiş. Gurur. Gurur duysun oğluyla.
1: Barış Alper Yılmaz'sın. Sinirin bozulmaz mı? Üzülmez misin? Şimdi Everton'da da adı geçiyor. Hani Leao geldi.
0: Vallahi kim iyiyse oynayacak. Sağa girecek, oraya girecek. Ama çok maç var Galatasaray. Herkese sıra gelir. Yani
1: Yüksel.
0: Onun için,
1: yükselmiş ismi. Özür dilerim. Yücel dedim. Özür dilerim.
0: İşte Yüksel abi
1: dedim.
0: Gurur duysun. Böyle bir oğlu var.
1: Evet.
0: Zımba gibi çocuk. Fişek gibi ama iyi oynamıyor.
1: Tam Rizeli ha Yüksel
0: oynamıyor.
1: Abi.
0: Yüksel abi. Bak bu aralar iyi oynamıyor. Bu Sedat'la Tuncay'ı bakmıyor herhalde menajerleri, bu Sedat'la Tuncay. İyi bakın lan, çocuğa iyi bakmıyorsunuz galiba. Yani abi şimdi bir şey söyleyeceğim.
1: Ertem. Aferin Buğra, Abdurrahman bravo.
0: Şimdi Ertem'ciğim, konu bu. Bir Galatasaray bir gerçeği var. Osimhen var. Osimhen'in varsa başkan şanslı, teknik direktör şanslı, taraftar şanslı. Bir de kim şanslı? Takım arkadaşları şanslı. Adam duruyor, sahneye çıkıyor, işi bitiriyor. Şimdi bakın ayağı uzundu. 47 numara olduğu için offside oldu.
1: Evet ya.
0: 47
1: abi.
0: Numara. Yoksa ne oldu? 3-2 maç. Göztepe attı. Hemen bir şey
1: oldu. Hemen.
0: Canlanmaya başladı. Tak Osimhen sahneye çıktı. Osimhen. Bak sana söylüyorum. Osimhen sanki altyapıdan çıkmış ya da Florida'da doğmuş. Küçükken Fatih Terim'le büyümüş. Anladın mı? Fatih Terim'le büyümüş bir adam sanki. Böyle bir Galatasaray ruhunda ruh var. Acayip bir şekilde. Müthiş bir istek, arzu. Coşturuyor arkadaşlarını. Kendi coşuyor, taraftarı coşturuyor. Yani ne mutlu ki Galatasaray taraftarına, camiasına bir Osimhen var. Hakikaten büyük şans. Bak Osimhen, tebrik ediyorum Abdullah Kavukçu'yu. Osimhen transferini bitirdiği için. Çünkü Osimhen'i başkaları da almak istiyordu, Abdullah Kavukçu halletti işi.
1: Sinan abim çok özür dilerim. Efendim? Richard Rios'la ilgili Beşiktaş devreye girmiş. Di Marzio, dünya ünlü İtalyan, hem gazeteci hem de futbolcu menajerim bilmiyorum ama gazeteci deniliyor. Di Marzio, Beşiktaş Benfica'dan Richard Rios'la ilgileniyor şeklinde bir son dakika gelişmesi var. Orta sahada box to box benim çok beğendiğim. Kolombiyalı
0: alacak
1: futbolcu.
0: Daha çok aldı Beşiktaş
1: ya. Orta sahaya ama bir tane adam alacaklar.
0: Kanat oyuncusu aldı, hızlı oyuncu aldı.
1: Evet.
0: O bir tane en son İtalyan alındı. Gelen değil mi bir tane İtalyan
1: Miretti.
0: Var? Daha ne olacak ya?
1: Hoca çok istiyormuş. Vincenzo İtalyan orta sahibi bir adam daha istiyormuş.
0: Ya valla Vincenzo.
1: Niye sinirlendi?
0: Vincenzo. Hani şöyle bir laf var biliyor musun? Baba bu takım ben de şampiyon yaparım var biliyorsun Vincenzo. Kaç tane adam aldırdın biliyorsun?
1: Son dakika diye yazalım.
0: Ocakta kaç tane alındı? Bir de şimdi kaç tane alındı yani malzeme çok. Ve bir sürü sana alternatif sunuldu. Vincenzo. Nasıl alternatif sunuldu? İstediğini gönder. İstediğini al. E baba. Ama Alanya'ya yenilmeyeceksin. Vincenzo, duyuyor musun? Canlısın, kenarda hareketlisin, sevimlisin, çok güzel. Ama aman gözünü seveyim. Beşiktaş taraftarı seni seviyor. Ama sevdiği zaman da sırtında taşınır. Ama sevmezse yandın. Onun için aman dikkat et. Sevgili Vincenzo. Beşiktaş pazartesi mi oynuyor Çorum'la?
1: Evet Sinan abicim.
0: Ahmet Spor Trabzon maçı ne zaman?
1: Pazartesi.
0: O da pazartesi, evet. Değil mi ikisi de? Yani... Şöyle.

0: Demek istediğim bayağı oyuncu aldı yani Beşiktaş. Şaka maka. Yani şu an Türkiye'deki yapılan transferler biliyor musunuz? İngiltere'den sonra en yüksek Türkiye'de yapılmış. En yüksek transfer. İngiltere'den sonra. Türkiye Ligi'nde yapılmış Ertem.
1: Evet.
0: Haberin var mı ondan?
1: Yok.
0: Spor hukukçusu televizyonda konuşurken dinledim bir tane. Şu an yurt dışında İngiltere'de denildi. Sonra Türkiye.
1: Sinan abi özür dilerim. Haber yağıyor. Corriere della Sport, İtalyanların dünyaca haber portalı, gazetesi. Leao'nun bir İtalyanca açıklaması var. Leao è arrivato in Turchia. Con Osimhen faremo grandi cose per il Galatasaray diyor. Burada şunu söylüyor Türkçesi. Osimhen'le birlikte Galatasaray için büyük işler yapacağız, başaracağız diyor. Osimhen'le birlikte Galatasaray için büyük işler yapacağız, başaracağız diyor. Corriere dello Sport'a sevgili seyirciler İtalyanca bir açıklama. İtalyan medyasına ve Osimhen'le birlikteyiz, büyük işler başaracağız diyor. Maçtan sonra aşağıya indi Futbol Arena'nın görüntüsü. Hemen belirtelim ve maç sonrasında o üçlü bir fotoğraf da var. Onu da verelim Sinan abi. Sinerji tuttu galiba. Icardi dedi. Leao.
0: Ne forma mı giymiş?
1: Indi.
0: Forma mı giymiş?
1: Evet bak boynunda akreditasyon kartı var.
0: Çok iyi futbolcu.
1: Çok tatlısın Sinan
0: bak,
1: abi.
0: Bir şey söyleyeyim. Çok iyi futbolcu transfer etti.
1: Bak Sinan abi.
0: Yani bu görüntüyü bilmiyorum da ama çok üst düzey. Yani tamam iyi paralar veriliyor. İyi paralar veriliyor ama hakikaten iyi bir futbolcu geldi. Ha, inşallah yani uyum sağlar. Zaha vardı bir tane. Onu yere göğe koyamıyorduk ama bu farklı. Bu çok iyi futbolcu. Ben sana söyleyeyim. Bu çok iyi. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Çok iyi bir futbolcu. Üst düzey bir oyuncu transfer etti. Ama yetmez. Yetmez. Ne yapıp ne edip sevgili Abdullah Kavukçu. Ne yapıp ne edip bir tane stoper al. Okan Buruk'a söyle. Başkana söyleyeyim. Bu takıma bir tane stoper alın.
1: Şimdi. Sinan abi. Göztepe isyan ediyor şu anda. Bir ekrana verelim mi? Her sene aynı komedi. Mehmet Türkmen Şirin Hakem diye. Göztepe penaltımızı vermedi diyorlar. Yani bir penaltı iddiaları var. O görüntüyü sevgili Mehmet Batuhan'cım mutlaka bir ayarlıyordur, bakıyordur. O pozisyonu sevgili seyirciler çok. Hatta beklemişti de Mehmet Türkmen Hoca. Mehmet Türkmen bekledi. Varda da yabancı var diye biliyorum. Onu da getireceğiz ekrana ama Göztepe'den paylaşım. Her sene aynı komedi sevgili seyirciler. Göztepe şu anda hani kendi tarafından diyor ki bizim pozisyonumuzla ilgili hakem
0: hangi pozisyonun penaltı
1: kararı
0: deniliyor?
1: Vermedi yani.
0: Davinson'un
1: kararı vermedi diyorlar. Elle oynama.
0: Davinson Sanchez'in.
1: Evet.
0: Hani şut atıyor.
1: Evet bacağınları ayağından arkasından onu elle oynadı diyor.
0: Evet, beşinciymişiz biz. Pardon. Yanlış duymuşum o anda. Yani transfer marketinde Türkiye.
1: Beşinci
0: sırada. Türkiye Ligi beşinciymiş. Yani ilk Premier, ikinci Serie A, üç La Liga. Geldi şimdi. Teşekkür ederim Emre'ciğim. Attı şimdi. Dört Suudiler var tabii doğru. Beş biz. Yeter. Beş az bir şey değil yani. Değil mi?
1: Evet tabii canım.
0: Yani Almanya'lar
1: abi. Majoriklerden sonra sen
0: düşün, Almanyalar var, Fransalar var yani anladın mı? Portekizler var, bir sürü ligler var yani. Dolayısıyla evet. Yani Ertem ben hani hakem şimdi ben bu penaltıyı mesela vermem. Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı. Yani tamam Osimhen'e vuruyor diyor arkadan falan. Hı hı. Ya bir bakmak lazım. Direkt vurma değil topa doğru hareket ediyor. Topa vurmaya çalışıyor topuğuna vuruyor. Ben onu penaltı olarak ama artık şu var. Artık Ertem şunu konuşuyoruz hep. Bazı hakemler veriyor.
1: Bazı
0: yani
1: hakemler.
0: Şunu söyleyemiyoruz ya abi penaltı gibi penaltı. Baba penaltı. Diyemiyorsun yine. Galatasaray'ın kazandığı da aynı şekilde penaltı. Bana göre baba penaltı değil. Göztepe'nin istediği de değil.
1: Evet.
0: Ben anlayamadım. Bir sürü tekrar yapıldı. Ele vuruyor, oradan vuruyor.
1: O şu zaman pozisyonu.
0: O zaman Fenerbahçe'nin penaltısını vermediler. En baba penaltısını. Fenerbahçe'nin hatırla. Lyon maçında. Hatırla. Değil mi?
1: Net.
0: Yani ondan
1: neyi
0: net penaltım var.
1: Değil mi? İki saat.
0: Ondan net penaltım var. Yani onun için bu pozisyon. Ben bu pozisyona ya çocuk ayağını.
1: Bu evet Osimhen'in pozisyonu.
0: Şimdi Göztepe'li oyuncu topa girmeye çalışıyor. Ayakla Osimhen ondan evvel daha ayağını uzatıyor. Arkadan ayağına çarpıyor. Yani pozisyonlara bakmak lazım.
1: Pozisyon gereği diyorsunuz. Akan aynen. Oyundaki baba, pozisyon
0: akan
1: gereği.
0: Akan oyunda yani bunu pozisyon gereği orada bir çarpma var yani. Bunu bir şey söyleyeceğim sana. Bunu ceza sahasının dışında bunu faul olarak bile vermiyorlar. Bakın inan vermiyorlar pozisyonları. Onun için Ben buna çok öyle...

0: Penaltı gibi penaltı demem. Göztepe'nin de beklediği pozisyonda penaltı demem. Göremedim ben. Eline vurdu gitti. Yani.
1: Sevgili seyirciler, sürekli olarak Sinan abi bugün ara ara bölüyorum. Kusura bakmasın sizlere de. Sizlerden de özür diliyorum. Juventus hem Galatasaray'ın hem de dünden itibaren Beşiktaş'la adı geçen Papi Matar Sar'la her konuda anlaşmış İtalyan kulübüyle Tottenham arasında satın alma opsiyonunu kiralama görüşmeleri başlamış bile sevgili seyirciler. Matar Sar Galatasaray'ın da gündemindeydi. Olmadı. Beşiktaş da gündemini almıştı. Olmadı. Sevgili seyirciler, Matar Sar Juventus'la imzalamak üzere. Pozisyon bu işte Sinan abi biraz önce. Sinan abinin anlattığı pozisyon. Pozisyon diğer pozisyon neydi?
0: Çocuk topu ayağını uzatmaya çalışıyor. Osimhen biraz daha önce ayağını koyduğu için Osimhen'in ayağını vuruyor. Yani her ayağı vurma, her bilmem ne darbe, yani penaltı verirsen yüzlerce. Buna hakem vermese de çok bir şey denmez. Mesela bu penaltı verilmesi, bu pozisyon verilmeseydi Galatasaray 2-0 kazanmış olsaydı maç 0, hiç ağzını açmazdı.
1: Evet.
0: Yani şu, yani varyansın edilecek pozisyon değil. Yani Ertem şunu anlamak lazım. Penaltı gibi penaltı. Yok arkadaş. Göztepe'nin de beklediği değil, bu da değil.
1: Bu penaltı mı?
0: Yok abi, demin ben buna vermem abi. Eli nerede? El açık bakın. Daha netini vermediler Fenerbahçe için. El açık ve top yere gidiyor biliyorsun. Evet. Böyle. Burada bacağın arasından geçiyor. Ben
1: dakika
0: bunlara,
1: 87.
0: Ben bunlara penaltı demem yani.
1: Uzaktan bilmiyorum. Bir şutta Davinson Sanchez'in bacağın arasından geçtikten sonra topa elle var mı yok mu lütfen yazarsanız seviniriz.
0: Ben bunlara bir şey
1: sevgili seyirciler, x.com Ertem Şener. Davinson Sanchez'in pozisyonu sizce penaltı
0: bence
1: mı
0: değil.
1: Değil mi?
0: Davinson Sanchez'in pozisyonu da penaltı değil. Galatasaray'ın kazandığı pozisyon da bana göre penaltı değil. Ben vermem kardeşim. Penaltı gibi penaltı olacak bana Ertem.
1: Öyle
0: bana
1: mi?
0: Penaltı gibi penaltı olacak. Yok abi. At, grili, mirili böyle füllü penaltı yok abicim. Vermeyecek hakemler ya. Bu kadar basit değil.
1: Evet.
0: Al vermiyor işte. Yabancı hakem vermedi Fenerbahçe maçında. Daha net. Bunların ikisinden toplamından da net. Değil mi?
1: Evet.
0: Eline çarpıyor ve top yönde işte. El açık. Hatırlıyor musun pozisyonu?
1: Tabii canım herhalde.
0: Yani net penaltıydı. Vermedi. Yani onun için Avrupalı vermiyor, yabancı vermiyor.
1: Victor Osimhen Çorum Spor'a 2, Erzurum Spor'a 2, Göztepe'ye 1 gol attı. 5 gol oldu. Ama bu pozisyona şu anda mesaj yağıyor. Yani
0: penaltı mı diyorlar?
1: Bize katılanlar da var, katılmayanlar da
0: abi,
1: çoğunlukta.
0: Abi ben yayında yani bunu göremedim. Çok net şekilde top yön değiştirmiyor. Bakın çok net şekilde ve
1: gardi.
0: Ve alakası yok. Adamın topla alakası yok Davinson'un.
1: Son dakika gardi transferler hakkında konuşuyor diyelim arkadaşlar. Julian Alvarez. Ondan sonra ve diğer isimler. Camavinga bunlarla ilgili konuşacak mı?
0: Aç bakalım transferleri.
1: Gardi'nin konuşması çok enteresan. Konuşacak olması.
0: Enteresan.
2: Tamam gel buraya sen. Gardi'nin yanına geç. Yanına geç biz sana döneceğiz. Çarptım
1: mikrofonları. Muhabir arkadaşlar gardi kameramızı kapatmasın. Söyler misiniz arkadaşlar? İyi bir yerden çekelim.
2: Buradan müsaade et arkadaşa. Yer değiştirin yer.
0: Abdurrahman burada mı?
1: O da oradaydı geliyor. Hepsini kesiyor.
3: Yes, yes, yes. Thank you. No, it was a very complicated and long negotiation. It started in actually more than 3-4 months ago that I'm working together with the president and the vice president on this negotiation. And it was not easy because Rafa is a big and top player, and he was 7 years in Milan, and to make him leave Milan and accept to come to Gala, it was a big task. Evet. And he always liked the idea to come to Gala. In these months, he rejected many offers. Not all of them came out on the press, but at the end, he wanted strongly to come here. And of course, he had offers for high amount of money from other countries. He had another offer also from another Turkish club, and then at the end he had also an offer from the Premier League, which was very important. So I think the president and the vice president did a very important job also to help me on the player side, and we explained to Rafa that he can of course go and play in the Premier League, which is the best league in the world, but to play here is different. The passion, the love and the happiness he will receive here

0: in Galatasaray he will not receive in any other club. So I think this at the end made the difference. Then the Milan side was also not easy because they gave a very high price to the player, and to make the price go down, we had to wait until the last week of August. And if not, the price would have been much, much higher. So we waited for the right timing to finalize the negotiation. And it's a big thing for Galatasaray. It's a big thing for Turkey also. And Gala now with Victor Osimhen and Leroy Sané and Rafa Leao, I think, has one of the best attacking force in the world.
1: Okay.
2: Şut Galatasaray.
3: Bir dakika. Dur baba.
4: Öncelikle bu çok karmaşık bir durumdu. Leao için 3 hafta uzun süre, 3 haftadan daha uzun bir süredir uğraşıyorduk. Premier Lig'den de teklifler vardı. Oyuncu Premier Lig'de sıcak bakıyordu çünkü dünyanın en büyük liglerinden bir tanesiydi. Ama Galatasaray'daki tutkuyu ve sevgiyi gördü. Burada Osimhen, Sané ve büyük oyuncularla oynayacağını, onlarla beraber daha güçlü bir takımda karşılık verebileceğini büyüklüklerde, Şampiyonlar Ligi'nde gördü. Ve son güne kadar transferi gerçekleştirmekte büyük çaba sarf edildi. Until yesterday they has an offer, right?
0: Correct.
4: Daha düne kadar Aston Villa'nın teklifleri vardı ve Galatasaray, how did you make the final move? Can you repeat again?
0: We spoke to the player together with the president and the vice president. We all spoke to Rafa one last time yesterday, and of course his dream from when he was young was to play in the Premier League. So when the offer came from the Premier League at important numbers, also salary wise, and the offer to Milan was also important. We explained to him that the love and the passion and the happiness he will find here in Gala, he will not find anywhere else. So I think we passed this message to him, and he's a player that here can, we all believe, can return to the top of world football.
4: Final hamlesini nasıl yaptığını sordum. Dün başkan ve yardımcı başkanla beraber oyuncuyla görüştük. Oyuncunun hayali Premier Lig'de oynamaktı. Ama Galatasaray'ın ona karşı olan sevgisini ve tutkusunu ve taraftarların da tutkusunu gördüğü için burada oynamayı kabul etti.
1: Peki Kamavinga ve Fofana'nın isimleri geçiyor Galatasaray'la. Transferlerde gardı başrol oynayacak.
4: Is there also another transfers?
0: I don't want to comment on the new transfers. If you have any more questions on Leo, I will answer you.
4: Yeni transferler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Leo hakkında başka sorularınız varsa alabilirim.
2: Birkaç oyun teklifi reddettiğini söylemişti. Hangi takımlar
4: onlara? You said Leo...
1: Türkiye'den ilgilenen takımlar oldu mu başka?
4: You mentioned that Leo rejected some of the clubs from Europe. Can you tell us which teams are there? And is there any also intention from Turkey?
0: I don't think it's correct to name the clubs, but there were offers from which are to the player from Italy, from the Premier League, and from one club in Turkey, and from other countries also. He's an important player. So many important clubs in Europe came for him, and they also offered him also more important salary. So it was a big achievement for the club, and together with the president and the vice president, in the last 2 months we spoke a lot with Rafa, and he was convinced to come here. So he comes here convinced that he can win trophies and
5: son haftalarda Sayın Başkan'ın çok istediğini, çok uğraştığını söylüyor transferle.
4: Ben olacağını düşünmüyorum ama İtalya'dan ve Premier Lig'den teklifler vardı. Türkiye'den de vardı ama oyuncu buraya gelmeyi tercih etti. You said that is there bigger salary offers from the other clubs?
0: Correct.
4: Leo için diğer kulüplerden daha büyük teklifler vardı ama Galatasaray'ı seçti.
1: Okay,
0: thank you very much. Thank you.
4: Welcome.
0: Thank you.
4: Welcome.
5: Evet, gazeteci arkadaşımıza teşekkür ederiz ama bir nokta daha var. Orada buraya not aldım. Leo 3 haftadan fazla süredir uğraşıyorduk Leo için diyor. Sayın Başkan'ın da yani Galatasaray yönetimi herhalde Abdullah Bey çok
6: şey
5: iyi maaş verdiler ama başkanın yardımıyla
6: için.
5: Sayın Başkan'ın yardımıyla burayı seçti dedi yani. Çok
6: i̇ş
5: iyi maaş
6: verdim mi?
5: Aston Villa çok para vermiş ama başkanın yardımıyla diyor. Dursun Özbey'in yardımıyla burayı seçti diyor. O cümle çok önemli.
6: Para vermişler, ex para. Ben sana söyleyeyim mi? Ben 2 hafta önce, şimdi bunu açıklayayım. Apo kusura bakmasın Abdullah Kavukçu kardeşim. Çoktan bitirmişti Abdullah Kavukçu işi. Leo işi çoktan bitmişti, cepteydi.
5: Vay be.
6: En son 2-3 gün içinde Aston Villa devreye girdi.

0: Yoksa çoktan anlaşmışlardı. Ama Dursun Özbek bekletiyordu o zaman. Başka bakılıyordu. Ama Abdullah Kavukçu çoktan Leo'yu bitirmişti. Anlaşmıştı. Aynı Osimhen gibi. Nasıl Osimhen'le çok önceden, buradan daha gitmeden evvel anlaştım Sinan abi dedi bana. Bununla da 2-3 hafta önce Apo ile konuştuğumda bana dedi ki Apo, Sinan abi dedi, Leo hazır dedi, bitti dedi. Bekletiyoruz dedi, başka bakıyoruz dedi, alternatifler bakıyoruz dedi. Onun için çok önemli. Aston Villa yeni girdi. Çünkü Galatasaray'ın verdiği parayı Aston Villa veremez arkadaş.
1: Ama şunu söyledi şimdi Gardi, Sinan abi. Çok iyi maaş verdiler. Evet. Hatta Galatasaray'dan daha da yüksek verdiler. Ama Sayın Başkan girdi ve işi çözdü dedi.
0: Ben
1: yani
0: bir şey söyleyeceğim
1: başkanın
0: sana.
1: Yardımıyla burayı
0: şimdi
1: seçti diyor.
0: Aston Villa Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu?
1: Tabii ki.
0: Oynuyor. Galatasaray oynuyor mu? Oynuyor.
1: Oynuyor.
0: Şimdi işin içinde para yoksa burayı seçmezsin artık.
1: Tabii ki.
0: Bu yalan. %100. Yalan ya.
1: Aynen
0: bu gerçek.
1: Öyle. Aynen öyle.
0: Yalan bu. Onun bonuslarıyla Aston Villa'dan alacağı paranın fazlası. Orada vergi var, bilmem ne var. Yalan söylemesin Gardi.
1: Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa.
0: Ya Gardi bıraksın bu işleri.
1: Hayır hayır, stadı verin arkadaşlar. Hayır. Vermeyin ya.
0: Daha fazla verdi, yani, daha fazla verdi falan filan da Aston Villa daha fazla verdi buraya. Hayır, başkan devreye. Hayır. Başkan girmiştir Dursun Bey. Cebinden de 2 milyon falan vermiştir daha önceki transferlerde de yaptığı
1: Ramsberg
0: gibi. Hep böyle yapıyor. Başkan yapıyor. Son bakıyor bir pürüz var diyor. Tamam bir benden iki senden diyor falan filan diyor. Böyle bitiriyor iş. Ama Leo çoktan bitmişti. Şimdi bir tane genç alacak Abdullah Kavukçu. Genç 23 yaş altı. Bir tane santrafor bana o zaman söyledi 5 oyuncu demişti. 2 Eylül'e kadar. Bana 5 oyuncu demişti. Hı hı. Var işte Martinelli var. Bir sürü oyuncularla uğraşıyorlar temaslarda.
1: Arkadaşlar ama havalimanı görüntüleri değil.
0: Şart stoper. Şart stoper diyorum. Buradan yine söylüyorum. Stoper şart.
1: Ama şey
0: stopper.
1: Diyorsunuz böyle first class yani birinci
0: stopersiz sınıf. Çıkamazsın ya yani. Sen şimdi ön tarafın senin Leo ise, ön tarafın senin Osimhen ise, Leroy Sané ise, tamam mı? Arka tarafın bu kadroyla olma isimlerini saymayayım. Bununla gitmez. Bu dörtlü stoperleri, dörtlü savunma hattına tam ne yaparlar biliyor musun? Fena yaparlar. Bak fena yaparlar. Ön tarafın bilmem ne, arka tarafın bilmem ne. Şimdi bir araba markası söylemek istemediğim için söylüyorum. Anladın mı Ertem'ciğim? Onun için evet. mutlaka Galatasaray stoper transferi yapması lazım. Galatasaray bir tane Osimhen. Yani Osimhen'e bir şey oldu veya hamle oyuncusu, santrafor alması lazım.
1: 21 numara.
0: 2 alabiliyorsa bir tane de orta sahada alması lazım.
1: Fofana düşünülüyor. Bakın, Sinan abi.
0: Fofana da müthiş. Abi bir dakika, Fofana kanat oyuncusu, Leo da kanat.
1: Yok, Fofana orta saha. Bu 6-8 ön libero.
0: Hangi orta saha Fofana?
1: Bu Milanlı futbolcu. Bir dakika. Senin dediğin Malik Fofana Olympic Lyonlu, o değil. O
0: Lyonlu değil.
1: Yok değil.
0: Hangisini diyorsun sen?
1: Buradaki. Bak Leo'nun hemen önünde Milanlı futbolcu. Hatta dün pazarlıklar sırasında onu da
0: yavaş
1: sormuşlar.
0: Ne oluyoruz ya? Orta bunu alırsanız ya.
1: Ama benim hiç beğenmediğim gitmez. Futbolcu. Yani Strasbourg, Monaco.
0: Orada oynuyor mu?
1: Monaco şeyde Milan'da.
0: Milan'da oynuyor mu?
1: Oynuyor.
0: Bitti. Oynuyorsa sorun yok Ertem'ciğim. Ama
1: daha iyisi
0: bak
1: var.
0: Gitmez. Torreira, Yunus, ne o? Lemina götürmez. Ertem, bunlar yoruldular. Bunlar yıllardır 45-50 maç oynuyorlar Ertem'im. Bunlar yoruldu. Gitmez. Bu takımın sağ tarafında ben sana söylüyorum bakın. Sol taraf Banco, Leo. Sağ tarafta ya Barış Alper, ya Leroy Sané, ya Yunus. Tamam orada alternatif var. Sol tarafa yine Barış, Leo yine alternatif yaparsın Ertem'im.
1: Evet.
0: Santrafor alternatifin var mı? Yok. Osimhen'in alternatifi. Geldik arkaya. Artık. Torreira'nın alternatifi var mı? Yok. Lemina'nın var mı? Yok.
1: Yukoçuklu'yu aldılar. Yukoçuklu'yu aldılar, oynatmıyor. Renato Niaga var.
0: Götürmez.
1: Evde patladı o zaman
0: getirmez
1: onlar.
0: Getirmez abi onları. Yani onun için bak. Şimdi iyi futbolcu iyi para. İyi futbolcuyla iyi futbol oynanır Ertem'ciğim. Parayla para kazanırsın. Şimdi bu çocuk var ya aldın Leo. Evet. Kaç yaşında? 27 yaşında.
1: 27.
0: 30 yaşında çakarsın sen bunu yine 50'ye. Alırlar bunların piyasası var. Hele Portekizli ise dünyaya hakimler Portekizler. Aynen. Menajerler dünyada bak işte Real Madrid hoca yapıyor abi. Mourinho'yu.
1: Jorge Mendes.
0: Burada sıfır çeken hocayı. Evet. Burada Real Madrid hoca oluyor. Yani düşünebiliyor musun? Oradan Benfica'ya gitti. Orada hayal kırıklığı. Hoca oldu. Yani söylemek istediğim Ertem'im. Bu arka tarafa sen oyuncu alacaksın arka tarafa. Arka tarafa alamazsan gidemezsin, götüremezsin. Galatasaray takımı iyi oynamıyor. Galatasaray takımı üretmiyor. Galatasaray takımı orta sahası iyi çalışmıyor.
1: Ve haftada bir maç oynamalarına
0: aynen
1: rağmen.
0: Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle.
1: Sevgili seyirciler, Yusuf Fofana, Milanlı futbolcu orta sahasında görev yapıyor. Fransız, Strasbourg'da yetişti. Ondan sonra Monaco'dan Galatasaray'a geldi. İki sezon Galatasaray diyorum, Milan'a geldi. Milan'da iki sezondur oynuyor. Maç trafiğine baktığımız zaman hani çok etkili bir oyuncu mu? Sinan abi diyor ki Milan'da oynuyorsa etkilidir diyor. Milanlı futbolcu
0: Milan'da
1: ama.
0: Milan'da oynuyor abi.
1: Ama şöyle Enzonzi vardı, Endombele vardı. Geldiler olmadı. Bazen dokunun da tutması gerekiyor. Öbür taraftan Richards konusunda arkadaşlarımdan rica edeceğim. Kamavinga. Bakın Gardi beni biraz böyle heyecanlandırdı. Galatasaraylı olsam heyecanlanırım. Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonlu olsam endişelenirim.

0: biraz maçı.
1: Sıkıntı yaşarız.
0: Çok
1: biliyoruz.
0: İyi futbolcu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Çok iyi futbolcu aldı.
1: Kamavinga ile ilgili Galatasaray'ın bir girişim olduğu iddia ediliyor. Bugün birçok gazeteci arkadaşımız, dostumuz da yazıyor bu haberi. Kamavinga ile ilgili Galatasaray yönetiminin nabız yokladığı, en azından durum sorduğu söyleniyor. En önemli noktalardan bir tanesi, Real Madrid'de şu anda istenmiyor. Bir kiralık hamlesi olabilir mi? Orta sahada çok önemli bir isim. Diğer taraftan baktığımızda yine Julian Alvarez'e geleceğim. Sinan abiye soracağım. Bir ikinci Osimhen durumu olabilir mi Julian Alvarez? Simeone ile ipler koptu Atletico Madrid'de. Majör liglere vermeyeceğiz dediler. Julian Alvarez'e...
0: Abi şu var. Dursun Başkan çıldırdı. Her çılgınlığı yapabilir. Çünkü Dursun Başkan çok hayıflanmış bu en son. Geçen istikbal bağırdılar ya. Biz bunları hak etmiyoruz demiş adam. Biz bu takımı kaç senedir arka arkaya şampiyon yaptık. Dünyanın en iyi oyuncu, hemen hemen en iyi oyuncularını getiriyoruz. Ama biz bunu hak etmedik. Onun için Dursun Başkan bak yine yapacak. Ama Şahan yine, Şahan oğlum yine mutlu olmadın ya. Ama Şahan futbolu biliyor. Gırgır demiyorum Ertem. Hayır yine mutlu olmadı. Diyor ki tamam burası tamam da buraya niye yani almıyorsun? Aynı benim gibi konuşuyor şu anda. Doğru söylüyor. Arka taraf yok. Ön taraf yok. Orta yok. Alternatif yok. Allah'tan bir Osimhen var. Osimhen var, Osimhen var. Osimhen, Osimhen. Osimhen'i koy şimdi. Al oradan getir. Koy buradan Beşiktaş'a. Koy buradan Fenerbahçe'ye imza at. Koy buradan Trabzonspor'a imza at. Aynen Çünkü öyle. Tek başına oynuyor.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bak bir de Ertuğrul Doğan'ı da tebrik ediyorum. Yani bu Salah transferi de Türkiye'yi çok popüler yaptı Ertem.
1: Tabii ki.
0: Daha rahat gelebiliyor futbolcu. Yani aa ulan buraya Salah da gitti diyor. Yani anladın mı? Onun için bunlar çok önemli yani Türkiye çok. Ligi. Şimdi Beşiktaş'la ilgili görüntü var mı hiç?
1: Sinan abi özür dilerim.
0: Pardon.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin
0: evet.
1: Büyük milletimizin büyük zaferi kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, atamız, Atatürk'ümüz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmetle saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Kutlu olsun. Büyük taarruzdu biliyorsunuz. Bugün 30 Ağustos oldu. 30 Ağustos bu millet için çok çok önemli. Aynen. Zafer bayramımız kutlu olsun diyoruz. Aynı Atatürk'ümüzü de saygıyla, rahmetle, özlemle anıyoruz.
0: Aynı şekilde 30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. Atatürk ve Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını burada ne derler?
1: Saygıyla, özlemle anıyoruz.
0: Saygıyla ve özlemle anıyoruz. Ertem bazı kelimeleri unutuyoruz biliyor
1: doğru
0: musun?
1: Doğru Sinan abi ama
0: şeyden kaç dolayı, hayır ondan
1: Covid
0: değil.
1: Mi?
0: Covid'den dolayı bak akla gelmiyor.
1: Evet.
0: Mesela geçen gün plase diyeceğim diyemiyorum. Aklıma gelmiyor. Ya plase falan. Onun için Atatürk ve aynı şekilde dediğim gibi silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Benim için bugün tabii özel bir gün. Bu özel gün. Bir de ikinci özel bir gün var. Oğlum Oğulcan'ın bugün doğum günü.
1: Oo.
0: 30 Ağustos.
1: Koçum
0: 30
1: benim.
0: Ağustos Zafer Bayramı'nda.
1: Canım benim.
0: Oğlum dünyaya geldi. Aslan oğlum. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Oğulcan sağlıklı mutlu yılların olsun. Özel adam. Öpüyorum seni güzel oğlum. Ondan sonra...
1: Ben de kutlamak istiyorum Oğulcan'ımı. Oğulcan'cım canım kardeşim benim. Seni çok seviyorum. Öz kardeşim gibi çok seviyorum. İyi ki varsın Oğulcan. Doğum günün kutlu olsun. Allah sana önce sağlık sonra da bütün mutlulukları yaşatsın. Benim abi. Beyefendi, çalışkan, güzel kardeşim benim. Yakışıklı kardeşim benim.
0: Ve Türkiye'nin en yakışıklısından mesaj geldi şu an.
1: Nihat Turan Çiftçi.
0: Değil.
1: Kim?
0: Yok, gerçek.
1: Mustafa mı?
0: Gerçek.
1: Kim?
0: Burak Özçivit.
1: Oo çok yakışıklı
0: Burak
1: ya.
0: Özçivit.
1: Burak Özçivit.
0: Aynı şekilde Burak'cığım biz de senin dizini bekliyoruz.
1: Canım Burak'ım ya.
0: Şu an biz de senin dizini bekliyoruz.
1: Evet ya.
0: Fahriye'mizin dizini bekliyoruz. Aynı şekilde bizim Oktay'la ve senin de dizini bekliyoruz. ATV'de yanılmıyorsam 15 Eylül galiba. 15 Eylül 10 Eylül mü galiba Burak'cığım senin dizini bekliyoruz. Buradan çok selamlar Burak'cığım seni öpüyorum canım
1: Burak
0: benim.
1: Burak Özçivit'i çok seviyoruz.
0: Fenerbahçe'yi seviyor musun? Beğeniyor musun? Burak iyi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'yi kaç Eylül yazacak şimdi? Resmimizi çekmiş atmış Burak Özçivit. Ne zaman başlıyor? 17'sindeymiş. 17 Eylül Allah izin verirse ATV'de Türkiye'nin en yakışıklısının dizisi Burak Özçivit'in dizisi başlıyor Ertem'cim.
1: Çok ATV'de. Sevgiler. Mutlaka seyredeceğiz. Şimdi, Burak Özçivit bizim için çok kıymetlidir. Herkes için.
0: Evet, Türkiye'nin bütün, gururu. Bir numarası.
1: Herkes için çok kıymetli. Çok özel. Çok beyefendi. Aynen. Benim de aynen çok öyle. Değer verdiğim kıymetli kardeşime selamlar. Hanımefendiye de değerli eşine de.
0: Rashford istiyormuş
1: çok,
0: Burak Özçivit.
1: Ama Rashford konusunda gerçekten Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım herhangi bir çılgınlık yapabilir.
0: Rashford ne futbolcu
1: Rashford
0: be.
1: Çok önemli.
0: Abi neleri

0: konuşuyoruz? Hangi futbolcuları konuşuyoruz? Abi Rashford ne demek biliyor musun? Şimdi Galatasaray'da Leroy Sané var. Almam Galatasaray'a. Leroy'u aldım bitti. Galatasaray yaramaz. Bak ama Fenerbahçe'ye alamazsın bu saatten sonra. Çünkü Fenerbahçe
1: Rashford.
0: Hayır alamazsın. Sol kimi yollayacak?
1: Sol önde Fenerbahçe. Fenerbahçe'de.
0: Fenerbahçe iyi takım olur derdim.
1: Fenerbahçe son 15 senedir olur ama.
0: Bakın Fenerbahçe son 15 senedir seyrettim. En iyi maçını seyrettim. Fenerbahçe'nin. Lyon maçında. Birazdan Fenerbahçe bölümüne geleceğiz reklamdan sonra. Müthiş ama Fenerbahçe'ye Rashford.
1: Ama şunu söyleyeceğim. Amrabat'tan çıktılar. Talişka'dan çıkıyorlar. Şey de gidiyor. Osterwolde Roma'ya.
0: Gitti ondan gitti. Hayır, fark etmez.
1: Şöyle Roma'ya gitmedi de. Tamam. Geri döndü. Hollanda'ya gitti şimdi. Tamam. Fenerbahçe tek tek bu futbolculardan fark çıkıyor. Etmez. Bekao da Rusya'ya gidiyor. Lazım. Rusya'ya gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe bu oyunculardan çıktığı anda. Bak yayın başlarken söyledim. 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor UEFA'ya listelerini teslim edecekler. Türkiye'de transfer 4 Eylül'de bitiyor ama UEFA'ya 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Rashford Fenerbahçe olursa ben şaşırmam. Onu söyleyeyim.
0: Türk futbolu hiçbir zaman böyle bir sene yaşamadı ve yaşamayacak. Bakın bekleyin görün. Bakın büyük fotoğrafa.
1: Aynen öyle.
0: Fenerbahçe şampiyon olmak istiyor. Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa bir daha Fenerbahçe'nin belki maçına da gitmez. Bırakır. Dön. Ama Aziz Yıldırım büyük iş yaptı. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. İşte görüyorsun İsmail Kartal. İsmail Kartal 99 puan yaptığı zaman da İsmail Kartal seçimden dolayı yediler. O Mourinho'yu getirdiler seçim malzemesi. Ondan da bir şey olmadı da bir bok olmadı da geldi. Neyse döndün. İsmail Kartal geldi. Bak. Mourinho, Tedesco, Jorge Jesus yapamadıklarını sevgili İsmail Kartal yaptı. Sevgili İsmail Kartal yaptı abi onları yapamadıklarını.
1: Aynen İsmail Hoca'yı
0: takım aldı Şampiyonlar Ligi'ne getirdi. Hiç küçümsemeyin. Hiç. Şahane. Hepsini tokatladı antrenörlükte. Bugün İsmail Kartal takmıştır abi rütbeyi. Fenerbahçe'nin artık bundan sonra sezon sonuna kadar kredisi en geniş teknik direktörüdür. Bu zamana kadar. Tartışılmaz oldu. Şimdi Fenerbahçe Ertem çok şampiyon olmak istiyor. Galatasaray mutlaka şampiyon olmak istediği kongresi var. Dönüyorsun. Beşiktaş, hakeza. Çok para harcıyor Serdar Adalı. Son kozlarını oynuyor. Belki olmazsa bırakabilir. Belki belli olmaz. Hiç belli olmaz. Yani. Bak da olmuyor. Olmayacak. Bunu da denedi adamcağız. Evet. Her şeyi yapıyor.
1: Evet.
0: Dönüyorsun Trabzonspor. Salah'ı aldı. Daha da alacak.
1: Fabinho'yu aldı. Fabinho.
0: Fabinho'yu aldı. Dolayısıyla bu sene acayip. Onun için ben var ya her an Ertuğrul Doğan'dan da bir isim daha bulabiliriz, bekleyebiliriz. Her an
1: Aziz Yıldırım.
0: Aziz Yıldırım'dan da bekliyor. Dursun Özbek alıyor zaten Leo'yu. Yine alacak. İki tane daha alacak.
1: Evet.
0: Yani her an
1: reklama gitmeden önce bu arada Fenerbahçe Oponk'u aldı. Hem sağ hem sol stoper.
0: Abi sen Beşiktaş'ın aldığı da çok iyi.
1: Miretti mi?
0: Yok öteki. Bir tane daha var. Beşiktaş'ın aldığı siyah çocuk var. Hafta içinde geldi. Çok iyi.
1: Poku.
0: Çok iyi futbolcu. Poku. Müthiş futbolcu sağ kanat.
1: Sağ önde oynuyor.
0: Aynı şekilde.
1: Bu arada sevgili seyirciler reklama gitmeden önce şunu söylemem lazım. Simeone ile Atletico Madrid'de ipler koptu. Simeone resmen kapıyı gösterdi Julian Alvarez'e. Ben onunla birebir adam gibi konuştum şeklinde açıklaması var. Bütün Madrid ayağa kalktı İspanya. Ben onunla birebir adam gibi konuştum. Erkek erkeğe konuştum. Ama anlamak istemiyor. Aklı Barcelona'da ve her an her şey olabilir dedi ama onu öyle bir vizyon sahibi bir kulübe göndermeyeceklerini, hayalini bile kuramadığı bir kulübe gidebilir dedi. Hani majör lige gitmeyecekleri. Şimdi Julian Alvarez Galatasaray olur mu konuşacağız reklamdan sonra.
0: Şimdi bir arkadaşım var benim biliyorsun hani şeyin de arkadaşıydı hep buraya daha önce de Portekizli santrafor falan geldi. Hepsinin arkadaş olan Şafak Çak var mimar. Hı hı. Abi diyor Galatasaray şampiyon olsun baba diyor. Messi'yi getireceğim İstanbul'a diyor. Messi'yi getirecekmiş. Helal olsun.
1: Şafak Bey getirir mi?
0: Sevgili Kazım Özer abimiz bizi seyrediyor.
1: Kazım abim sevgiler.
0: Kazım Özer abimize buradan sevgiler, saygılar.
1: Çok saygılar, selamlar.
0: Adamın kralı öpüyoruz seni. Taktiği ve konuşmayı Aziz... Neyse... falan.
1: Sinan abiciğim reklama gideceğim ama gitmeden önce... yine bir de bir son dakika gelişmesi. Galatasaray Şu saatlerde Milan kulübüne Matteo Moretto'nun haberi, İtalyan medyası sürekli veriyor. Milan'da şu anda Milan kulübünde hareketlilik yaşanıyor. Galatasaray bir teklif daha sunmuş Yusuf Fofana için. Milan'a satın alma opsiyonu kiralık resmi teklif her an olabilir.
0: Beşiktaş'ta da
1: Sayın Serdal Adalı'nın Richard Rios'la ilgili ne gerekiyorsa yapalım dediği Vincenzo Italiano'nun da Kolombiyalı futbolcuyu Benfica'dan çok istediği söyleniyor. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Kamavinga ve Julian Alvarez'i.
0: Ferhut Taşdemir'i tanıyor musun?
1: Ya Sakaryaspor.
0: Sakaryaspor'un başkan vekili olmuş.
1: Sakaryaspor. Ferhut'cum çok selamlar. Ferhut'un olduğu yerde şampiyonluk vardır. Sakaryalılar güvenin Ferhut'a. Sevgili, en büyük Sakarya.
0: Sevgili kıymetlim Taner Tekin bizi seyrediyormuş. Sevgili Titim. Öpüyoruz seni Titim.
1: Tweet'in?
0: Titim ya. Titi. Taner Tekin.
1: Ha Taner Tekin. Titi
0: derim ben ona. Ben, adamın kralı. Büyük kardeşim benim. Öpüyorum seni. Titim.
1: Bir reklama gitmemiz lazım Sinan abi.
0: Celal Kolot'u bizi seyrediyor.
1: Celal abime selamlar.
0: Ya, Celal Kolot. Fikret Hoca bizi seyrediyor.
1: Büyük ismi.
0: Fikret Demirer bizi seyrediyor.
1: Bu arada Metin abi. Metin Tekin ne çok yakıştı değil mi konferansa? Metin abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın evrensel fırtına. İnsanlarından birisi. Fırtına, seni çok seviyorum. Çok güzel. Sarı Fırtına'ya selamlar. Ya, sarı, duruşu, sarı, medeniyeti, ya sarı, kültürü her şeyle bir bak, numara Metin Tekin.
0: Sarı'yla biz çok şey. Sarı benim kardeşimdir. Ya müthiş bir adam abi. Özel adam.
1: Dünyanın en özel isimlerinden.
0: Sarı özel adamdır.
1: Çok severim.
0: Çocukken de özel adamdı. Şimdi de özel adam. O konuşmasının intizamını görüyor musun?
1: Aynen öyle.
0: Klaslığını. Sarı çok özel adamdır Sarı.
1: Dünyada Türkçeyi en güzel konuşan isimlerden biridir. Futboldaki
0: Sarı
1: en özel isimlerden
0: İngilizce
1: biridir.
0: Sarı İngilizce de konuşurdu o ya.
1: Sarı Metin abimi, Metin Tekin abimi, Sarı Fırtına'yı çok seviyorum. İyi ki varsın
0: bak,
1: Metin abi.
0: İngilizceyi en iyi kim konuşur biliyor musun? İngilizceyi. Bizim Taner Tekin konuşur. Çok, ciddi gülme. Çok güzel İngilizce. Amerikan İngilizcesi konuşur. Tabii. Taner bizim çok iyidir mesela.
1: Çok
0: sen
1: sevgiler.
0: Taner Tekin'i tanımadın değil mi?
1: Tanıştık mı?
0: Tanışmadın.
1: O zaman tanışırız.
0: Kral.
1: Tanışırız. Reklamdan sonra Julian Alvarez, Kamavinga. Ondan sonra Fenerbahçe için Rashford olabilir mi? Beşiktaş'ta yani Richard Rios hepsini konuşacağız. Ne varsa konuşacağız. Her şeyi. Hadi bakalım.
2: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Vay, vay, vay! Bu nedir? Alete bak, gıcır gıcır ya. Gel de satma.
5: Satıyorum zaten.
4: Nasıl satacağım bakayım?
5: Sen sat.
4: Herhalde ben satacağım. Sen sat diyor. Kim satacak?
5: Ayakların ya, yeni temizledim.
4: Doktordan tertemiz.
5: Abi eczacıyım ben.
4: 2026 model.
5: 24 abi.
4: 25'teye sıkışalım. Hasarsız boyasız.
5: Esat abi iner misin arabadan? Bak alıcı geliyor.
6: Nereden geliyor?
5: Aman abi ayak.
6: Nereden geliyorlar ya?
5: Sen sat abi işte.
6: Ben satmadım ki.
5: Aracı sensat.com'a koydum abi.
6: Sen sat. İlk defa kendimi satılmış hissettim.
2: Kusura bakma Esat. Artık Türkiye'nin yepyeni bir ilan platformu var. Sensat.com. Otomobille, motosikletle karada, motor yatla, yelkenliyle denizde. Sensat.com herkesin hizmetinde. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
7: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar. 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
8: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
15: Bakın

0: fiyatları gören herkes şokta. Soğanın kilosu %23 indirimle 29 lira 90 kuruşa. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bu çocuk okur. Zehir gibi. Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Sucuklarda %20 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win win
8: win. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Canların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var yeni sezonuyla 31 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
8: Bankam Tonbank, kartıma gir.
0: Fenomen program Ne Var Ne Yok geri dönüyor. 11. sezon Salı gecesi başlıyor. Türker Akıncı Tarsus kazısının yapıldığı alana gitti. Kazının gizemi çözülecek mi? İlk kez göreceğiniz görüntüleri ve röportajları Kürşat Berkan ve Koray Kamacı değerlendiriyor. Ne Var Ne Yok yeni sezonuyla 1 Eylül Salı 23.30'da Beyaz TV'de.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Siparişiniz ve
14: Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
17: Vay vay vay, bu nedir, alete bak, gıcır gıcır ya. Gel de satma.
18: Satıyorum zaten.
17: Nasıl satacağım bakayım?
18: E sen sat.
17: Herhalde ben satacağım. Sen sat diyor. Kim satacak?
18: Ayakların ya, yeni temizledim.
17: Doktordan tertemiz.
18: Abi eczacıyım ben.
17: 2026 model.
18: 24 abi.
17: 25'teye sıkışalım. Hasarsız boyasız.
18: Esat abi iner misin arabadan? Bak alıcı geliyor.
17: Nereden geliyor?
18: Aman abi ayak.
17: Nereden geliyorlar ya?
18: Sen sat abi işte.
17: Ben satmadım ki.
18: Aracı sensat.com'a koydum abi.
17: Sen sat. İlk defa kendimi satılmış hissettim.
9: kusura bakma Esat. Artık Türkiye'nin yepyeni bir ilan platformu var. Sensat.com. Otomobille, motosikletle karada, motor yatla, yelkenliyle denizde. Sensat.com herkesin hizmetinde. Satmak istiyorsan Sensat.com. Sensat.com.
13: Bu zafer her şeyinden vazgeçip önce vatan diyenlerin eseriydi. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
14: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
19: Tekrar beraberiz. Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol'da çok önemli bilgiler var. Sinan abi şu anda Yusuf Akçiçek konusunda söyleyelim
20: mi? Ben bilmiyorum
19: mi?
20: Yani Yusuf'u bilmiyorum ki. Yani
19: söyleyelim ya.
20: Hayır, şu durum var. Bir şöyle söyleyeyim. Eğer oynadığı takım neresi?
19: El Hilal.
20: El Hilal eğer oyuncu alırlarsa Yusuf'u bırakacaklar. Yusuf'u bırakırlarsa Yusuf da Galatasaray olma ihtimali yüksek. Bu kadar. Böyle söyleyebiliriz. Yani El Hilal oraya adam alırsa Yusuf'u bırakacaklar. Ertem'im.
19: Anladım.
20: Alamazlarsa Yusuf orada devam. Alırsa ama Galatasaray'a yakın. Anladım. Yusuf Akçiçek. Ama onun dışında yine söylüyorum, Galatasaray'ın acilen iki tane oyuncu alması lazım. Bak, acilen iki tane. Bir tane stoper, bir tane ya orta saha ya da santrafor alternatif.
19: Sesi de
20: alması
19: açalım.
20: Lazım. Açalım. Aç bakalım, bu çocuk ne diyor çılgın.
19: Arkadaşlar sesini gel niye geri açmıyorsunuz? Öyle yerlerde ses niye aç? Gel sesi açalım. Bak, Osimhen bir şey söyledi. Neyse. Yusuf Akçiçek için El Hilal'e kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödenme durumu varmış. Maaş ödemeyecekmiş Yusuf Akçiçek için. Galatasaray herhalde El Hilal ödeyecek. Kiralama bedeli 5 milyon euro ödenecek deniliyor. Ama ben de Sinan abiyle tecrübesine de güvenerekten Sinan abiye aynı katılıyorum. Abi. Yani sadece Yusuf Akçiçek kurtarmaz Şampiyonlar Ligi'nde. Üst düzey.
20: Abdullah Kavukçu'nun kafasında bir sürü isimler var. Çok adam var.
19: Stoper için.
20: Stoper de var. Santrafor alternatifi de var. Yani hepsini var. Ama dediğin gibi en iyisini almaya çalışıyorlar abi. Çünkü transfer işi büyük risk, öyle kolay değil.
19: Tabii.
20: Transfer işi, bir de Galatasaray, bu oynamak öyle kolay değil. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksın. Yani anladın mı? Alacağın oyuncu yani çok üstü olması lazım. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Şimdi Fenerbahçe takımı biliyorsun,
19: haber geliyor sürekli Sinan abi. Lemina, evet. Başakşehir doğru mu?
20: Yani Fenerbahçe de o işe girmiş, neyse. Karıştırmayayım ortalıkları.
19: Kime girmiş?
20: Bir transfere girmiş o da.
19: Yusuf Akçiçek mi?
20: Olmamış. Neyse, detaya girmeyelim. Şimdi söylemek istediğim Ertem'ciğim. Şimdi Fenerbahçe takımı. Fenerbahçe'yi seyrettik. Hafta içinde gurur duyduk. İsmail Kartal'dan gurur duyduk.
19: Evet.
20: Müthiş bir takım. Şimdi diyorlar ki Lyon iyi takım değil. Nereden iyi takım değil ya? Fenerbahçe çok iyi takım mı?
19: Nasıl iyi değil ya?
20: Nasıl iyi? Lyon. Sen bir kötü oyna bakalım. Sen yani yendin mi iyi değil. Hayır, bir Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir takımı yendi Fenerbahçe. Ha, bu Şampiyonlar Ligi farklı bir arenadır. Ayrı bir konu ama oraya gidiyorsun.
19: 12-13'ü veriyor.
20: Oraya gidiyorsun. 2-0 öndesin, yine tek kale oynuyorsun. Hani 2-0 önde olursun da arkaya yani yaslanırsın. Hayır, değil. Aslan gibi çıktın. Fenerbahçe takımı orada müthiş mücadele etti. Kazandı maçı. Onun için yani küçümsememek lazım. Fenerbahçe takımı iyi takım. İyi oynadı. İyi. Gençler Birliği maçında da iyiydi Ertem. Hep yani iyiydi. Ben sana söyleyeyim. Konya maçı ikinci yarı biraz takım savunmasından sıkıntı,
19: evet,
20: yapıyor.
19: Evet.
20: Takım
19: Gençler Birliği maçı da çok iyiydi tabii. %100 katılıyor.
20: Tabii. Kaç tane gol pozisyonu var.
19: Hatta onun geçen için haftaki maç, özür diliyorum sözünüzü kesim. Geçen haftaki Konya maçından daha iyi oynamadı mı Fenerbahçe?
20: Değerli büyüğümüz Abdullah Kığıl abimiz de bizi seyrediyor. Büyük Fenerbahçeli Abdullah Kığıl'a. Şimdi mesajı geldi. Eyvallah, sağ olsun. Abdullah Kığıl abim de bizi seyrediyor.
19: Çok saygılar,
20: saygılar, selamlar.
19: Selamlar
20: Apo abimize de.
19: Şimdi, Abdullah abimize çok saygılar.
20: Ertem'cim, Fenerbahçe Opoku'yu bitirdi. Sırada hangi futbolcu var?
19: Oppong. Bitti. Sırada hangi futbolcu var? Julian Alvarez, Sinan abi. Atletico Madrid'le ipler koptu. İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye, Arsenal istemişti.
20: Julian Alvarez'i Trabzonspor almaya çalışıyordu onu. Trabzon'da ben bildiğim kadarıyla.
19: Öyle mi?
20: Öyle bildim, öyle mi duydum diye. Bir dakika, başka Nunez mi?
19: Yo, Darwin Nunez.
20: Ha, o muydu?
19: Darwin Nunez. Julian Alvarez, Arjantin milli takımının önemli ismi. Manchester City'deydi. Oradan Atletico Madrid'e geçti. Şimdi ipler koptu. Simeone kesinlikle abi, üst düzey bir kulübe vermeyeceğiz. Yani majör liglere, rakibimize vermeyeceğiz dedi.
20: Şimdi iyi futbolcu iyi para, şöyle diyorum. Bir tane Osimhen alıyorsun. 75 milyon euro bonservis veriyorsun. Abi sana parayı çıkardı. yarın da sattın mı üzerine de 25-30 koyup satabilirsin ve böyle bir talep var ona ve parayı alıyorsun. Onun için ne yapacaksın? İyi futbolcuya yatırım yapacaksın. İyi futbolcuya yatırım yaptığın zaman para geliyor arkadaş, geliyor. Anladın mı? Gelir. Bak Leo, her zaman satarsın. Her zaman satarsın. Yani dolayısıyla bu tip o Batrakov satarsın genç de, evet. 21-22 yaşında. Bir bakmışsın hop 3-5 maç oynamış 50'ye gitti. Gider. Satılır bunlar. Yani anladın mı? Onun için iyi futbolcuya yatırım yapacaksın Ertan bu. Şimdi Batrakov asla Mertens değil. İlk görüntüde baktım. Mertens farklı bir oyuncu. Ya sen bilmiyorum. Sen dedin ki hepsinden iyi de ödedin
19: de. Tabii daha Mertens değil.
20: Mertens. Mertens'i geçer onu bilmem. Ama Mertens çok farklı bir oyuncuydu. Mertens çok iyi futbolcu.
19: Ama yine de bir hareketlendirdi be Sinan abi.
20: Tamam iyi futbolcu. Daha genç daha 21-22 evet. Yaşında. Dur bakalım daha. Sinan daha abi. Çok oynayacak ama asla bir Mertens değil ama iyi futbolcu. Kötü. Geçen sene de seninle aynı burada konuştuk.
19: Evet.
20: Batrakov. 21 gol atmış dedin sen dedin. 21 gol o ligde atmış dedim. İyi futbolcudur.
19: Evet.
20: Orta saha oynayarak atıyorsun yani bunu.
19: Evet.
20: Bu büyük iş.
19: Sinan abi. Canım. Mixon'dan çıkarken biraz önce Leo süperstar demiş. Osimhen. Leo süper evet. bir star demiş böyle oradan doğru, çıkarken. Doğru. Leo süperstar demiş.
20: Evet.
19: Cemre Civelek kardeşim yazmış. Benim çok yakın arkadaşım. Galatasaray'ın %70'i Osimhen ve Uğurcan diyebilir miyiz diyor. İmparator'a selam diyor.
20: %70'i de yarısı. Yarısı.
19: Uğurcan %50, %50. Hep söylersin 150, ya atan ve tutan diye.
20: Abi atan tutanın çok iyi. %50-150. Ama dediğim gibi mesela yani neyse haberler geliyor da karıştırmayayım ortalığı. Kulüp falan şey olmasın boşlar. Ben öyle polemik adamı değilim. Polemik yani bir kulüp bir transfere giriyor bir oyuncuya falan filan almak için. Ama olmuyor. Galatasaray alıyor falan filan. Ondan dolayı onun için detayına girmek istemiyorum. Şimdi
19: Kamavinga'yı verir misiniz bir?
20: Şimdi dediğim gibi.
19: Çok özür dilerim. Manchester United Eduardo Kamavinga için Real Madrid'e teklif yapmaya hazırlanıyormuş Kamavinga için. Sevgili seyirciler 23 yaşında.

0: da U23 için uyuyor o da. Yani her şey olabilir.
1: Golcü mü bu?
0: Orta saha 6-8 stopere bile koy. Her yerde
1: oynasın.
0: Şu oynasa.
1: Bizim Beşiktaş'ın altlarını gösterebilir misin?
0: Beşiktaş'ın altlarını gösterelim.
1: Gösterelim Beşiktaş'ın altlarını gösterelim bizim. Mesela o sağ taraftaki oyuncu müthiş oyuncu diyorlar.
0: Fabio Meret diye
1: bilmiyorum. Yani normal herhalde düz.
0: Nasıl biliyor musun Sinan?
1: Tipine baktığın zaman düz bir oyuncu.
0: Aynen öyle. Bravo Sinan.
1: Bakalım
0: abi.
1: Bilmiyorum. Ötekisi bundan evvelki çocuk Oppo.
0: Poku
1: çok hızlı, çok iyi futbolcuymuş.
0: Ernest Poku çok iyi topçu.
1: Çok iyi futbolcuymuş.
0: Ben çok beğeniyorum.
1: Müthiş bir kanat oyuncusuymuş. Hakikaten tebrik ediyorum. Ya ben yani Önder Özen'e sonuna kadar güveniyorum. Futbol aklı olarak.
0: Luke Bakker'ı verir misiniz?
1: Ama yine söylüyorum buradan Vincenzo'ya. Bak Vincenzo, istediğin oyuncular alınıyor.
0: Fotoğraf.
1: Ama yine defansta sıkıntın var senin.
0: Kime diyorsun
1: bak,
0: Sinan abi?
1: Vincenzo'ya söylüyorum. Vincenzo İtalya. Defansta sıkıntın var. Bu defansla götüremeyiz. Yanlış anlaşılmasın. İsim vermek istemiyorum. Onunla şampiyon olamazsın. Onunla şampiyon olamazsın diyemiyorum. Demek istemiyorum. Onun için bu isimlerle götüremezsin. Arka taraf iyi değil. Hep söyledim geçen sene. Ocak'ta almayın. Gittiniz Akma'da aldınız, Makma'da aldınız.
0: Vallahi
1: 20 milyon
0: ediyorum.
1: Ötekileri aldınız. Almayın. Ocak'ta fazla transfer yapmayın dedim. Anlatamadım. Yapılmaz, risk. İşte şimdi yapacaksın. Onun için
0: ama çok baskı
1: mutlaka
0: vardı.
1: Mutlaka bir tane Beşiktaş'ın da iyi bir stoper alması lazım. Gitmez Ertem, götüremez.
0: Sinan abi özür dilerim. Okan Buruk, Luke Bakio. Beşiktaş'ta şimdi Sercan Dikme, canım Sercan Dikme'miz, bizim eski çalışma arkadaşlarımız ama canımız. Sercan Dikme çok güzel bir haber verdi dün. Dedi ki eğer Beşiktaş Černý konusunda Rangers'ta, Glasgow Rangers istiyormuş. 8 milyon euro veriyorlarmış Sercan Dikme'nin haberine göre. Beşiktaş 10 milyon euro da diretiyormuş. Hani Černý'den çıkarsa Beşiktaş, Luke Bakio konusunda son derece ciddi adımlar atıldı. Luke Bakio da çok özel bir isim. Şimdi Luke Bakio hücum hattında her yerde oynayabilen bir futbolcu. Ben şaşırdım. Benfica'lı futbolcu. Ve yine Sayın Başkan Serdal Adan'ın dediği Richard Rios'la beraber. Luke Bakio sağ tarafta bu şeyden, Buku'dan da iyi. Biliyor musun Sinan abi? Sağda solda hücum hattında her yerde oynat bu adamı.
1: Serdal Başkan da çıldırdı.
0: Aynen öyle yani.
1: Helal olsun, Serdal Başkan da çıldırdı.
0: Çok önemli işler yapıyor. Bu arada Okan Buruk demiş ki Sinan abi.
1: Ne demiş?
0: Şu anda kadromuza katabilecek bir yerimiz var. O da U23. Onu da almak o kadar zor ki demiş.
1: Almak zorunda. Ne yapıp ne edip? Ya Yusuf Akçiçek veya bilmem ne, bir tane orijin stoper bulmanız lazım. Orijin stoper. Ya da bu Singo'yu söyleyin kardeşim, bağlayın bir yere. Bu çocuk gezmesin, çıkmasın, dolaşmasın, sakatlanmasın Singo'yu. Singo'yu tutun bir yerde. Bağlayın abi onu testlerde. Başına bir adam koyun, çıkma kardeşim, gezme, dolaşma. Kendine iyi bak, iyi yaşa Singo diyeceksiniz. Adeleleri sakatlanmasın. Kötü yaşayan adamın adeleleri sakatlanır. İyi yaşayan adamın adelesi sakatlanmaz. Hiç Messi'nin, Ronaldo'nun gördünüz mü adelesinin falan çektiğini ha? Senede 50-60 tane maç oynuyorlar. Hiç gördünüz mü?
0: Onlar daha
1: çünkü
0: yakışıklı.
1: Çünkü iyi bakıyorlar kendilerine. İyi bakıyorlar. Hiç unutmuyorum. Arda'nın bana mesela, Arda'ya o zaman sormuştum. Arda dedim, bu Messi nasıl yaşıyor demiştim mesela bak. Messi nasıl yaşıyor demiştim. Abi çok az yemek yiyor ve çok uyuyor diyor. Futbolcu için en önemli şey uyumak. Uyudun mu adeleler de uyuyor. Dinleniyor Ertemciğim. Ben mesela az uyurdum, tak adel atardı ertesi günü. Hadi geçmiş olsun. Bak örnek verdim. Černý. Ben Černý'yi yollamam.
0: Ben de yollamam ya. İnanamıyorum ama işte baskı bardak kırıldı bir kere diyorlar. Richard Rios Beşiktaş için. Galatasaray için de adı geçiyor ama Manchester United istiyor. Atletico Madrid istiyor. El İttihat istiyor Richard Rios'u. Luke Bakio için İngiltere'den teklifler var. Richard Rios ekranda 27 maç 5 gol 4 asist box to box oynayan, oyunu çift yönlü oynayan Kolombiyalı futbolcu Benfica'da oynuyor. Geçelim. Geçen sene Mourinho'da bu oyuncuyla ilgili sezon ortasında galiba güzel şeyler söylemişti. Onu da söyleyelim. Richard Rios'tu galiba, eğer yanlış hatırlamıyorsam onunla ilgili önemli şeyler söylemişti. Sevgili seyirciler, Fenerbahçe'de şimdi Rashford'u bir ekrana getirebilir misin?
1: Herkes bir tane daha Türkiye'nin en yakışıklısı bizi seyrediyor. Murat Boz da bizi seyrediyor. Türkiye'nin bir yakışıklısı
0: da
1: bizi seyrediyor.
0: Murat Boz'um benim, canım benim. Her yerde reklamını görüyorum. Her yerde şarkılarını dinliyorum.
1: Murat acayip
0: ya. Murat muazzamsın
1: Murat
0: ya. Seni
1: Boz
0: çok
1: ya.
0: Seviyoruz.
1: Yıktı geçti ya Murat'ım. Murat Boz.
0: Evet, Rashford Manchester United'da 9 numarayı aldı. Bakmayın
1: bunu hangi
0: orada
1: takım alırsa şampiyon olur.
0: Oo.
1: İmza atarım.
0: Oo.

0: Yazın
1: bakın
0: bunu.
1: Bakın bunu hangi takım alırsa.
0: Fenerbahçe istiyor diyorlar.
1: Fenerbahçe,
0: sonra Aziz Baba, Aziz Bey bize
1: arayı açar.
0: Aziz Bey bize
1: kızmasın yani ama. Bak Fenerbahçe eğer Rashford'u falan alırsa arayı açar. Yani Osimhen'le olan arayı falan kapatır Ertem. Yani büyük futbolcu. Abi yani neler geliyor Türkiye'ye ya. Vallahi helal olsun ya. Ama ben sana söyleyeyim mi? Bak Salah transferi her şeye şey bak. Leo. Leo'yu herkes istedi. Yani Türkiye'den başka bir takım da girdi.
0: Fenerbahçe istedi.
1: İşte Türkiye'den başka
0: net,
1: takım da girdi.
0: Çok net.
1: Ama Abdullah Kavukçu'nu önceden bitirmişti.
0: Hatta Cihan Kamer Bey'in, Cihan Bey'i çok severim. Cihan abi çok
1: buradan
0: selamlar.
1: Buradan da Cihan Kamer'e çok selamlar.
0: Çok da yakışıklı görünüyor.
1: O da çok başarılı.
0: Çağ, Cihan Kamer de çok başarılı. Artisti gibi değil mi?
1: Ama o da
0: aktör gibi. Cihan
1: ama şimdi
0: abi,
1: Cihan Kamer de işler
0: seviyoruz.
1: Yapıyor. Transferleri Cihan Kamer yapıyor.
0: Çok seviyorum. Çok
1: bütün
0: düzgün,
1: transferleri
0: çok
1: Cihan
0: bir
1: Kamer
0: insan.
1: Yapıyor.
0: Cihan abi bildiğim kadarıyla Leao ile bir
1: ben
0: görüştüler.
1: Ben sana söyleyeyim eğer yani Fenerbahçe eğer Rashford alırsa biraz iddialı konuşuyorum. Bu iş biter.
0: Leao mu Rashford mu? Leo mu
1: ben Rashford derim.
0: Ben de Rashford derim.
1: Her zaman Rashford
0: tabii
1: derim.
0: Ki Rashford derim.
1: Ama Rashford. Bilemezsin burada ne oynayacak bilemezsin ama Leo da hani boşa atılacak bir oyuncu derdim.
0: Evet.
1: Yani çok üst seviye oyuncu.
0: Sinan abi Hull City'yi gördün mü bugün ya? Yine yendiler.
1: Acun ne yaptın abi, sen ya? Acun ya. Ya. Acun ne abiye... yaptın sen ya? Acun tebrik ediyorum. Acun'un
0: bir tane. İlk yarı 0-0. Evet. Coventry sürekli atak yapıyor. Acun abi ekrana getirdiler de gülüyor. Hani ikinci yarı görüşürüz.
1: Bir Acun'a bakıyorsun. Acun bir de golde falan. Golde falan cool. Sanki devamlı gol atıyor.
0: Evet ya.
1: Acun yani devamlı Hull City gol atıyormuş gibi sanki.
0: Premier League başkanı ya.
1: Hiç mesela hiç bozmuyor. Çağla da yanında. Çağla ile hiç falan öyle falan.
0: Tottenham 400-450 milyon euro harcadı. 500 milyon euro harcadı. Evet. 2'de 0. De Zerbi ile beraber bak. 400-450 milyon euro harcadı. Acun abi ne kadar harcadı bilmiyorum ama Hull City 2'de 2 yaptı.
1: Acun Ilıcalı ile gurur duyuyoruz.
0: Helal olsun Acun
1: böyle
0: abi.
1: Böyle bir Premier Lig'in böyle bir başarılı başkanı olduğu için kardeşimi hakikaten kutluyorum.
0: Ya Hull City tribünlerinde Coventry maçında Türk bayrakları
1: beni
0: var
1: Acun
0: ya.
1: Beni Acun getirmişti. Beni Acun getirdi. Bir hafta kaldım.
0: Hull'da değil mi?
1: Hull'da kaldım. O zaman gittim, gezdim. Acun'a acayip bir sevgi vardı. Hele şimdi düşünemiyorum biliyor musun? Acun Ilıcalı'ya oradaki şu an o Hull City'deki anladın mı? Ertem küçük bir şehir orası. Küçük bir şehir. Çok güzel bir şehir. Yani masum böyle saf temiz böyle futbol spor bilmem neyle böyle bir halk var yani hı hı. Klasik bir yani İngiliz ülkesi hani öyle şey değil yani öyle ağır gece hayatı olan falan değil yani normal mazbut bir şehir orada bir hafta falan kaldım Acun'la beraber acayip bir sevgi var şimdi düşünemiyorum şu an Acun herhalde orada şimdi arabasıyla mesela o şehirde maça gidiyorduk Acun'la herkes el sallıyor arabası biliniyor. Orada herkes el sallıyor. Yani sanki Cumhurbaşkanı geçiyor oradan da. Aynen öyle düşün. Acun oranın Cumhurbaşkanı
0: gibi
1: olmuş.
0: Hull City'nin Cumhurbaşkanı.
1: Aynen öyle olmuş aynen yani. Öyle. Şimdiki sevgisini halkın oradaki o, şu an o sevgisi kim bilir. Acun'a kat kat atmıştır ama yakışır Acun'a.
0: Sevgili seyirciler benim Bergamo'da çok sevdiğim kardeşim Resul. Eski bir muhabir arkadaşım ta Kanal 6 yıllarından. Resul Acıoğulları kardeşim eşi Silvia ile beraber bizi izliyor. Buradan aa. Çok selamlar ve İtalya'dan haberler veriyor. Camavinga ile Juventus'ta ilgileniyor. Bianconero News Camavinga'yı İtalyanlar da istiyorlarmış onu söyleyelim. Evet. Bu arada Fatih Terim'in fotoğraflarını gönderiyorlar. Nasıl? Videosu Fiorentina bu akşam 3-0 yenildi Frosinone'ye ama şöyle bir şey var. İmparator Artemio Franchi'ye çıktığında stada çıktığında İnanılmaz böyle yani Fiorentinalı taraftarlar Fatih Terim'e ayrı bir sevgisiyle gösteriyorlar. İnanılmaz bir şekilde 100. yıl kutlamalarında efsanelerde Rui Costa'nın Fatih Hoca'ya bir sarılışı falan var. İnanılmaz. Çok acayip. Statta Seren, da inanılmaz görüntüler.
1: İzmir'den de bizi sevgili Seren Acar da bizi seyrediyor. Büyük Fenerbahçeli. Aziz Başkan diyor Rashford'u alır diyor. Şu Aziz abinin görüntüleri var mı sosyal
0: var
1: medya?
0: Ya, var ya bir versene. Şey söyleyeceğim. Sinan abi ya o ne ya?
1: Versene.
0: Böyle bir şey olur mu ya? Bir verebilir misiniz?
1: Versene.
0: Bir önce o
1: ama yukarıdan
0: şeyi
1: boya atmışlar,
0: yukarıdan,
1: su atmışlar.
0: O yukarıdaki görüntüleri verir misiniz? Aziz Başkan. Abi. Ya bir şey diyeceğim. Ya dünyada en son kişiye yapıyorsunuz bunu. Lyonlar bak söyleyeyim size yani.
1: Ver bakalım.
0: Ve haklı sonuna kadar da Aziz Baba haklı burada yani. Bir gelsin ekrana.
1: Ses ver.
0: Sizin diyor büyüklerinizin ellerinden öperim diyor.
1: Zaten gitmişler çıkmışlar.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: Oraya gitmişler yukarıdan su atıyorlarmış boya atıyorlarmış meyve suyu atıyorlarmış aşağıya devamlı.
0: Ya tabii. Bak içki atıyorlar başkan diyor ki yapma uyarıyorlar önce böyle
1: tabii,
0: bir.
1: Tabii.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Hadi bir başkanın şu soyunma odası görüntüsü var mı?
0: Sayın Aziz Yıldırım'a buradan selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. Allah Fenerbahçe'nin yolunu açık etsin hem Şampiyonlar Ligi'nde.

0: hem de
1: Allah'tan
0: Süper Lig'de
1: Levent Kızıl yoktu maçta. Levent Kızıl olsaydı giderdi, çıkardı oraya.
0: Değil mi? Levent,
1: Levent
0: abi.
1: Kızıl gitmedi maça. Başka bir seyahati vardı. Aziz Başkan'la çok yakın olduğu için. Allah'tan Lyonlar, Allah korudu sizi. Levent Kızıl olsaydı oraya atlardı, biliyor musun? Alırdı sizi aşağıya Levent Kızıl.
0: Başkanın, Sayın Başkan'ın soyunma odası konuşmasını verir misiniz?
1: Alalım.
0: Bir de Fenerbahçe ile ilgili yine birkaç haber daha var deniliyor.
1: Oo, ver ses.
2: After 18 years, you make all the Turkey happy. Thank you, thank you, thank you. I love you.
3: Sana bir şey diyeceğim. Teşekkür etmen lazım. Seni şampiyonlar gibi oynatıyorum bak.
4: Çok Fenerbahçe.
5: On behalf of them and on behalf of Fenerbahçe family.
4: Bravo. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Çok güzel.
6: Büyük başkan! Büyük başkan!
1: Eski bakanımız Cavit abi, Cavit Çağlar.
0: Cavit Çağlar beyefendi oradaydı.
1: Cavit Çağlar oradaydı. Cihan Kamer'i görüyor musun, nasıl konuş döktürüyor.
0: Cihan abi mükemmel abi, ya.
1: Şimdi ben hep...
0: Ya valla film artisti gibi
1: abi
0: ya.
1: Bakın biz Türk'üz.
0: Çok
1: arkadaşlar.
0: Güzel giyiniyor.
1: Bütün Türk takımlarımız Şampiyonlar Ligi'nde. Bak şimdi ne oldu? İki tane iyi takımımız Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Bak kimleri seyredeceğiz buraya gelecek. Bir de gruptan çıktın daha üst düzey. Yani biz futbol adamıyız. Futbolu seviyoruz.
0: Evet.
1: Fark etmiyor. Beşiktaş diyeyim, o ayrı bir konu. İnşallah Beşiktaş şampiyon olur. O ayrı ama Avrupa'da başarılı olalım. Avrupa'da başarılı olalım. Yani bakın bunlar güzel şeyler. Güzel şeyler. Bak ne oldu şimdi, iki tane takımda orada yani 85 milyonluk bir nüfusuz. Bak dört tane takımımızın oynaması lazım. Üç tane takımımızın en az Şampiyonlar Ligi'nde oynaması lazım ya. Bak mesela Trabzonspor'da elerdi Ferencvaroş'u. 8. dakikada 10 kişi kalmasa. Elerdi abi. Evet. Trabzonspor'un da iyi takım. İçeride kaç tane gol kaçırdı.
0: Sponsorumuz Terzi Ayhan. Beşiktaş Erhan Kıyağan'a. Büyük Fenerbahçeli Selçuk Ketencioğlu'na selamlar diliyoruz, söylüyoruz. Terzi Ayhan sahibi Beşiktaşlı Erhan Kıyağan'a, Büyük Fenerbahçeli Selçuk Ketencioğlu'na selamlar buradan. Sevgili seyirciler.
1: Bir de Büyük Beşiktaşlı Mustafa Aksakallı'ya selam
0: çok,
1: söyle.
0: Çok, Mustafa'm benim. Canım Mustafa Aksakallı'ya da selam söyle. Sevgiler. Onu da çok seviyoruz.
1: Onu biz seyrediyormuş şu an.
0: Talişka'yı gönderir miydin?
1: Ben...
0: Dünkü hikaye...
1: Duruma hani, bakarım. Ama Talişka,
0: basılmak kötü bir şey
1: Talişka
0: diyor.
1: Talişka şeyde kaybetti işi. Lyon maçında. Talisca Lyon maçında iyi oynarsaydı kalırdı.
0: Ama Lyon maçına kadar kim getirdi?
1: Ayrı bir konu ama Talisca, ben Talisca'yı yollamam. Mesela Nene'yi yollarım. Vedat Muriç demiştim, gol attı, yırttı. Çünkü ben niye dedim onu? Talisca'yı santraforda oynatırım, yeri gelir orta saha skorer oyuncu. Her an gol yapabilir, 20 tane atar. Şimdi Vedat'ı o şekilde. Ben mesela Nene'yi yollarım bana kalsa. Ben Nene'yi yollarım. Talisca'yı tutarım. Ben Talisca'yı tutarım. Ama bir tane kanat alması lazım. Yani Nene yetmez. Nene götürmez seni.
0: No alan kalır mısın Fenerbahçe'ye?
1: Alırım, iyi futbolcu.
0: Ben de alırım. Olabilir mi?
1: Yani Talisca bilmiyorum. Bilemiyorum. Abi herkes her yere dalıyor. Herkes her yere dalıyor Ertem'im.
0: Ya
1: herkes.
0: Fenerbahçe'nin uçağı, Cihan Bey'in uçağının dün Napoli'de olduğu söyleniyordu. Bir No alan görüşmesi olur mu bilmiyorum. Bu bir iddia tabii. Eğer yalansa, böyle bir haber yoksa.
1: Napoli.
0: Cihan Bey'de yani
1: no iletişim bir
0: telefonumuz
1: ki?
0: Da var. Napoli.
1: Napoli.
0: Ajax istemişti. Amrabat gitti ya bugün.
1: He.
0: Nereye gittiğini biliyor musun?
1: Nereye?
0: Ajax'la sözleşme imzaladı.
1: Abi gider o menajer abi. Bakın bu işler menajer diyorum sana.
0: İnanılır gibi değil.
1: Ya inan diyorum, menajer abicim ya. Mendes evet. Ya. Dünya futbolunu yönetiyorlar bunlar abicim. Bu Portekizlerden korkacaksın Ertem.
0: Aynen öyle.
1: İşte Mourinho. Ne oldu geldin, bombası patladı.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi Sergen'e, Candaş soruyor bizim Sergen'e. İşte örnek aldığın işte antrenör var mı diye. Ya diyor ki ya kardeşim diyor. Guardiola'yı getir bakalım, bir tane Anadolu takımı başına koy bakalım, hadi şampiyon yapsın göreyim.
0: Evet.
1: Hadi göreyim. Bu işler mi? Bu iyi futbolcum varsa iyi antrenörsün Ertem'im.
0: Aynen öyle. Büyük Fenerbahçeli arkadaşım, ilkokul arkadaşım, sıra arkadaşım, kan kardeşim, Büyük Alp Lebay'a, Fenerbahçeli Alp Lebay'a.
1: Şu Beşiktaş'la ilgili görüntü göster Alp'cim. Bakalım. Beşiktaş'la ilgili görüntüleri var mı? Geliş görüntüsü yok mu?
0: Beşiktaş'ta gelen görüntü hangisi arkadaşlar? Hangisi? Var mı? Sinan abi programın sonuna geldik.
1: Gel, o
0: şu
1: zaman...
0: Ya, şunu verelim.
1: Heh, verelim.
0: Poco'dan Aç. Sonra.
1: Beşiktaş'tan bir şey olsun Poco. Ya. Poco.
0: Yo, demin verdik ya Beşiktaş'la ilgili. Ondan dolayı dedim.
1: Bu iyi futbolcu Ertem. Bu iyi futbolcu.
0: Okan Hoca çıkıyor.
1: Evet.
0: Okan Buruk, Abdullah Kavukçu.
7: Can Bey, çok kısa bir demet alabilir. İyi akşamlar. Şeyi bitirdik. İyi akşamlar.

0: şu an Çeşme'nin en güzel mekanı senin diyebilirim sevgili Erkan Uslu. Büyük Galatasaray'la Ertem biz seyrediyor.
1: Çok sevgiler.
0: Büyük Zoya'ya selamlar. Büyük Galatasaray'la selamlar. Efe'cime de bugün geçmiş olsun. Göztepe kaybetti ama Efe çok varyansın ediyor. Göztepe'nin çok hakkı yendi diyor Efe Girsoy. Ama dediğim gibi sevgili Eyüp Necimoğlu'na, Erkan Uslu'ya ve Efe Gürsoy'a buradan çok selamlar. Sevgili İsa Erdem bizi seyrediyor sağ olsun herkes. Biz seyredenlere çok teşekkürler Ertem'cim. Gecenin sonuna geldik.
1: Evet, bir minik bir yavrumuz var.
0: Alalım.
1: O yavrumuzu verelim, evladımızı verelim, ondan sonra veda zamanı. Buradan tüm kulüp başkanlarımıza, durumu iyi olan herkese sesleniyorum. DMD kas hastası Bilge Kağan'ın yurt dışındaki tedavisine kavuşması için sen de destek ol. Tamamen valilik izinli bağış bilgileri. Arkadaşlarımız içeride kontrol ediyorlar. Sevgili seyirciler, gözünüz arkada kalmasın. Yavrumuz sadece bir telefona bakıyor şu anda. Tüm operatörlerden Bilge yaz. 6593'e gönder. Bir SMS 50 TL'cik. Kulüp başkanlarımız, yöneticilerimiz, futbolcularımız, kardeşlerimiz sizlerden ricamdır. Lütfen destek olalım. Çok çok çok önemli. Değerli dostlar, değerli seyirciler. Minik Bilge Kağan için, DMD hastası evladımız için. Evet, sevgili Arda'mız, canım Arda rejiden bizim çok önemli, bizim için çok çok önemli Arda. Benim ta Star televizyonundan beri sevgili Mustafa abim, montaj denilince her şey yani televizyonculukta çok şey. Babası da, biz babasının elinde büyüdük. Arda bizim elimizde büyüyor. Arda doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. Allah seni değerli annene, babana, sevdiklerine, bizlere bağışlasın. Beyaz futbol için çok çok önemli, çok değerli. Bazen hani buradan rejiye böyle uçasım geliyor ya, işte onlardan birisi Arda ama insan sevdiğine, sevdiklerine böyle sıcak sıcak davranır. Ama bizim için televizyonculukta çok önemlidir Arda'cığım. Her televizyona bir tane lazım böyle Arda. Kalbi çok başka, pırlanta gibi dünyanın en iyi insanlarından biri. Sevgili Arda'cığım doğum günü kutlu olsun. Evet sevgili seyirciler, programımızın sonuna geldik. Bir kez daha programımızın sonunda 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Başta Atatürk'ümüz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz. Tüm şehitlerimizi, Atatürk'ümüzü saygıyla, rahmetle anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

31 Aralık 2014'te San Francisco'da bir taksi Çin Mahallesi'nden Marin'e gitti. Arabada tek bir yolcu vardı. Bir kadın. Adı Adeline Bowman'dı. Şimdiki adı Jennifer Larson. Bu onun hikayesinin ilk ve son bölümü.

0: Üzgünüm, sessiz olmalısınız. Gece çalıştığı için babam hala uyuyor. İçeri gelin. Dün gece renk ayrımlarını ve dijital baskıyı tamamladım. Arka plandaki çizgileri internetten aldım ve kusurları olan bir baskı yaptım diyebilirim. İşte burada. Bu benim sırrım sayılır. Toz lekeleri ve soluk renkler, kimse bu detayları sorgulamaz. Peki niçin 29? Yani senin yerinde olsam birkaç yaş küçültürdüm. Yani kimse şüphelenmezdi.
1: Çok naziksin Tony. Güzel iş.

0: Seninle çalışmak bir zevkti. Başka bir arkadaşının da bir şeye ihtiyacı...
1: Bunu niçin yapıyorsun?
0: Efendim?
1: Akıllı bir çocuksun. Sahte belge düzenlemek suç. 250 bin dolar kefalet ve 6 yıl hapis cezası var.
0: Tanrım, polis misin yoksa?
1: Hayır, kolluk kuvvetleriyle en ufak bir alakam yok. Sadece potansiyelini harcıyorsun, Jeff.
0: Tony, adım Tony.
1: Odandaki beyzbol topları Jeff adına imzalanmış. Dikkatsizlik yapma. Küçük detaylar seni ele verir.

0: Tatlım, ben geldim. Reis?
1: Aa, merhaba.

0: Hadi bakalım. Yeni çiftlik evini seveceksin. Temiz hava var, kocaman da bir koru ve bir de dere. Kendini bir yavru gibi hissedeceksin. Büyük büyük, büyük annenin birkaç kasaba ötede doğduğunu biliyor muydun? Benimki de öyle, aynı dönemde değil tabii. Oh. İşe gitmem gerek. Şehir arşivine lütfen.
1: Biraz sürebilir, çok trafik var.
0: Tamam, Kaliforniya'dan Hyde'a geçelim.
1: Hyde'da yol yapım çalışması.
0: O zaman önce Goff'a, Goff'tan Bush'a, Bush'tan Polk'a, Polk'tan Grove'a geçer, beni Market Caddesi'nin köşesinde bırakırsın.
1: İşimi kapmak mı istiyorsun?
0: Hiç belli olmaz.

0: Günaydın Jenny.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba Kenneth.
0: Belki bugün gelmezsin diye düşünüyorduk. Yılbaşı arifesi diye.
1: Sonuçta bir çarşamba günü. Geceye kadar eğlence başlamaz nasılsa.
2: Pekala. Biraz heyecana hazır mısın?
1: Tabii, neymiş o?
2: En sevdiğin şey haber filmleri. Nihayet dijitale aktarılıyor. Yollamayı hazır hale getirmek için biraz yardımına ihtiyacımız var.
1: Seve seve.
3: ...1924, Lenin'in ölümü. ...1906, yıllara göre haberler. Edison haber filmleri.

0: Deprem San Francisco'yu dümdüz etti. Binlerce insan öldü. Yılın ilk çocuğu.
1: Adeline Murray Bowman, 1 Ocak 1908'de gece 12'yi bir geçe San Francisco Çocuk Hastanesi'nde doğdu. Fay ve Milton Bowman'ın tek çocuğuydu. ...16 Haziran 1929'da... tam 3 yıl sonra Adeline Bowman ve annesi Golden Gate Köprüsü'nün inşa edileceği alanı hayranlıkla seyrederken genç bir mühendis eşine az rastlanır bir nezaket örneği gösterdi.

0: 87 gün sonra Adeline, San Francisco'daki Old St. Mary Katedrali'nde Clarence James Prescott'la evlendi.
1: Güzel, çok iyi.
0: 3 yıl sonra Adeline'ın bir kız çocuğu oldu. Ona Adeline'ın babaannesinin adını verdiler, Fleming. 17 Şubat 1937'de Golden Gate Köprüsü'nün inşası sırasında yapı iskelesinin bir kısmının çökmesi sonucunda 8 işçi ve 2 mühendis hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Adeline'ın kocası da vardı. Kocasının ölümünden 10 ay sonra Adeline kuzeye 5 yaşındaki Fleming'in onu beklediği ailesinin sahildeki evine doğru giderken son derece olağanüstü bir şey oldu. Neredeyse büyülü bir şey. Kaliforniya'nın Sonoma bölgesine kar yağdı.

buz gibi suya batması, Adeline'ın bedeninin anoksik bir refleks geliştirmesine neden oldu. Nefes alışı durdu ve kalp atışları yavaşladı. 2 dakika içerisinde Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu. Saat 8.55'te arabaya yıldırım düştü. Yarım milyar voltluk elektrik boşaltıp 60 bin amperlik bir akım üretti. Bu olayın 3 sonucu oldu. Birincisi, elektrik Adeline Bowman'ın kalbini yeniden çalıştırdı. İkincisi, Adeline anoksik durumundan çıktı ve 2 dakika sonra ilk nefesini aldı.

Üçüncüsü, Van Leeuwen'ın deoksiribonükleik asitte elektron kompresyonu prensibine göre, ki bu 2035 yılında keşfedilecekti, Adeline Baum'un zamanın yıkıcı etkilerine karşı bağışıklık kazandı. Bundan böyle hiç yaşlanmayacaktı.

0: Barış.
1: Yıllar geçtikçe Adeline hiç değişmeyen görünüşünü, sağlıklı bir diyet, egzersiz, kalıtım ve iyi şansa borçlu olduğunu söyleme alışkanlığı edindi.
2: Adeline?
3: Miriam, merhaba.
2: Aman tanrım, hiç değişmemişsin.
3: Aa, teşekkür ederim, çok naziksin.
2: Fleming, ne kadar da büyümüşsün.
3: Ben de anneme bunu söyleyip duruyorum ama bana inanmıyor.
4: Oh, canım, aa, özür dilerim, gitmemiz gerekiyor.
2: Ama kız kardeş gibi görünüyorsun.
4: Yapma, beni utandırıyorsun.
2: Ama bu mümkün değil.
4: Aa, yeni bir yüz kremi aldım Paris'ten.
3: Kraliçe arının sütünden yapılıyor.
4: Tamam canım, hoşça kal. Seni görmek çok güzeldi.
1: Sadece birkaç hafta sonra sakin bir hayat yaşayan Adeline'ın önemsiz bir trafik kontrolü için kenara çekilmesiyle bir şeyler yapılması gerektiği anlaşıldı.
5: Hanımefendi, burada 1 Ocak 1908'de doğduğunuz yazıyor.
3: Doğru.

0: Yani bu durumda 45 yaşında olmanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Hanımefendi, ehliyetinize el koyuyorum. Karakola bunu almaya gelirken lütfen doğum sertifikanızı da getirin.
1: Seve seve memur bey, yarın sabah uygun mu?
0: Tabii.
2: Adeline kısa süre sonra San Francisco'ya geri taşındı ve tıp fakültesinde bir büro işinde çalışmaya başladı.

0: Bir yıl boyunca yaptığı yoğun araştırmalardan sonra Adeline Bowman kendi durumuyla ilgili hiçbir bilimsel açıklama olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
1: Lütfen açıklayın. Komünist Parti üyesi misiniz?

0: Aa, üzgünüm. Beni biriyle karıştırdınız.
1: Bayan Bowman, biz FBI'danız ve size birkaç soru sormak istiyoruz.
0: Niçin? Ben yanlış bir şey yapmadım. İyi bir vatandaşım. Beni çalıştığım yerde rahatsız etme. Nasıl cüret edersiniz?
1: Yapacak bir şey yok hanımefendi. Elimizde ikamet kaydınız yok. Bu taraftan lütfen. Endişelenecek bir şey yok Bayan Bowman. Sadece üzerinizde birkaç test uygulayacağız.

0: Biri seninle iletişime geçerse onlara Avrupa'ya tatile gittiğimi ve hiç dönmediğimi söyle. Seni bir sonraki görüşümde yeni bir kimliğim olacak. Her zaman senin annen olacağım. Beni arkadaşın olarak tanıtacaksın.
1: Anne, hayır.
0: Böyle olmak zorunda. Al bunu.
2: Kendisi ve kızının özgürlüğünü ve güvenliğini garanti altına almak için Adeline yola devam etmeye ve her 10 yılda bir ismini, yaşadığı yeri ve görünüşünü değiştirmeye yemin etti. Bir daha yaşayan hiç kimseye kaderinden söz etmeyecekti. Yedi hafta sonra Jennifer Larson sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve Susan Fleischer, Ashton, Oregon'daki her yerden uzak bir çiftlik evinde yaşamaya başlayacak. Adeline Bowman, bir anlık bir zayıflık dışında 60 yıl boyunca yeminini bozmadı.
0: Merhaba Regan.
3: Amanda, beni ekmeyeceksin değil mi?
0: Bunu geçen yılda sormuştun. Neden bana güvenmiyorsun?
1: Daha iyi bir teklif almadığına inanamıyorum.
3: Mümkün değil.
0: Seni 8'de alayım mı?
1: Aslında aramamın diğer sebebi buydu.
3: Nophill Grand Hotel'e benim için bir araba
1: yollayacak.
3: Bak sen. Orada hiç yılbaşı partisine gittin mi?
0: Sadece bir kere. Asırlar önce.
3: Çok şaşalı bir yer olmalı.
0: O zaman hazırlansam iyi olacak. Görüşürüz.
3: Hoşça kal Regan.

Aç mısın? Hayır mı? Bu gece benimle dışarı çıkmak istiyorsun, değil mi? Üzgünüm, bu gece kızlar gecesi.

0: çıkmadı deme.
1: İki elim de masanın üstündeydi lan.
0: Kötü şeyler olacak.
2: Ha ha ha.

0: Teşekkür ederim.
1: Mutlu yıllar.
2: Hey Amanda, alkışlayan sendin değil mi?
1: Nereden bildin?
2: Görgülü bir insansın.
1: Bir tek ikimiz kaldı.
2: Bir kadeh içki al.
1: Söyle bakalım, neler kaçırdım?
2: Ah, çok bir şey değil. Birkaç hoş sohbet. Bu ilginç bir şey. Kaç yaşında olursan ol, yılbaşı gecesinde hala her şey mümkünmüş gibi geliyor.
1: Bu yıldan beklentin ne?
2: Her zamankinden. Gerçek aşk. Seninki?
1: Ah, bu yılı son yılınmış gibi yaşamak.
2: Bunu hiç bilemezsin. Bizim yaşımızda bu mümkün. O yüzden evet. Hadi yaşayalım.
1: Saat 3 yönünde bekar bir erkek cesaretini topluyor.
2: Nasıl bir tip?
1: Kumral saç, buz mavisi gözler, 30'larının ortasında.
2: Neden seninleyken bize hep genç oğlanlar yanaşıyor?
1: Geldi.
3: İyi geceler hanımlar.
2: Yaşlı kadınların yuvasına hoş geldin. Biliyorum 28 yaşını geçmemiş gibi duruyoruz. Adın ne?
3: Del Davenport.
1: Dale bir ressam.
2: Gerçekten
1: evet,
2: mi?
1: Evet, ama açlık çeken bir sanatçı. Varlıklı ailesinin yardımını kabul etmiyor.
3: Affedersiniz, biz tanışıyor muyuz?
1: Hayır. Sadece Cartier kol saatiniz ilk üretimlerden. Bunu size varlıklı bir büyük babanın verdiğini varsaydım da.
3: Büyük babam, ama resim yaptığımı nasıl bildiniz?
1: Elleriniz boya içinde. Bu kolay bir tahmindi.
2: Peki Picasso, çek bir sandalye, sana bir içki ısmarlayacağız.
3: Tabii.
2: İyi seneler.
3: İyi seneler.
1: Teşekkür ederim.
4: Merhaba. Seninle ilk tanıştığımız yerde burası, hatırlıyor musun?
5: Sadece ikimiz öz. Anlıyorsun.
6: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mutlu yıllar.
1: Merhaba. Teşekkür ederim canım. Hayır, şarkı söylemene gerek yok. Hayır, lütfen şarkı söyleme. Yeterince doğum günü yaşadım. Neredesin? Hiç dışarı çıkmadın mı? Seni suçlayamam. Yarın hala buluşur muyuz? Harika. Tamam, biraz uyu. Seni seviyorum. İyi geceler.
7: Çok güzel görünmüyor.
8: Şu araba harika.
9: O adam her neredeyse umarım çok iyi bir mazereti vardır. Özür dilerim, korkutmak istemedim. Geleneğe göre yeni yıla tek başına girersen bir yabancıyı öpmen gerekmez mi? Kahretsin, bunu daha önce duymuşsun.
1: Sadece bir kez Bing Cosby'nin gençliğinden, yani benzeyen birinden. İyi seneler. Bunun için çok yaşlıyım. Hayır.
10: Bu da bana elime ait olmadığı yerlere koymamayı öğretir.
1: Bence öğretmeyecek.
10: Biliyor musun? Riskli bir hamleydi.
1: Neymiş o?
10: Ayrılmadan önce kendini tanıtmaman.
1: Riski severim.

0: Ben Elis. Seninle tanışmak bir zevk.
1: Elis adası gibi mi?
0: Kimse bir ada gibi ıssız olmaz.
1: Bence Jenny.
0: Şiirdeki gibi mi? Hayır mı? De ki yorgunum, de ki üzgünüm, de ki sağlık ve zenginlik beni ıska geçti, de ki yaşlanıyorum ama Jenny beni öptü.
1: Bunu kim yazmış?
0: Ya şey, romantiklerden biri
1: olmalı. Ben sanırım emin değilsin.
0: Aslında eminim ama çok bilmiş biri görünmek istemiyorum.
1: Ne kötü. Çok bilmişlere bayılırım.
0: Peki nereye gidiyorsun?
1: Yemeklerin daha iyi olduğu bir yere. Evime. Ya sen?
0: Ben partiye dönüyorum. Sadece seninle beraber 27 kat geçirmek istedim.
1: Bu riskli bir hareketti.
0: Neden?
1: Flörtünü yukarıda bıraktın. Umarım buna değmiştir.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Yapma ama. Mavi elbiseli güzel kadın. Soyadı Kova diye mi bitiyor?
0: Hayır. Adım Agnes Bugs. Amcası aşçıbaşı. Ona yemeklerini beğendiğini iletirim. Ve o benim flörtüm değil.
2: Hanımefendi, taksi
1: evet,
2: ister misiniz?
1: Evet, lütfen. Teşekkür ederim.
2: Taksi!
1: İyi geceler.
0: Seninle bekleyeceğim.
1: Nerede yaşadığımı öğrenmek için mi?
0: Çiçek yollamayı çok daha kolay hale getiriyor.
1: Tamam, teşekkür ederim. Başımın çaresine bakarım. Hoşça kal. Seninle tanışmak bir maceraydı. Teşekkür ederim.
0: Bekle.
1: İşte yine eline ait olmadığı bir yere koyuyorsun.
0: Sana nasıl ulaşırım?
1: İyi seneler Elis. Gidebiliriz.

0: Merhaba, annen nasıl? Geç mi kaldım?
1: Her zamankinden daha geç değil.
0: İyi ki doğdun anne.
1: Teşekkürler canım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bana artık doğum günü kartı vermene gerek yok. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum. Oregon'a ne zaman taşınıyorsun?
1: Şubat'ın 3. haftasında. Hmm,
0: tam planladığın gibi.
1: Tabii ki. Sodyumla ilgili küçük konuşmamızı unuttun mu?
0: Hayır, sadece duymazdan gelmeyi tercih ediyorum. Aslında ben de taşınmayı düşünüyorum.
1: Ama yaşadığın yeri seviyorsun.
0: Evet, ama çok fazla basamak var. Geçen hafta Kay Alfonso düşüp bacağını kırdı. Doktor belki bir daha hastaneden çıkamayacağını söyledi. Ve hemen ertesi gün Molly Andrews beni arayıp Arizona'daki harika bir bakım evinden bahsetti. Geçen bahar oraya taşındı. Bana hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi. Sorun ne?
1: Oregon'daki evi sadece sana yakın olmak için almıştım. Daha uzun ziyaretlere gelirsin, belki de bana taşınırsın diye.
0: Benim lise yıllarımdan beri birlikte yaşamadık.
1: Ama bebeğim, yaşlanıyorsun. Ya Arizona'ya taşındıktan sonra sana bir şey olursa, hastalanırsan?
0: O zaman gelip benimle ilgilenmeni umarım.
1: Ya geç kalırsam?
0: Hayır, hayır. Bunu yapamayız. Doğum gününde olmaz. Bu bir tatil günü.
2: Neredeyse sandalyemden düşecektim.
1: Neden bahsediyorsunuz?
2: Büyük haber. Bay Jones kütüphaneye $50,000 değerinde birinci baskı klasik kitaplar bağışlıyor.
1: Hangi kitap?

0: kitaplarmış?
1: Çok yakında öğreneceğiz çünkü ofisinden arayıp kitapları bugün şahsen getireceğini söylediler.
2: Merhaba. Ben Elis.
1: Ah, bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz Bay Jones. San Francisco Heritage Derneği adına bu cömert hediyeniz için size en içten şükranlarımızı sunmak isterim efendim. Size minnettarız.
2: Kitapları kargoya verdim ama eminim yakında elinize ulaşırlar.
1: Mahsuru yoksa kitapları bağışlarken bir fotoğrafınızı çekmek
2: tabii
1: isteriz.
2: Tabii ki. Bana bir dakika izin verir misiniz? Merhaba. Ben geldim. Çok bilmiş.
0: Ne yapıyorsun burada?
2: Senin için de bir şeyler getirdim. Çiçekler.
0: Henry James'ten de izin verir. Ray Bradbury'den kara hindi bağış arabı. Janet Fitch'den beyaz zakkum. Çok zekice. Burada çalıştığımı nereden bildin?
2: Kurula yeni katıldım. Toplantıdan çıkarken seni görmüştüm.
0: Oh, asansörde bundan bahsedebilirdin.
2: Daha yüksek bir binada tanışmış olsaydık bunu konuşmaya vaktimiz olabilirdi. Seni bilmem ama ben biraz bağış yapmaya hazırım.
0: Aa, harika. Ben burada olacağım.
2: Olmaz. Hayır, kütüphane adına kitapları senin kabul etmeni istiyorum.
0: Hayır, bunu yapamam.
2: Evet, yapabilirsin.
0: Fotoğrafımın çekilmesini istemiyorum.
2: Merak etme, harika görünüyorsun.
0: Mesele bu değil. İnsanların fotoğrafımı çekmesinden hoşlanmıyorum.
2: Sen bilirsin. Eğer alan kişi sen olmazsan kitapları bağışlamayacağım.
0: Böyle bir şey yapmazsın.
2: Yaparım. Kitapları yakarım bile.
0: Ben sadece fotoğrafımın çekilmesinden hoşlanmıyorum.
2: Pekala, tamam. Başka bir seçenek sunuyorum. Yarın seni dışarı çıkarmama izin ver.
0: Pekala, bu mümkün değil.
2: Pekala, tamam. Kitapları topluyorum o zaman. Sorun değil.
0: Nereye?
2: Hiç gitmediğin bir yere.
0: Bu şehirde ise bu pek olası değil.
2: Bana bir şans ver.
3: İşiniz bitince çizmelerinizi ön tarafta bırakabilirsiniz. Ben hemen dışarıda
2: tamam.
3: Olacağım.
2: Teşekkürler Tom.
3: Pekala.
0: Pekala. Pes ediyorum.
2: Altına hücum döneminin ilk yılında 60 bin kişi San Francisco'ya gemiyle geldi. Ve bunlardan çoğu gemilerini geride bırakarak doğruca tepelere tırmandı. Böylece sahilde yüzlerce gemi kaldı. San Francisco şehir merkezi bunların üzerinde kuruldu.
0: Bunu bilmiyordum.
2: Şimdi şehir görevlileri kablo yerleştirmek için kazı yaparken bunu buldu.
0: Aman tanrım.
2: Çok ilginç, öyle değil mi?
0: Bu şey mi?
2: Evet, bu bir gemi.
0: Vay canına. Bu inanılmaz.
2: Tabii kazıyı hemen durdurduk çünkü halkın bunu görebilmesini istedik.
0: Biz derken?
2: Biz derken San Francisco Tarih Koruma Derneği.
0: Tahmin edeyim, kurulda sen de varsın.
2: Evet, bugünlerde kurullara herkes alıyorlar.
0: Peki servetini nasıl elde ettin? Miras yoluyla mı?
2: Şans. Üniversitede matematik okuyordum ve boş zamanımda iklim verilerini analiz etmek için bir algoritma geliştirdim. Ama oda arkadaşım bunun ekonomik tahminler yapmak için de kullanılabileceğini fark etti. Sonra yurttaki odamızda bir şirket kurduk. 3 yıl sonra şirketi sattık ve arkadaşım kendi yarısıyla Fiji adasında emekliye ayrıldı. Ben de kendi yarımla bunu yapıyorum.
0: Yani mesleğin para vermek.
2: Evet, doğru. Ama dünyada gerçekten bir fark yaratmak istiyorsan bu göründüğünden çok daha zor. Peki ya sen Jenny?
0: Benim bir köpeğim var.
2: Tamam.
0: Ben dönsem iyi olacak.
2: Ama öğle yemeği yiyecektik.
0: Geç oldu Elis. Sadece bir saat molam var.
2: Tamam. En azından dönüşte eşlik

0: gitmeme izin ver.
1: Teşekkür ederim tüm bunlar için. Bu arada yakında buradan gideceğimi bilmelisin.
0: Tamam. Bir fikrim var. Sana bir fıkra anlatacağım. Ve eğer gülersen gitmeden önce benimle bir kez daha dışarı çıkman gerekecek. Eğer gülmezsen uyumlu olmadığımızı anlayacağım ve pes edeceğim.
1: Ya müthiş bir fıkra olmalı.
0: İnsanlık tarihinin en komik fıkrası. Ama çok ince ve sofistike bir şaka. Muhtemelen anlamazsın.
1: Evet, muhtemelen.
0: Beyzbol sever misin?
1: Evet, severim.
0: Güzel. Şimdi, bir gün Fenway Stadı'nda Ted Williams... Kim olduğunu biliyor musun?
1: Tabii ki. Yumrukçu. Vuruş ortalaması 344'ü değil mi?
0: Ne? Evet. O Ted Williams. Her neyse. Evet. Ted Henry'de takılıyormuş ve sonra atı gelip ona Sox takımında oynamak istiyor.
1: Gerçek bir at mı?
0: Gerçek bir at. Ted demiş ki tamam ne yapabilirsin? Hatta aynı senin gibi vuruş yapabilirim ama çok daha iyisini demiş. Sonra dişlerinin arasına bir sop almış. Ted de peki diyerek ona birkaç kere top atmış. Hepsini stadın dışına yollamış. Ted de vay başka neler yapabiliyorsun demiş. Hatta kısa topları yakalayabilirim demiş. Ted de aşağıdan birkaç top atmış. Ve tabii ki...
1: Elektrikli süpürge gibiymiş.
0: Evet sonra Ted vay canına top fırlatabilir misin demiş. Hatta ona bakıp demiş ki top fırlatmak mı? Kim Virat'ın top fırlattığını görmüş ki? Evet, bayanlar ve baylar.
1: Hayır.
0: Bu kadını fethettim.
1: Bu hayatımda duyduğum en kötü fıkraydı.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu bir iltifat değildi.
0: Akşam yemeği, salı gecesi benim evimde. 18. cadde 303 numara. Saat 8'de.
1: Peki.
2: Günaydın Bayan Larson. Sizi tekrar görmek ne güzel. Size nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hesabıma yeni bir kullanıcı eklemek istiyorum.
2: Nedenini sorabilir miyim?
1: Bir süre seyahat edeceğim.
2: Demek seyahat. Tamam. Belgeleri hazırlayayım. Hemen dönerim.

0: Bütün bu şirketlerin değeri oldukça yüksek.
1: Halloweed Fotoğrafçılık şirketi nedir?
0: 50 yıllık bir şirket. Fotoğraf kağıdı ve malzemesi üretiyor. Elektrofotoğraf adında bir şey geliştiriyorlar. Bu teknoloji alanında bir devrim yaratabilir ama yatırımınızın dönüşü hemen olmaz. Birkaç yıl geçmesi gerekebilir.
1: Sorun değil.
0: Bence paranızı bu şekilde bağlamayın.
1: Ah, sabırlı biriyimdir.
0: Şuna da bakın, isimlerini değiştirmişler. Yeni isimleri X. Bu da ne böyle? X ile başlıyor.
1: Aa, bu Yunanca. Xerox diye okunur.
0: Xerox.
2: İmza kartıyla başlayabiliriz. Ortak kullanıcının adı neydi?
1: Susan Fleischer.
2: Susan. F, L, A.
1: Y, Ş, I, R. Sana somon hazırladım. Eğer iyi bir çiftlik köpeği olacaksan abur cubur yemeği bırakman gerek. Hepsini bitirmeni istiyorum. Beni anladın mı? Ah, işte böyle. Evet.

0: Merhaba. Elis. Bölmüyorum değil mi?
1: Merhaba. Gelmek istemeyeceksin diye korkuyorum.
0: Aa, hayır, sadece taksi bulmakta zorlandım.
1: Hoş geldin.
0: Merhaba.
1: Paltonu alabilir miyim?
0: Aa, tamam. Aa, şey, evin biraz şey...
1: Tamamlanmamış gibi mi?
0: Evet. Aa, öyle gibi.

0: Bu estetik bir tercih mi oluyor?
1: Hayır. Sıva ve boya yapmam, tesisatı yerleştirmem falan lazım ama hepsini kendim yapıyorum. İşte o yüzden biraz zaman alacak.
0: Aa, Elis sanırım yemeğin yanıyor.
1: Geçsene. Rahatına bak. Otur, rahatla.
0: Tamam. Nedir o? Ne pişiriyorsun?
1: Dürüst olmak gerekirse bu herkese göre olmayan bir lezzet. Umarım beğenirsin. Hazır mısın?
0: Seni davulla karşılayayım mı?
2: Voilà!
1: Ya bunu yapacaktım ya da bıldırcın dolması. Lütfen bana hayal kırıklığına uğramadığımı söyle.
0: Aa, ben bunu gerçekten de çok beğendim.
1: Evet. Yumul bakalım.
0: Tamam.
1: Nasıl?
0: Müzik ne kadar acı vericiyse bu o kadar mükemmel.
1: Caz sevmez misin?
0: Caz severim ama bu başka bir şey.
1: Annem Maine'de büyümüş. Gerçek bir New England'lı. Tatlıdır ama sert kadındır. Diğer yandan babamsa aklı beş karış havadadır. Gerçekten. O bir astronom. Stanford'tan yine emekli oldu. En büyük başarısı olağan dışı bir kuyruklu yıldız keşfetmiş olması.
0: Ne bakımdan olağan dışı?
1: Yeryüzüne en yakın olduğu noktada matematiksel olarak kusursuz hesaplamalarına göre 1981 kışında dünyanın yanından geçecekti.
0: Geçti mi?
1: Hayır. Hayır. Geçmedi. Ama bu her sene bakmamıza engel olmadı tabii. Çocukluğumda bu bizim için bir tür ritüeldi. Babam hala bakıyor.
0: Eğer bir bardak daha içersem sanırım onu görebilirim. Hayır, teşekkür ederim lütfen.
1: Hadi yapma. İtalya'da şöyle derler. Ani amore bicchiere di vino non c'è con te non mai.
0: Yıllar, aşıklar, içki kadehleri.
1: Yıllar, aşıklar ve içilen içkiler. Bunlar asla sayılmaması gereken şeylerdir.
0: Tahmin bile edemezsin. Manzaranı sevdim.
1: Teşekkürler. Kitap okuyuşumu seviyorum.
0: Ne?
1: Kurul toplantısından çıkarken seni ilk gördüğümde kitap okuyordum. Saçlarını toplamıştın ve mavi bir elbise giyiyordun. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitaptı ve seni izlemek için yavaşladım.
0: Ne kadar zaman seyrettin?
1: Kör olmadığını anlayacak kadar. Sonra seninle tanışmak zorunda olduğumu anladım. Ne zaman ve nasıl bilmiyordum ama tanışacağımı biliyordum.
0: Sanırım ben o günü hatırlıyorum. Norveççe bir kitaptı. Harflerin üstünde bir sürü nokta vardı. Anlaması çok zordu. Evet.
1: Dalga geçiyorsun.
0: Tabii ki.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Evet tabii. Körler alfabesine giriş ya da çocuk hikayeleri öyle bir şeydi.
1: Bana ne istersen söyleyebilirsin ve sana inanırım. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum.
0: Böylesi daha iyi.
1: Hayır. Değil.

0: Sonsuza kadar tutabileceğin ve hiç bırakmayacağın bir şey söyle.
1: Bırak gitsin.

0: Merhaba. Günaydın. Kolunu çek. Bazılarımızın yaşamak için çalışması gerekiyor. Tamam, anlıyorum. Beni burada rehin aldın, değil mi?
1: Hiç dönecek misin peki? Orada dilimizi konuşan kimse olmadığına emin misin? Hayır hayır. Hepsini istiyoruz. Quarta, comprarle...
0: Gitmem gerek.
1: Bekle, bekle, bekle. Un momento, por favor. Bana bir saniye ver, olur mu? Lütfen Portekizce iş halletmeye çalışıyorum.
0: Yapamam. Ne demeye çalışıyorsun?
1: Yağmur ormanı fonu 20 bin dönüm arazi satın almak istiyor.
0: Ama yanından bile geçmedi. Bana ver.
1: Sağ ol.
2: Gostaríamos de comprar 5 mil acres. Tá bom? Ótimo. O cheque está no correio. Muito obrigada, senhor.
0: İşe geç kaldım.
1: Bekle, hepsi bu kadar mı?
0: Bırak gitsin.

0: $1,500 alın efendim. Hanımefendi.
1: Fikrimi değiştirdim. Lütfen sürmeye devam edin.
0: Nasıl isterseniz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Reis. Reis.
1: Bebeğim. Bebeğim. İyi misin? İyi misin bebeğim?

0: İdrarındaki kreatin seviyesi çok yüksek. Yani böbrekleri iflas ediyor. Vücudunda biriken toksinlerle başa çıkamıyor.
1: Acı çekiyor mu?
0: Söylemesi zor.
1: Benim yerimde olsanız ne yapardınız?
0: Ne kadar harika bir hayat geçirdiğini düşünürdüm. Birbirinizi bulduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu.
1: Onunla bir süre baş başa kalabilir miyim lütfen?
0: Tabii ki.

0: Jenny.
1: Burada ne işin var?
0: Sana telefondan ulaşmaya çalıştım.
1: Adresimi
0: ama...
1: nasıl buldun?
0: Kütüphaneden. Hadi ama kızma lütfen. Başka ne yapacağımı bilemedim.
1: Köpeğim, onu uyutmam gerekti.
0: Hayır, bunu duyduğuma çok üzüldüm.
1: Benim seni aramamı beklemeliydin.
0: Jenny, ben...
1: Adresimi vermememin bir nedeni var.
0: Üzgünüm gerçekten, ben...
1: Bu iş yürümeyecek, ben taşınıyorum.
0: Ciddi misin? Merhaba, sizin için.

0: Barbara Ireland, Florida'ya taşınmadan önce tüm kitaplarından kurtuldu. Bu kitaptan hemen kurtulmak istemezdim. Sanırım nostaljik duyguları hisseden tek kişi ben değilmişim.
1: Harika bir hayatın oldu.
0: Öyle düşünmeyi seviyorum.

0: Sadece daha büyük bir kısmında yanımda olmanı isterdim.
1: Ben de öyle.
0: Bunu hatırladın mı? 1954, üniversite birinci sınıftaydım. Bu elimdeki son fotoğrafın.
1: Birini gördüysen hepsini görmüş sayılırsın.
0: Doğru. Ne oldu? Ha? Sorun ne?
1: Oradan oraya koşturmaktan yoruldum. Ve iyi insanlara yalan söylemekten de.
0: O zaman yapma. Artık hiç kimse peşinde değil. Senden şüphelenen herkes öleli çok oldu. Sonsuza kadar yalnız olmak zorunda değilsin. Hayatında birinin olmasını istemiyor musun? Çok uzun zaman oldu.
1: Ama aynı şey değil, bir geleceği yoksa.
0: Neden bahsediyorsun? Gelecekten bol bir şey yok.
1: Ortak bir gelecekten, birlikte yaşlanmaktan bahsediyorum. Bu olmadan aşk sadece kalp kırıklığı.
0: Herkes için öyle. Kalbim kaç kez kırıldı?
1: Çok kez.
0: Görünüşüm ve enerjim bende olsaydı hemen yarın aşık olurdum. Gerçekten.
1: Biriyle tanıştım.
0: Ne?
1: Yılbaşı gecesi asansörüme atladı ve...
0: Neden anlatmadın?
1: Çünkü bana böyle bakacağını biliyordum. Boşuna heyecanlanma. Beni rahat bırakmasını söyledim. Korkunçtum. Acımasızdım.
0: Ona üzgün olduğunu söyle. Bir hata yaptığını söyle.
1: Yapamam ki, gidiyorum.
0: Oregon'a gidiyorsun. Timbuktu'ya değil. Hadi ama. Bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Lütfen.

0: Merhaba.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Ben Alice Jones'u görmeye geldim. Beni beklemiyor.
1: Bakalım bu konuda ne yapabiliriz? Adınız neydi?
0: Fazlasıyla üzgün.
1: Tamam. Bay Jones, burada bir misafiriniz var. Eminim bir isminiz vardır.
0: Jennifer Larson.
1: Tamam.
0: Ona lütfen eğer beni görmek istemezse bunu anlayacağımı söyleyin. Buraya yalnızca üzgün olduğumu söylemeye geldim. Hayatım uzun süredir çok tuhaftı ve o gün çok duygusallaştım. Sonra onun bana karşı ne kadar nazik davrandığını ve bunu kabul etmemekle ne büyük bir aptallık ettiğimi anladım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu yüzden ona gerçekten ne kadar üzgün olduğumu söylemek için geldim.
1: Tamam.
0: Ve aşağı inerse kendimi affettirmek için onu belki bu gece dışarı çıkarabileceğimi söyleyin. Lütfen.
1: Jennifer Larson burada. Eğer gelmek istemezsen anlayacağını söylüyor. Demek duydunuz. Tamam, güzel. Onu nereye götüreceğinizi bilmek istiyor.
0: Daha önce hiç gitmediği bir yere.

0: Merhaba.
1: Merhaba Jenny.
0: Hadi gel.
2: Pekala, bunun geldiğim ilk tamirhane olduğunu düşünmüyorsun herhalde.
0: Aa, sessiz ol. Burada gördüğünden fazlası var. Burası şehirdeki ilk film evlerinden biriydi.
2: Sinema salonu mu?
0: Evet. 1930'larda Mary Elizabeth Woods adında bir kadın Camden, New Jersey'de zengin bir adamın bir arabalı sinema yaptığını okumuş. Doğal olarak San Francisco'da kendi arabalı sinemasını yapmak istemiş. Onun çılgın olduğunu düşünmüşler ki öyleymiş. Kocası herkesle birlikte olurmuş, herkesten daha üstünmüş gibi davranırmış ama gerçekte... Neyse...

0: Yasalardan ötürü bir açık hava sineması kuramamış. Onun yerine tüm arabaları buraya getirmiş. Ekran tam şurada. Muhteşem bir şeymiş diye hayal ediyorum. En iyi kısmını görmeye hazır mısın?
1: Tabii.
0: Tamam, yukarı bak. Karanlıkta ışıldayan teller taktırmış. Takım yıldızları yaratmak için zaman harcamaktan çekinmemişler. Çok güzel değil mi?
1: Evet. Ne yapıyorsun?
0: Gel hadi.

0: Şerefe.
1: Buradaki paradoks, elimizdeki aletler iyileştikçe daha uzağa görebiliyor olmamız. Ama geleceğe doğru değil, geçmişe doğru. Işığının bize henüz ulaşmadığı olayları bile.
0: Neden tarihle bu kadar az insanın ilgilendiğini anlayamayacağım.
1: Geleceğin de etkileyici tarafları var. Bizim geleceğimizden bahsedebilirdik.
0: Elis.
1: Çok uzak gelecekten değil. Bu hafta sonundan bahsediyorum.
0: Aklında ne var?
1: Ebeveynlerim 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için bir parti veriyor. Buradan sadece birkaç saat uzaklıkta. Benimle gel.
0: Tamam. Arabayı ben süreyim mi?
1: Aman sanırım. Biliyorsun Daytona 500 yarışlarında bu tip arabaları pek görmezsin ve bunun bir sebebi var. Arada sırada ayağının yanındaki kare şeklindeki pedala basmayı düşünebilirsin mesela.
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Aman tanrım, tanrım. Affedersiniz. Neyin var senin? Bana bir iyilik yap, durup şu kadını al.
0: Aa, bıçaklanmamayı tercih ederim.
1: O benim kız kardeşim.
0: Oh. Affedersin.
2: Ne var kedicik?
1: Seni alalım mı?
2: Sence? Nasılsın?
1: İyi, merhaba.
2: Çek gel şuradan. Hala sap sürüyorsun öyle mi?
1: Evet, seni görmek de güzel. Kiki, bu Jenny. Jenny, bu benim kız kardeşim.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Bana otobüsü geleceğini söylemeliydin. Seni otogardan alırdık.
2: Telefon kullanmayı 2 ay önce bıraktım.
1: Bunun özel bir sebebi var mı?
2: Telekom firmalarının yüksek teknolojili silah sistemleri geliştirilmesine katkılarını protesto etmek için.
1: Ha. Kiki Berkeley mezunudur.
2: Aa. Demek yeni kızım bu, öyle mi? Yattınız mı?
0: Evet, 10 dakika önce oturduğun yerde.
3: Peki bu kızla hikayesi nedir? Orada mı çalışıyormuş?
4: Elis ne dediyse anlattım. Teşekkür.
3: Halk kütüphanesinde çalışan güzel bir kız.
4: Belki de kitapları seviyordur ve sessiz değil.
3: Belki de onu araştırıp yaptığı cömert bağışları görmüştür ve ona kancayı takmak için işe girmiştir.
4: Ya eminim öyledir.
3: Gelmiş olmaları gerekmez miydi?
4: Sen masayı toparla. Geldiler.
3: Tamam.
4: Nasıl görünüyorum?
3: Çok güzel.
4: İşte buradasın.

0: Merhaba anne.
1: Canım harika görünüyorsun tatlım.
0: Bak yolda kimi aldık.
2: Merhaba
1: bebeğim.
0: Evet bu da Jenny.
2: Merhaba.
1: Çok memnun oldum.
2: Memnun oldum.
1: Yolda çok yorulmuş olmalısınız. Aa,
2: hayır çok bir şey değildi.
0: 18 dakikada falan geldik anne.
1: Bu hiç hoşuma gitmedi. Hız yapmasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorum.
0: Ben değildim ki Jenny'di. Yemin ederim 9 canı olduğunu zannediyor.
1: Ben paltonuzu...
3: Tamam. Neredeydin?

0: Şey aslında adım Jenny.
1: Baba, iyi misin?
2: Affedersin, sadece eski bir dostuma çok benziyorsun. Adeline Bowman.
0: O benim annem.
2: Şaka yapıyorsun, gerçekten mi?
0: Evet.
2: Aman tanrım.
0: Onu tanıyor musunuz?
2: Evet. Evet. Çok yakındık. Onunla Londra'da tanışmıştım.
0: Evet, aslında 60'larda orada yaşamış. Tam da Paris'e gidip babamla tanışmadan önce.
3: İnanılmaz ne tesadüf.
2: Ay. Vay canına. Gerçekten çok benziyorsunuz. Bunu çok duymuş olmalısın, değil mi?
0: Kendimi bildim bileli.
2: Ay canına, biz çok yakındık.
4: Bunu söylemiştin zaten. Ondan hiç söz etmediğine inanamıyorum.
2: Bundan sana bahsetmiş olmalıyım.
4: Hayır. Senin yakın arkadaşlarını hatırlıyorum.
2: O nasıl?
4: Evet.
2: Neler yapıyor?
0: O vefat etti. 6 yıl önce.
2: Hayır, gerçekten mi? Vay canına. Çok üzüldüm. Sıra dışı bir kadındı o.
3: Evet, bu aileden gelen bir özellik.
2: Ay canına. Gelin hadi, bir şey yemek veya içmek
4: evet,
2: ister misin?
4: Evet, cheesecake yapmıştım.
3: Aslında biraz yorgunuz. Yani mahsuru yoksa üst kata geçsek daha iyi olacak.
1: Ben de.
4: Gerçekten mi? Tamam, seni arkadaki yatak odasına alalım.
3: Arkadasın.
2: Tanıştığımıza çok memnun oldum.
1: Baba.
2: Tabii bebeğim.

0: Hanımefendi. Hanımefendi. Böyle yaparsanız motoru boğarsınız.
1: Teşekkür ederim. Tavsiye için teşekkürler.
0: Ya da burada güneşten yanarsınız.
1: Özür dilerim. Arabayı çalıştırmak için elimden geleni yaptım ama işe yaramadı.
0: Tamam, iterek çalıştırmamız gerekli. Ayağınızı frenden çekin, ben arabayı iteceğim. Siz de debriyajdan çekin.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Hazır mısın?
0: Hazırım. Sen hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam. Tamam, şimdi debriyajı bırak.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Sonraki 5 haftayı birlikte geçirdiler. Ve Adeline asla yapmayacağına yemin ettiği bir şey.
1: Biliyorsun. Bana hala adını söylemedin.
2: Adeline Bowman. Ama arkadaşlarım bana Adela der.
1: Güzel bir isim.
2: Teşekkür ederim.
0: 3 hafta sonra William'ın okuldaki yarı yılı bitti. Amerika'ya, evine döndü. Adeline de onunla birlikte geldi.
3: And watched out for a simple twist of fate.

0: Merhaba. İyi uyudun mu?
1: Evet.
0: Güzel. Dün gece için özür dilerim. Seni utandırmak istememiştim. Sanırım kontrolümü kaybediyorum.
1: Sorun değil baba.
0: Merhaba.
2: Ne zaman yattın sen?
0: Çok geç değildi. Biraz kitap okudum.
2: Merhaba bebeğim. Jenny nerede?
1: Birazdan aşağı iner. Bütün gece döndü durdu.
2: Aa, bize nasıl tanıştığınızı anlatmadın.
3: Aa, yılbaşı gecesinde asansörde tanıştık.
0: Kahve ister misin?
3: Hayır, teşekkür ederim.
1: Ama ben onu daha önceden görmüştüm. Merhaba. Kütüphaneydi. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitap okuyordu ve ben onun özel biri olduğunu anladım.
0: Al bebeğim. Annesi de öyleydi.
2: Annesiyle nasıl tanıştın?
0: Londra'nın dışındaydı. Arabası bozulmuştu. Tamir etmesine yardım ettim.
2: Annen İngiliz miydi?
3: Hayır, oraya Fransızca eğitim almaya gitmişti.
0: Kaç dil konuşuyordu? 4 mü?
3: Sanırım.
1: Vay.
0: Vay canına.
1: Jenny'nin de dillerle arası çok iyidir.
0: Gerçekten mi?
2: Onunla tanıştığınızda sen kaç yaşındaydın?
0: Yaklaşık. Tıp fakültesinin 2. sınıfındaydım. Yani 26. Tıbbı bırakmayı düşünüyordum. Sıkılmıştım. Ona... Adeline'a bunu söylediğimde bana gülmüştü. Ne istiyorsan onu yap, saçmalama. Hayat çok kısa demişti. Eğer o olmasaydı muhtemelen astronomi ve fiziği keşfedemezdim. Benden sadece birkaç yaş büyüktü ama o çok bilge biriydi. Çok sofistikeydi. O

0: Ne? Ne oldu tatlım?
1: Bu kadarı yeter William.
0: Ne? Neden söz ediyorsun?
1: Bunun komik olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Ne demeye çalışıyorsun? Ne yaptım ki?
1: Çok yakındınız. Çok çok yakındınız. Bunu iki kez söyledin. Ve ondan söz ederken yüzünün halini görmeliydin. Bütün hafta sonunu nostalji içinde mi geçireceksin?
0: Bak, sadece annesine çok benziyor. Ve hatırladığımı bile bilmediğim şeyler hatırlıyorum.
1: İkinci tercih gibi hissetmek hiç hoşuma gitmedi.
0: İkinci
1: özellikle
0: tercih
1: de bu
0: mi?
1: Hafta sonunda.
0: İkinci tercih de ne
1: evet.
0: demek? 40 yıl bebeğim. Yapma lütfen. İkinci tercih mi? Hayır. Hayır tatlım, çok abartıyorsun. Hayır.
1: Öyle mi dersin?
0: Kıskandın mı? Hı?
1: Evet. Ha? Evet, aslında kıskandım.
0: Bak, bu geçici bir ilişkiydi. Alakasız bir şeydi.
1: Bundan daha fazlasıymış gibi gelin.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Hadi.

0: Geliyorum. Dünyanın en romantik hafta sonu sayılmaz. İyi idare ettiğin için teşekkür ederim.
1: Tabii ki.
0: Söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Babam için özür dilerim. Biraz utanç vericiydi.
1: Tatlı bir adam.
0: Sanırım annen çok özel bir kadındı.
1: Evet, öyleydi.
2: Kiki.
0: Pekala, tamam.
1: Hayır.
0: 47 senedir oyunu babam kazanıyor.

0: Eğitimin için harcadığım onca paradan sonra daha sıkı bir rakip olmalıydın.
1: Daha önce bu oyunu oynadın.
2: Hayır, oynamadım.
0: Kiki, hadi gel.
3: Buna mecbur muyum?
0: Evet. Amaç bu küçük takozları toplamak, tamam mı?
3: Onlar peynir.
0: Takoz. Çemberi tamamlayıp oyunu kazanıyorsun, tamam mı?
3: Çoğunlukla aptalca şeylerle ilgili sorular var.
0: Oyunun ismi bu yüzden ıvır zıvır.
1: Mesela burada bir örnek var. 22 Haziran 1938'de bu Amerikalı boksör Max Schmeling'i ilk roundda yenerek ağır siklet şampiyonluğunu sürdürdü.
2: Aa, gerçekten de zor bir
1: biliyorum.
2: Soru.
1: Evet. Ne düşünüyorsun?
2: Sonny Liston mı?
3: Hadi bakalım.
1: İyi tahmindi, evet. Gerçekten.
4: Evet. Teşekkür ederim. Kadınlar evet. Ve boks. Çok tatlı, tamam.
2: Affedersin. Aa, ama...
1: Ne dedin sen bak?
2: Pekala, tamam hanımlar, aynı takımdayız.
1: Evet,
2: zarar.
1: Başlıyoruz. Hadi. Hadi bakalım.
4: Kadınlar pembe.
2: Kadınlar pembe mi?
0: Bir hastanede doğan ilk Amerikan başkanı kimdir?
2: Jimmy Carter.
0: Jimmy Carter.
2: Hızlıydı.
0: Acemi şansı.
1: Hiç sanmam. Bir daha dene.
0: Hula Hoop ilk kez hangi etkinlikte görücüye çıktı?
2: 1956 Büyük Fuarında, Schenectady, New York'ta.
0: 1956 Büyük Fuar, Schenectady, New York.
4: Oh, aman tanrım! Çok iyiydi.
0: Wow.
3: Peynir.
4: Turta.
0: Takoz.
3: Tamam. Hadi bakalım. Yap şunu.
2: Üstünde çok baskı.
4: Bir kokalıyor musunuz? Sanırım senin galibiyet tütüyor.
3: Aile içinde bir şakamız vardı. Önce hangisi olacak? Babam oyunu mu kaybedecek yoksa Della sonunda gelecek mi?
2: Della mı?
4: Sana bahsettiğim kuyruklu yıldızı hatırlıyor musun? Babamın keşfettiği. Ona Della C. 1981 ismini verdi. Büyük teyzem Adele adına.
1: Hadi devam.
3: Evet baba.
0: Hadi bakalım. Jenny, galibiyet sorusu. 1952'de Albert Einstein'a hangi ülkenin başkanlığı teklif edilmiştir?
2: İsrail.
0: İsrail.
4: Tanrım, şuna bak. Önemli değil baba. Seni hala seviyoruz.
3: Nasıl hissediyorsun baba? Üzüldün mü?
0: İyiyim.
4: ikinci sayfaya bak, olur mu? Üçüncü kısım. H paragrafı.
2: Canım.
4: Affedersin.
2: Aa, önemli değil. Yürüyüşe çıkacağım.
4: Tabii. Aha. Hı-hı. Evet. Şimdi onuncu sayfaya bakalım.

0: Sence galaksimizde kaç yıldız vardır?
1: Bilmiyorum. 500 milyon mu?
0: Birkaç yüz milyar. Platon, her ruhun ölümden sonra geri döneceği eşlikçi bir yıldızın olduğuna inanırdı. Eğer ahlaklı bir hayat yaşadıysan.
1: Buna inanıyor musun?
0: Hayır. Ben bir bilim adamıyım. Platon bir filozoftu. Şairdi.
1: Kuyruklu yıldızına neden annemin adını verdin?
0: Eğer hesaplarım doğru olsaydı ki yanlış oldukları ortaya çıktı, son 200 yılda dünyaya en çok yaklaşan kuyruklu yıldız olacaktı. Yani tıpkı annen gibi. Kıl payıydı.
1: Bu da ne demek oluyor?

0: Ona evlenme teklif edecektim. Cebimde bir nişan yüzüğü vardı. Beni ekti. Kıl payı. İyi geceler.
1: William. O da seni sevmişti.

0: Daha yeni tanıştık. Değil mi? Bunu biliyorum. Ve sanırım şu anda çenemi kapamalıyım. Susacağım.
1: Hadi ama ne? Ne diyecektin?
0: Bak sana gerçeği söylemek zorundayım. Yani ben gerçekten hayatımı sensiz hayal edemiyorum. Biliyorum bu muhtemelen şu anda duymak istediğin son şey. Ama sana aşık oluyorum Jenny. Bunu engel olamam.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey beklemiyordum.
0: Lütfen hiçbir şey söyleme, olur mu? Sadece nasıl hissettiğimi bilmeni istedim.

0: Aa, merhaba.
1: Jenny.
0: Herkes nereye gitti biliyor musun?
1: Evet, Katie ve Kiki markete gittiler. Alice de koşmaya çıktı.
0: Aa, tamam.
1: Dur, saçında bir böcek var.
0: Oh.
1: Sorun yok, sorun
0: Aa,
1: yok.
0: Ne böceği?
1: Uğur böceği.
0: Ah, iyi şans getirdiğini söylerler. Aa, aldın mı?
1: Aldım.
0: Teşekkür ederim. Lütfen Elise yürüyüşe çıktığımı söyle.

0: Biraz acıyacak.
1: Tamam. Dikkat et.
0: Merak etme, seni iyileştireceğim.
1: Tamam. Aman Tanrım.

0: Affedersiniz, merhaba. Bir fotoğrafımızı çeker misiniz?
1: Oh, hayır hayır, lütfen. Gerek yok, hayır.
0: Hadi ama çok güzel olacak.
1: Fotoğraf sevmiyorum.
0: Tamam.
1: Oh, film harcıyorum.

0: biliyorum. Kim olduğunu biliyorum Adeline.
1: Ne?
0: Yara izi. Aynı yara izi. Bunu kendi ellerimle diktim. Lütfen. Gerçeği anlat.
1: William.
0: Aklımı kaçırdığımı sanıyordum. Nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Ben bilmiyorum. Normal biriydim ve sonra bir gün aniden durdu. Sana anlatmayı çok istemiştim. Ama yapamadım. Bana neler yaparlardı biliyorsun. Ben bir...
0: Tuhaflık olurdu. Bir numune.
1: Evet.
0: Bu yüzden mi gittin? Bu yüzden mi ortadan kayboldun?
1: Çektiğim acıyı tahmin bile edemezsin.
0: Sanırım edebilirim. Kimseye anlatmadın mı?
1: Hayır. Anlatacak olsaydım bu Alice olurdu.
0: Yapma. Kaçma. Lütfen bir daha ortadan kaybolma. Alice için... Adeline.
1: Lütfen.
0: Bunca yıl yaşadın ama asla bir hayatın olmadı. Lütfen kendin için, Alice için kal Adeline.
1: Nasıl yaparım bilmiyorum.
0: Kaçma Adeline. Adeline. Adeline.

0: Elis, çok üzgünüm. Bunu yapamam. Açıklayamam. Jenny.
1: Baba! Baba! Baba, anahtarların nerede?
2: Gitti. Geri gelmeyecek oğlum.
1: Ne oldu, söylesene. Bu nedir baba?
3: Baba lütfen, ona ne dedin?
2: Hiçbir şey. Hiçbir şey bunu açıklayamaz.
3: Lütfen onun ne dediğini söyle.
2: Beceremeyeceğini söyledi.
3: Neyi?
2: Değişmeyi.

0: Aha. Evet.
1: Onu seviyor musun? Oğlum, beni dinle. Onu seviyor musun?
0: Evet.
1: Nereden biliyorsun?
0: Baba, ben...
1: Basit bir soru. Nasıl biliyorsun?
0: Onsuz hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor.

0: Alo.
1: Canım affedersin, uyandırmak istememiştim.
0: Her şey yolunda mı?
1: Sadece sana şunu söylemek istedim.
0: Neyi?
1: Sen haklısın, artık kaçmak yok.
0: Çok sevindim anne.
1: Seni yarın arayacağım, tamam mı?
0: Bunu duyduğuma çok sevindim.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal anne.

Ay, dünyanın yüzeyinde gerçekleşen pek çok olaydan sorumlu. 1178'de başıboş bir meteor Ay'a çarptı. Burada oluşan sarsıntı, Tierra del Fuego, Arjantin'de Ay'ın her evresinde aşırı gelgitlere neden olacaktı. O gece orta seviye gelgitteki %23'lük yükselişin Pasifik kıyısının 4000 kilometre açığında oluşturduğu fırtına atmosferdeki moleküler iyonlaşmayı arttırdı. Ve 78 yıldır ilk kez Sonoma bölgesinin bu kısmına kar yağdı. Hipotermiyanın ilk aşamalarında vücut titreme yoluyla ısı üretmeye çalışır. Bu, başarısızlığa uğradığında kan akışı aşırı derecede zayıflar. Metabolizma yavaşlar. Ölmektesinizdir ama bundan haberiniz yoktur. Son aşamalarda kurban, dakikada yalnızca bir veya iki kez nefes alır. Bu, canlılığın beklemede olduğu bir durumdur.

0: Jenny!
1: Saat 22.07'de Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu.
0: Hadi, hadi uyan, hadi.
1: En sonunda Adeline Bowman 107 yaşında hiçbir değişime uğramadan öldü. Saat tam 22.09'da sağlık ekipleri Adeline Bowman'ın göğsüne iki defibrilatör yerleştirdi. 750 volt elektrik vermeden önce kurallara uygun olarak 5 saniye saydılar.

0: Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın. Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın.
1: O nasıl?
2: Bazı testler yaptık ve uzun vadeli bir hasar gözükmüyor. Aslında bu oldukça olağanüstü bir durum.
1: Uyanık mı? Onu görebilir miyim?
2: Çok yorgun ama kısa bir süre görüşebilirsiniz.
1: Tamam. Teşekkürler.

0: neden kaçtığını biliyorum.
1: Biliyor musun?
0: Sana dün gece söylediğim şeyler yüzünden, öyle değil mi? Seni sevdiğimi söylemiştim. Sen de korktun. Bunu söylememeliydin, biliyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

0: Bir şey daha var Elis.
1: Ne? Neymiş o?
0: Aa, şey. Öncelikle benim adım Jenny değil.
2: Tanrım, neler oldu?
0: Hiçbir şey, bir kaza oldu. Ben iyiyim, tamam mı? Ama... Hey, iyiden de öteyim, tamam mı? Bu Elis.
2: Merhaba.
0: Sana bahsettiğim adam vardı ya.
2: Tanıştığımıza memnun oldum. Ya ben Jenny'nin büyük annesiyim. Ne? Ne oldu?
0: Biliyor.

0: Ey millet, partiyi mahvetmek istemem ama bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Katie ve ben geldiğiniz için minnettarız. Burada evliliğimizin 40. yılını bizimle birlikte kutlamanız bizim için çok şey ifade ediyor. O eski günlerde bu güzel kadınla tanıştığımda mesleğimde ne yapmak istediğime dair oldukça net bir fikrim vardı. Ama büyüyünce nasıl bir adam olmak istediğimi hiç bilmiyordum. Eğer büyüyebileceksem. Ama onun evliliğimize, ailemize ve bana bağlılığı ve aşkının niteliği sayesinde anladım ki bu hayatta onun için olabilecek en iyi koca olmaktan daha büyük bir amacım olamaz. Ve hala bunun üzerinde çalışıyorum. O yüzden kadehimi Keti'ye kaldırıyorum. Hayatımın aşkı, ruhumun eşi, güzel çocuklarımın annesi Keti'ye.
1: Bir yıl sonra.
2: İşte bu. Times Meydanı'ndan canlı yayınımıza devam ediyoruz. Aferin sana. 2016'ya girmemize yalnızca birkaç dakika kaldı. Al canım. Akıllı kız. Hadi bakalım.
3: Herkes çok heyecanlı ve yeni yıldan beklentilerini söylüyor.
2: Hey çocuklar, acele etseniz iyi olur, geç kalacaksınız.
4: Ben 10 dakikadır hazırım.
2: Ah oh, çok yakışıklı görünüyorsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Ben de hazırım.
4: Vay.
5: Fermuarımı çeker misin? Bizimle gelmek istemediğine emin misin?
2: Bundan eminim. Benim randevum burada. Gel bakalım bebeğim.
5: Tamam, seni seviyorum.
2: Seni seviyorum.
5: Çantamı almam gerekiyor. Ve fotoğraf makinemi de.
4: Gerçekten çok tatlı.

0: Evet.
1: Şıpırtılın güzelliğine bak.
0: Gel bakalım güzel şey.
1: Şuna bak.
0: Aferin sana.
1: Vay canına. Gerçekten çok tatlı. Hı-hı. Evet.
0: İşte bu.
1: Harika.
0: Tatlı kız seni.
1: Çok tatlı değil mi? Evet.
0: Bak şimdi oldu.
1: Şu patilerin güzelliğine bak. Evet, geniş bir tatlı küçük çocuk. Adeline, her şey yolunda mı?
2: Evet. Mükemmel.
3: Adeline'ın kalbinin defibrilatörle çalıştırıldığı anda genlerindeki telomer yapıların esnekliklerini geri kazanması, doğal yaşlanma sürecinin devam etmesini sağladı. William haklı çıktı. Delacy'yi 1981 kuyruklu yıldızı en sonunda geri döndü. 50 yıl geç kalmış olsa da onun öngördüğü kadar parlak ve muhteşemdi.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

İstanbul'da bugün büyük bir hastanede patlama meydana geldi. Ölenler arasında bir cerrah ve kızı da dahil olmak üzere 10 Amerikalı var. 100'den fazla teyit edilmiş ölü ve 79 yaralı olduğu söyleniyor ve bu sayının artması bekleniyor. Patlama sırasında hastane çok kalabalıktı ve hastane 3 gün önce yine aynı bölgede meydana gelen bir araba bombalamasındaki çok sayıda yaralıyı kabul etmişti. Bu bir sağlık tesisine son yıllarda yapılan en büyük saldırı. Şu ana kadar hiçbir örgüt saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.

0: nöbet tutan hemşirelere yardım ediyor. Söylesene, hastanede çok eğleniyorsun değil
1: mi? Anne, bugün yine babamla hastaneye gittim. Doktor Hamza'dan bir ayıcı kaldım. Adı Sağlıkçı Ayı. Sağlıkçı Ayı koğuştaki çocukların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor.
0: Seni şapşal, çık buradan çabuk, hadi bakalım. Neyse hayatım, acile dönmem lazım. Günün geri kalanında bana ulaşamazsın, tamam mı? Seni seviyorum Ebi. Yakında görüşürüz aşkım.
2: İşim için Ryan'ı dünyanın her yerine sürükledim. Hiç şikayet etmedi. İhtiyacı olan insanlara yardım edebildiği sürece asla umursamadı. Ama bir doktor olmak her zaman baba olmanın arkasındaydı. Audrey, sen karanlık bir dünyada parlayan bir ışıktın. İkinizi de tehlikeye attığım için çok üzgünüm. Sizi kurtaramadığım için üzgünüm.
3: Senin suçun değildi abi. Ryan neye bulaştığını bilemezdi.

0: Yaptığın iş önemliydi. Teşkilatın sana borçlu. Bak, tüm raporlarını okudum. Teşkilattaki herkes okudu. Seni ülke içinde tutmam için çok fazla baskı var.
1: Bekle, ikinci el istihbarat mı? Bu yeterli değil.
0: Açıkçası bu iş için daha uygun insanlar var. Bu olayla kişisel bağlantını hiç hesaba katmıyorsun. Bu diğer görevlendirmeler gibi değil. Bu insanlar tehlikelidir. Burayı terörle mücadele etmek için kurduk. Kimsenin bilmediği şeyler yapmak için. Abby, harika bir analistsin. Ama kendini çöle hapsetmek, hayaletleri kovalamak olanları asla ama asla değiştirmeyecektir.
1: Burada soruları soran kişi ben olmalıyım ve cevap verdiklerine gözlerine bakmalıyım.
0: Diyeceğimi dedim. 72 saat içinde merkeze giden bir araçta olacaksın. Yolda bilgi vereceğim. Ve Abby, her şey kurallarına göre yaparsın ama gittiğin yerdeki insanlar okumayı pek sevmezler. Anladın mı?
1: Anladım efendim.
0: Arkanı kolla Abby. Ve dikkatli ol.
1: Olur.
0: Bol şans.

Dördün çölünde kod adı Kale olan gizli bir üs var Abi. Amacı, beşli ittifak olarak bilinen, beş İngilizce konuşan, demokrasi açısından çok gizli istihbarat paylaşımı yapmak. Beşli ittifak, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı içeriyor. Konumu itibariyle İsrail İstihbarat Teşkilatı'ndan bir temsilci de var. Bildiğin adıyla Mossad.

Sunucuları korumaya ek olarak. Alan ayrıca dünyanın dört bir yanından şüpheli teröristleri tutuklamak ve sorgulamak için kullanılıyor. Bol şans.

0: Bana inanıyor musun?
1: 10 ay sonra.
0: Yanlış yönlendirilme ihtimali?
2: Hikayesini destekleyen bir belge buldum. Sadece bir bombacı olamaz Silas. Özne 99423, sorgu 009. Tekrar deneyelim Farhan. Hedget, İstanbul'daki kaynağının kim olduğuna dair bir şey söyledi mi?
3: Neden orada olduğunu bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. Benden farklı değilsin. Ziya'ya aldığınız bilgilerle ne yapacağını söylemezsiniz asla, değil mi?
2: Oyunu bırak lütfen. Birini arıyordu ve bence bunu biliyorsun.
3: İstanbul'daki bomba hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Aileme bakabilmek için çalışıyorum ben. Son iletişimim, onu Kaizagan Enterprises'daki bir arkadaşımla tanıştırmak içindi. Sadece bu.
2: Ankara'da görüştüğünüz kimdi? Kuryelerinizden biriydi. Sen değilsin, biliyorum. Bana bilgiyi ver, ben de seni çıkarayım.
3: Belki Ankara'daki ofistir. Anlamıyorsun. Ben bir iş insanıyım. Bilmiyorum. İşin yüzünden ölen insanlardan sen mi sorumlusun? Söylesene. Ha?
1: Patlama analizi mevcut bomba teorisiyle tutarsız. Modelleme yönlendirilmiş bir füze saldırısını mı andırıyor? Gönderildi.